dileği. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman sadece bir kelime okursunuz. Mutluluk. Bütün insanlardan Allah'ın istediği şey sadece budur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son peygamber olarak bunu sağlamaya çalıştı ve Allah'ın emrettiği gibi de başardı. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet denilmektedir. Asr-ı saadet, mutluluk devri. Sevgili kardeşlerim, aslında Allah-u Teala bir tek din yaratmıştır ama her peygamberde aynı esaslarla bir defa daha ortaya konulan din, ondan sonraki peygambere kadar büyük dejenerasyonlara uğruyor. Şeytan hiç boş durmuyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah'ın huzurundan kovulduğu zaman İblis beni kıyamet gününe kadar yaşat diyor. Bana kıyamet gününe kadar ömür ver. Ben insanların sırat-ı müstakimi üzerine oturayım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları iva edeyim. Onları senin sırat-ı müstakimine ulaştırmayayım. Bütün mesele bu. Ne yapıyor İblis? Her peygamber zamanında Allah'ın indirdiği şeriat kitabıyla Allah'ın kanunları insanlara tekrar edilmiştir. Herkes kendi peygamberinin yaşadığı devirde hayatta olan herkes onun getirdiği kitabı bulunduğu ülkenin dizaynı içerisinde tatbikatın yadırganması olarak değerlendirmiştir. Çünkü aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar insanları temel hedeflerinden iblis tarafından saptırmıştır. Ve bu sapkınlık içerisinde, dalalet içerisinde insanlar asıl dinlerini unutup asli unsurları hep kaybetmişlerdir. İşte böyle bir dizayn insanları mutsuz ve huzursuz kılar. Çünkü din mutluluk adına Allah-u Teala tarafından çıkarılmış kaidelerin bütünüdür. Tatbik edilmezse mutlaka yozlaşma olur. Mutlaka insanlar huzursuz olur, mutsuz olur. İşte asırlar önce insanlar her peygamberin zamanında asli dine, Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in hanif dinine dönmüşler. Yeniden aynı kaideler, aynı kanunlar, aynı şeriat hüküm ferma olmuş. Fakat bir sonraki peygambere gelinceye kadar her şey çığırından çıkmış. İnsanlar dejenere olmuşlar, zulmani ilimler almış, yürümüş ve

Allah-u Teala'nın son peygamberi bir gün dünyaya gelmiş. ...571 yılında. 2002'de olduğumuza göre

1431 yıl evvel bugünden, 1431 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirmiş. Ve Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le dünya yeniden aydınlanmış. Son bir şeriat kitabı. Allah-u Teala nebilere kitap indirdiği zaman bu mutlaka şeriat kitabıdır. Ama Resullere kitap yazdırdığı zaman, nebi olmayan Resullere kitap yazdırdığı zaman bu hiçbir zaman şeriat kitabı olmaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar kainata ışık tutacak olan son şeriat kitabının sahibidir. Ve Allah Teala o kitabın değiştirilmeyeceğini, bir muhafızının olduğu, o muhafızın da Allah olduğunu söylüyor. Bu kitabı biz indirdik. Biz diyor Allah Teala. Bu kitabın muhafızı da biziz diyor biz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne geçen 1431 yıl boyunca Allah-u Teala'nın indinde hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı dizayn içerisinde devam ediyor. Ama kainatın birçok gezegeninde ve bu dünyada büyük değişiklikler olmuş. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Onları ben unutmadılar mı? Unuttular. Hazreti Musa zamanında İslam'ın 7 safhası da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası da yaşandı. Ama aradan 2000 yıl geçip de Hazreti İsa'nın devrine gelindiğinde Yahud kavminin artık kendilerine 2000 yıla evvel indirilen dinlerinin dışında yaşadıklarını görüyoruz. Kavmin içinde %10'dan daha küçük bir grup Hazreti Musa'da nasıl bir din yaşanmışsa o dinin aynını yaşıyorlardı. Ama geri kalanlar Hazreti İsa'nın söyledikleriyle birçok yerde çelişiyorlardı. Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen 600 yıllık devrede Hristiyanlar da değişikliklere uğradılar. Dinde değişiklikler oluştu. İblisin, şeytanın tek hedefi insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmaktır. Sırat-ı müstakimden uzaklaştırmaktır. İnsanların nefslerinin tezkiye ve tasfiye edilmesinden insanları uzaklaştırmaktır. İnsanları dalalette bırakmaktır. Şeytanın hedefi budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah her şeye kadirdir. Bütün güzellikleri O yarattı. İnsanların o güzelliklerle mutluluğu yaşamalarını temin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah muhakkak ki her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve
Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yılın sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rüşte erince Allah Teala onun en güzeli ulaşmasını istedi. 40 yaşında ona nübüvvet nimetini verdi. 40 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam peygamberlik makamının sahibi oldu. Huzur namazının da imamı oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun hayatına baktığımız zaman hayatında hep hilm görürüz, yumuşaklık görürüz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: "Habibim, sen onlara sert davransaydın onlar senin etrafından dağılıp gidiverirlerdi. Ama sen onlara en güzel davranışlarla davrandın." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 küsur yıl sonra geride onun sünnetleri kaldı, hayatı kaldı, hadisleri kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının yazılmasını istemezdi. Ve yazanları onları imha ettirdi.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 sene sonra yazılmaya başlamıştır. Bu konudaki tarihler öyle söylüyor. Tabii ne oluyor o zaman? Hep rivayetlerden bahsediliyor.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiği üzere diye hep başlıklar alırsınız. Aynı olayı başka başka sahabenin başka başka hüviyetlendirdiğini görürsünüz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının gerçek çehresini hadislerde değil Kur'an'da bulabilirsiniz. Hayatı boyunca hiç kimsenin kalbini kırmamıştır. Hiç kimseye neden böyle yaptın dememiştir. Her zaman Allah'ın bütün güzelliklerini çevresine yayan bir hüviyetin sahibi olmuştur. Sahabesini çok ama çok sevmiştir. Ve bunun karşılığında da çok ama çok sevilmiştir. Çok zor günler yaşadılar sahabesiyle beraber sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakiler küçük bir toplulukken onun bir tehlike olacağını sezen Mekke'deki müşrikler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındakilere abluka uyguladılar. Gıda maddelerinin onlara ulaşmasını engellediler. Böylece onların açlıktan ölmesini istiyorlardı. Ama yaşatan Allah yaşatır. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber abluk altında yaşadılar. Bir muhasara. Onu öldürmeye çalıştılar. Ve bu ölümü gerçekleştirmek üzere planlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretildi, söylendi. O da yatağına Hazreti Ali'yi yatırdı. Ve içeride olan üç kişi yataktan çıkan elinde yalın kılıcıyla Hazreti Ali'yi karşılarında görünce hepsi orasını terk ettiler, kaçtılar. Sevgili kardeşlerim, açlık kolay bir müessese değildir. Ve hadi büyükler Allah'ın yardımıyla büyük gayretlerin içindeydi ama ya çocuklar? Çocuklar açlıkta çok sızlandılar, ağladılar. Ama dayandılar. Sonuçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme konusundaki hükmün gerçekleşmesi için çok ciddi tedbirlerin alındığı bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir Mekke'yi terk etmek durumunda kaldılar. Medine'ye gitmek üzere. Medine'deki bir topluluk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme davetiye çıkarmıştı. Gelin bizim aramıza bizi de Allah'a yakınlar kılın diye. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir beraberce yola çıktılar. Arkalarından takip ediliyorlardı. Takip edildiği kesindi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın aldığı emir üzerine Hazreti Ebu Bekir ile beraber bir mağaraya sığındılar. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olacak endişesiyle
çok üzülüyor ve korkuyordu. Kendi hayatı Hazreti Ebubekir'in umurunda değildi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmesi demek, şehit edilmesi demek, İslam'ın orada büyük ölçüde bir katliama uğraması demekti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mağarada Hazreti Ebubekir'e, ya Ebubekir dedi, korkma. Allah bizimle beraberdir. Ne diyor orada Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur. Ve kafile o mağaraya geldiler. Ama Allah Teala örümceklere mağaranın kapısını ördürmüştü. Ve gelenler ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki, örümcek dedi, burasını örmüş. Eğer birisi girseydi, kaç saatlik bir mesafemiz vardı aramızda, birkaç saatlik. Herhangi bir örümceğin bu tarzda bir iş, bu işi yapması için bu birkaç saatlik zaman parçası hiçbir zaman yetmez. İkinci grupta ısrarcıydı. Öyle olsun, isterse içeride olmasınlar ama mutlaka içerisini gözden geçirelim, emin olalım. Ama birinci grup kazandı, öteki taraf kaybetti ve mağaranın içine girmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir de o gecenin karanlığında Medine'ye doğru yollarına devam ettiler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok savaş geçirdi hayatında ve Hendek Savaşı'nda Allah Teala'nın 5000 melekle yardımı geldi. Düşmanlarını yendiler. Ama Uhud Savaşı galibiyetle biter gibi görünmesine rağmen arkadan bir az kalsın bir büyük faciaya sebebiyet veriyordu. Ama Allah Teala tabiatıyla peygamberini korudu. Düşmanı yenmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe düşmanı yenmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere demişti ki, hangi şartların içinde olursanız olun, yanımdan ayrılmayın. Muharebeyi, savaşı kaybeden Halid bin Velid ve onunla birlikte olan bir grup insan atlarıyla tepenin öbür tarafından dolaştılar. Hiç beklemedikleri bir taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere saldırdılar. Ama etrafındakilerin büyük kısmı savaş bittiği için ganimet paylaşmaya koşmuşlardı. Bilirsiniz ki yenilen düşmanın elindeki bütün malzemeler, her şey yenen tarafın olur. Bunun adı ganimettir ve savaşı kazananlar tarafından paylaşılır. Paylaştırma işi peygamberindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette böyle olacağını biliyordu. Onun için onlara sıkı sıkı tembih etmişti ki, hiçbir sebeple burasını terk etmeyeceksiniz, burada kalacaksınız. Ama buna rağmen etraftaki muhafızların bir kısmı ganimeti paylaşmaya gittiler ve çok az kişi kaldı etrafında, birkaç kişi. O sırada Halid bin Velid ve etrafındaki diğerleri
Onlar da nihayet 15-20 kişilik bir gruptu. Diğer taraftan saldırdılar ve ok yağmuruna tuttular. Bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafındaki birkaç kişi bu istikamette şehit oldular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir dişine gelen ok onun bir dişini kırdı ve onu yaraladı. Ama orada savaşa girenlere yardım için gelen, yemekleri pişiren, birçok konuda büyük hizmet eden, cephede bulunan hanımlar tavaları, tencereleri, silah gibi gördükleri her ne varsa onları ellerine altları kaptıkları gibi dört bir yandan şeylerin üzerine saldırdılar. Halid bin Velid veya arkadaşların üzerine saldırdılar. Ve onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir zarar vermesine engel oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok çile çekti. Allah Teala hep ona emrediyordu ki git risaletini tebliğ et. Emir buydu. Etraftaki herkes başka dinlerden ve bir kısmı putperest, bir kısmı şeytana tapıyor, bir kısmı ateşe tapıyor. Bir kısmı Hristiyan, bir kısmı Yahudi. Ve Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı ne yazık ki o %10'dan daha azının yaşamakta olduğu hayatı yaşamıyor. Kendi dinlerini unutmuşlar. Zaman içerisinde oluşan bir din içindeymiş gibi farklı bir dinin mensupları olarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le hep konuştular. Hayatı boyunca hep en güzel için çalıştı. O müşrikleri, Hristiyanları, Yahudileri davet ettikçe onlar onu alaya almaya çalışırlardı. Ve Peygamber Efendimiz böyle bir toplulukta gene Allah'ın yegane dininin İslam olduğunu, ona tabi olması gerektiğini söyledi ve alay olsun diye müşriklerden bir grubun başı ona dedi ki şu gökteki ayı görüyor musun dedi. Sen dedi ne zaman dedi onu fethedersen, ortadan ikiye parçalarsan biz ancak o zaman sana tabi oluruz. Yapabilir misin dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da dedi ki hayır, ben ayı ikiye bölemem. Ama Rabbime dua ederim. Eğer Rabbim duayı kabul ederse o ikiye böler. Ama siz bana söz veriyor musunuz? Allah Teala ayı ikiye bölerse, böldüğü takdirde bana tabi olacağınızı söz veriyor musunuz? Hep tabiyeti emrediyordu. Onlar da söz verdiler. Ve Allah Teala ayı feketti. Yani ikiye ayırdı. Herkes ayın ikiye ayrıldığını gördü. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlarla konuştu. Dedi ki ay ikiye ayrıldığında gelip tabi olacaktınız. Hadi bakalım şimdi sözünüzü tutun. Dediler ki bu apaçık bir sihirdir, büyüdür. Allah'ın Resulünü, Allah'ın Nebisine sihirbazlıkla suçladılar. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daha başında demişti ki hayır, ben
ayı ikiye bölemem. Böyle bir yetkinin sahibi değilim. Ama benim sahibim var, Allah. Sahibime talepte bulunurum, dua ederim. Eğer Allah bunu gerçekleştirirse o takdirde bana tabi olmanızı isterim. Her zaman böyle olmuştur insanlık tarihi boyunca sevgili kardeşlerim. Hep peygamberlerden, resullerden kavimleri mucize göstermesini istemişlerdir. Onlar da Allah'tan bunu talep etmişlerdir. Mucize gerçekleşirse, gerçekleştiği takdirde her seferinde aynı şey olmuştur. Bütün devirler boyunca mucizelere şahit olanlar, bu apaçık bir sihirdir deyip, bir büyüdür deyip, tabiyetlerini gerçekleştirmemişlerdir. Sözlerini tutmamışlardır. Tarihin en meşgul insanıydı. Her anı başka insanlara yardım etmekle, hizmet etmekle, onların problemlerini halle çalışmakla geçerdi. Bir cuma hutbesinde dedi ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istemişti? Şunu demek istemişti. Siz bana tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda Allah Teala size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başladı. Ve ruhunuz sizi terk etti, Allah'a doğru yola çıktı. Bu ölmeden evvel ölmenin başlangıcı. Öldüğünüz zaman ne olacaktı? Ruhunuz gene sizi terk edecekti, Allah'a ulaşacaktı. Şimdi ruhunuz sizi terk etti, Allah'a doğru yola çıktı. Ama 7 tane gök katını aşacak. Birinci kata ulaşana kadar şu andan itibaren, tabiyetinizden itibaren, her yaptığınız 1 derecelik sevaba 10 katını alırken, birinci kata kadar, tabiyetinizden itibaren birinci kata kadar 100 katını almaya başlayacaksınız. Ne zaman ikinci kata ulaşırsa ruhunuz, 200 katını almaya başlayacaksınız. Ne zaman üçüncü kata ulaşırsa 300 katını almaya başlayacaksınız. Ve 4., 5., 6., 7. katlara ulaştıkça 400, 500, 600, 700 katını alacaksınız. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonunda ruhunuz Allah'ın saatine ulaşacak. Ölmeden evvel öleceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O peygamberlerin peygamberiydi. O nebilerin sultanıydı. Ve kainatın peygamberiydi. Allah Teala diyor ki onun için, seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor Allah Teala. Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım. Şu dünya için
Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün kainatın hac yapması gereken mabet Mekke'deki Hazreti İbrahim'le İsmail'in temellerini yükselttiği mabettir diyor. Bütün kainatın hac merkezi olarak Allah-u Teala dünyadaki Mekke şehrindeki o mukaddes ibadet yerini gösteriyor. Hazreti İbrahim'in yeri. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyi en güzel şekilde yapardı. Bir gün Hazreti Ali ona dedi ki, ey Allah'ın Resulü, seni eşimden ve çocuklarımdan daha çok seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, ya Ali, henüz dedi her şey tamamlanmamış. Bu konuyu tekrar konuşacağız inşallah. Bir süre sonra Hazreti Ali eksikliği idrak etmişti. Ey Allah'ın Resulü, seni eşimden, çocuklarımdan ve kendimden daha çok seviyorum. İşte bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey Ali, işte şimdi oldu. Hazreti Ali'ye özel bir sevgisi vardı. Aynı zamanda Hazreti Ali akrabasıydı. Ve kızı Fatıma ile Hazreti Ali'yi evlendirdi. Ama insanlar arasında en çok sevdiği Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indinde farklı bir yeri vardı. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife o olmuştur, Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Savaş için zekat toplanırken, sadaka toplanırken, yardım toplanırken herkes büyük miktarda paralar verdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama Hazreti Ebu Bekir evinin anahtarını getirip teslim etti. Evdeki para da, pul da, ne varsa evimde hepsi senin dedi ey Allah'ın Resulü. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Sıddık adıyla anılır. Hem sadakatin timsalidir, hem en çok sadaka verendir, hem de sözü en doğru olandır. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraca Allah-u Teala tarafından çıkarıldı. Bir gece evinden alındı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir anda Mescid-i Aksa'ya doğru uçarak yol aldı. Ruhu vücuduna örtü olmuştu. Ve oraya doğru, Mekke'ye doğru gelmekte olan bir kervan gördü. O kervana ulaştı, kervancılarla konuştu. Birkaç dakikalık bir konuşma. Sonra tekrar
uçarak Mescid-i Aksa'ya doğru yoluna devam etti. İkinci bir kervan, gene bir kısa konuşma, beraberlik. Sonra daha ötede üçüncü bir kervan. Kervanların arasında 15-20 günlük farklar var Mekke'ye girişlerinde. Ama bu farkların sahibi olan üç kervanda birkaç dakika arayla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kalabalık gruplar olarak gördüklerini ve onunla konuştuklarını ifade ettiler. Mescid-i Aksa'ya giren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'nın içine girdi. İçini gözden geçirdi. Ve sonra gök katlarını çok hızlı bir şekilde yükseldi. 7 tane gök katını aşarak indi ilahiye ulaştı. Konuştular. Allah'ı ruhunun ruhu vücuduna örtü olduğu için sonsuz hızla ulaşmıştı Allah-u Teala'nın katına. 7. gök katının 7. aleminden sonra dikey bir yükselmeyle Allah'ın huzuruna ulaştı. Burada çok şeyler konuşulduğu söylenir. Ama bu konuda Allah-u Teala Kur'an'da bir açıklama getirmemiş nelerin konuşulduğuna dair. Ama enteresan bir açıklaması var. Kalbi, diyor Allah-u Teala, gördüklerini tekzip etmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmadan evvel Allah-u Teala'yı çok görmüştü. Ama huzuruna yükselerek değil, kalp gözüyle görmüştü. Nefsinin kalp gözüyle görmüştü. Ve Allah'ın huzuruna çıktığı zaman da ruhu vücuduna örtü olarak çıkmıştı. Ve ruhunun gözleriyle Allah'ı gördü. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, yani ruhunun gözünün gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. İkisi de aynı şeyi gördüler diyor Allah Teala. Ve çıktığı şekilde Allah'ın katından geri döndü. Sonra mı ne oldu? Sonra bir takım insanlar, putperestlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Hazreti Ebubekir'e ulaştılar. Dediler ki, diyor ki, ben Allah'ın huzuruna çıktım, onunla konuştum. Böyle bir şey olamaz, doğru değil, değil mi? Hazreti Ebubekir, ben size bir şey sormak istiyorum diyor. Bunu diyor kimden duydunuz? Başka birisinden mi duydunuz? Yoksa diyor kendisinden mi duydunuz? Kendisinden duyduk diyorlar. Hazreti Ebubekir diyor ki öyleyse mutlaka doğrudur diyor. Ben o size bunları söylerken sizinle beraber değildim. Ama yeminle tasdik ederim ki mutlaka o Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Ne söylemişse mutlaka doğrudur. Ben onu, söylediği her şeyin doğruluğunu tasdik ederim diyor. Bunu da diyor tasdik ederim ki o doğruyu söylemiştir. Mutlaka Allah'ın huzuruna yükselmiştir ve Allah'ı görmüştür. Bu olaydan sonra Hazreti Ebubekir'in ünvanı Sıddık oldu. Yani sözüne sadakati olan
yalnız doğruyu söyleyen, her zaman sadece doğruyu söyleyen ve doğruyu tasdik eden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkıntı çekti. Peygamberliğini, nübüvvetini ve özellikle risaletini herkese söylemesi konusunda Allah'ın emrini aldıkça insanların kendisiyle mutlaka alay edeceğini bildiği halde gidiyordu. Ve ona vurdular, taşladılar, vücudunda birçok yerler kanadı, üzerine pislik dahi attılar. Çok insanların eziyet ettiği bir insan oldu. Ama hiçbiri onu yıldıramadı. Ve hayatta kaldığı sürece 63 yıl Allah'ın vazife verdiğinden rahmetli oluncaya kadar geçen zamanda çok az uyku uyuyan, çok az istirahat edebilen bir hızlı çalışma temposunun içindeydi. Kendisi için dünyanın en meşgul adamı denir. Bütün devirlerde insanlar arasındaki en meşgul kişinin o olduğu söylenir. İşte Hristiyanların yaptığı bir bilgisayar hafızasına herkes hakkında gerekli bütün bilgiler giriliyor ve soruluyor. İnsanlık tarihi boyunca bir numaralı kişi kimdir? Dikkat edin. Bilgisayarın hafızasına bilgileri koyanlar İslam değil, Hristiyanlar. Ama bir numara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 63 yıllık hayatına çok şeyler söz verdi. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini hep yaşadı. Allah-u Teala ona çok şey nasip etti. İşte ayı fethetmek bu olaylardan bir tanesidir. Huzur namazının imamıydı.

Hangi savaşta olduğunu hatırlayamıyorum ama bir savaşta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve yanında sahabeler yiyecek bir şey bulamayınca kırlara açıldılar. Sonra bir dağın tepesinde bir ihtiyar kadıncağızı buldular. O kadıncağızın sadece bir tek keçisi vardı. Zayıf, naif bir keçi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam keçiden süt sağmaya başladı. Etrafındaki bütün sahabeyi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ve o ihtiyar kadını da doyuracak kadar süt bir tek zayıf naif keçiden sağıldı. Herkesin karnı doydu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı birçok mucizeyi içerir. O bir peygamberdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlık için hayatı boyunca hep en büyük örnek olmuştur. Her açıdan, her safhada.

Allah ile olan ilişkilerinde hep en güzeli yaşamıştır. Allah-u Teala'nın büyük nimetlerine muhatap olmuştur. 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlendi. Sadece ondan çocuk sahibi oldu. Hayatının çok büyük bir kısmında bir tek harımda yaşadı. Sonra bazen siyasi münazalarla, bazen Allah'ın emrettiği yardımlarda bulunmak üzere Hazreti Hatice'den sonra başka evlilikleri de oldu. Ama o olduğu sürece bir ikinci hanım hayatına girmedi. Kırk yaşında Hira Dağı'ndaki bir mağarada, Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde ona göründü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem son senelerde 40 yaşına doğru her sene Hira Dağı'ndaki o mağaraya çıkardı. Nur Mağarası'na itikafa çekilirdi. 30 gün, bazen 40 gün. Tek başına olurdu. Hiç kimse kabul edilmezdi böyle devrelerde. Ve orada itikafta hep Allah ile beraber olurdu. Sonra mı ne oldu? 40 yaşında olduğu sene Cebrail Aleyhisselam söylediğimiz gibi ona göründü bembeyaz elbiselerle. Ansızın mağaranın ortasında bir adam beliriyor. İnsan hüviyetinde temessül etmişti Cebrail Aleyhisselam. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ben okuma yazma bilmiyorum dedi. Ümmiyim. Cebrail Aleyhisselam bu sözü hiç duymamış gibi bir adım daha attı ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı sözü tekrar etti. Üçüncü adımı atan Cebrail Aleyhisselam ona sımsıkı sarıldı. Ve aynı anda Allah'ın Cebrail Aleyhisselam'a verdiği cezbe ikisini birden şiddetle sarstı. Allah'tan gelen cereyan Cebrail Aleyhisselam'a geldi. Cebrail Aleyhisselam da kollarının arasında tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geçti. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep cezbeli oldu. Allah'ın cezbe bir nimetidir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ömrü boyunca hep Allah'ın cezbesini yaşadı. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam arasındaki ilk ilişkide ne demişti Cebrail aleyhisselam? Oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca okuyup yazmayı öğrenmedi. Ama okudu. Diyeceksiniz ki
hem okuyup yazmayı öğrenmedi diyorsunuz, hem de okudu diyorsunuz. Olur mu bu? Olur. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazdı. Ayet ayet. Ve o Allah'ın yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'i aklında ezberlemeye çalıştıkça Allah-u Teala ona diyordu ki bu sana kalbine yazdırdıklarımızı ezberleyeceğim diye ne diye kendini harap ediyorsun? Onu Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine yazan Allah onları sana okutmaya da kadirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okudu. Ama yazılardan değil, harflerden değil. Kalbinden okudu. Hayatı boyunca da hep okumaya devam etti. Öyleyse üçüncü adımda Cebrail Aleyhisselam'ın söylediği şey İkra bi ismi Rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. İkra bi ismi Rabbike. Senin Rabbinin ismiyle oku. Emir öyleydi. O da hep besmele ile başlardı ayetlere ve okurdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan bir emir aldı. İsra suresinin 72. ayet-i kerimesi diyor ki Allah-u Teala ey Habibim gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini sırf sana mahsus nafile bir namaz olan teheccüd namazıyla ikame et. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. alemidir. 1. alem kader hücreleri, 2. alem ümmül kitap, 3. alem kudret denizi, 4. alem makam-ı Mahmud'tur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Ümmül Kitab'ın altındadır. O kocaman kürsünün, 60 kişinin etrafına sıralandığı kürsünün başındadır. 10 katlı bir apartman olan, apartman büyüklüğünde olan o boşlukta duran koca kitabı, Ümmül Kitab'ı ki bütün mukaddes kitaplar Ümmül Kitab'ın içinde yer alır. Ümmül Kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere öğretir. İkinci katta ayrıca görevlidir. İkinci katın su varılma havuzlarına girişte o vardır. Her yerde Allah-u Teala onu görevlendirmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kılmaya başladığı zaman sahabe bu namazı çok sevdiler ve onlar da kılmak istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz dayanamazsınız. Bu namaz kolay bir namaz değildir
dediyse de sahabe ısrar ettiler. Ve o kadar kalabalık oldular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evi almıyordu sahabeyi. O zaman dışarıda kalmaya başladılar. Onu lambadan sızan ışığın tesiriyle gölgesi evin dışına düşüyordu. Sahabe o gölgeye bakarak namaz kıldılar. Ve onlar için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı her şey mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen bir sünnet hüviyetindeydi.

zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o en güzeli yaşadı. Teheccüd namazının indirilişinden itibaren geçen süre içerisinde sahabe bu konuda büyük gayretler sarf ettiler. Ve sonunda Allah Teala Fetih Suresi'nin son ayet-i kerimesinde buyurdu ki bu teheccüd sünneti bizim peygambere indirdiğimiz ona ait olan bir özel namazdır. Allah Teala sizin aynı standartlarda böyle bir namaza dayanamayacağınızı elbette biliyordu. Bu yüzden bir kısmınız sarardınız, soldunuz, hasta oldunuz. Artık teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ayet bu standartlarda indi. Peki ne oluyordu sevgili kardeşlerim? Teheccüd namazı 11 rekatlık bir namazdır netice itibariyle. Ama bu namazın en az 3 saat sürmesi lazım. Çok zikirli ve secdelerde çok uzun kılınan bir namaz. Sevgili kardeşlerim, Ankara'daki mescidimizde geçirdiğimiz bir devre oldu. Orada 30 gün itikaf emri aldık. 40 gün. Son günde perşembeye rastladığı için, son gün çarşambaydı. Ertesi günde perşembeydi. Her perşembe zaten oruç tuttuğumuz için 41 gün oldu bizim itikaf. O devrede kardeşlerimizle beraber biz de dedik bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaptığı gibi teheccüd namazını kılalım. Sevgili kardeşlerim, sadece ellerimizi yere dayamak değil, secdedeyken dirseklerimizi de yere dayadığımız halde, dirseklerimizin üzerine dayandığımız halde hiçbir gece onlar gibi kılamadık. Aczimizi anladık. Üçte biri 4 saat, üçte ikisi 8 saat. Biz hiçbir gece 3 saati aşamadık. Üçte birine dahi ulaşamadık ve söylediğim gibi değil ellerimizi koymak, dirseklerimize dayamamıza rağmen bu işi onlar gibi başaramadık sevgili kardeşlerim. Ama o günlerin de güzelliğini kimse unutamaz kardeşlerimizden. Biz de unutamayız. Muhteşem bir olaydı. Her şey öylesine güzeldi ki sevgili kardeşlerim. İşte onlar sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir olmuşlar. Allah'ın Nebi Resulü onlarla beraber. En kuvvetli onlardılar. Medine'de

İki mescidin arka tarafı bir verandaydı. Yani üstü kapalı, kenarları açık. Oraya sofa denirdi, sufa. Türkçe'ye sofa olarak girmiştir bu tabir. Selman'ın Farisi de aralarında olmak üzere 40 kişiden fazla insan orada kalırlardı. Bunlara ehli sufa denirdi. Sofada, sofa ehli, sofada kalanlar, sofada yaşayanlar. Tasavvuf kelimesinin nereden geldiği incelendiğinde iki tane kaynak gösterilir hep. Birisi yün anlamına gelen sof kelimesi. İkincisi de sufa kelimesi. Sufizm kelimesi de aynı kökten gelmiştir. Sofi, sufi, sufizm aynı kökten gelen kelimeler. Bütün sahabe mutlaka yün giyerlerdi. Kışında, yazında. Onun için tasavvufun muhtevasında önder olarak sahabeyi görüyoruz. Tasavvuf dediğimiz zaman biz İslam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki kesimini biliriz. Ondan evvel de bütün peygamberlerin yaşadığı gene İslam'dı. Ya da asıl adıyla Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in diniydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada yaşayanlar, onlar sof giyerlerdi. Bunun için ilk sofileri oluşturdular. Atlarına sofi dendi. Onlar ehli sufa idi veya onun için sufi dendi onlara. Bugün de dediğimizde Türkçe'ye çevrilmiş olarak sofu kelimesi kalmıştır. Çok dindar insan manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman sahabesiyle beraber olurdu. Ve sahabenin başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumu aralarından biriymiş gibiydi. Sonra Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le onun yanında yüksek sesle konuşmayınız, ona lazım gelen hürmeti gösteriniz tarzında ayetler indirdi. Sahabenin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe İslam'ın bütününü yaşadılar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilediler mi? İşte Allah Teala bakın ne kadar net olarak söylüyor. Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezîne yufûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel mîsâk. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Vellezîne yesulûne mâ emerallâhu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar.
Ve yuafune su'el-i saf. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbihim ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaya ve çerabihim ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne yapmış sahabe? Ruhlarını Allah'a, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı sabırla diyenler, sabırla Allah'ın zatını dileyenler ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün sahabe Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmışlar. Kim ulaştırmışsa ulaştıranların hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde. Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsene olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler." diyor. Ve ulvel vapuldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse ruhlarını Allah'a ulaştıranlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İkinci safhaya geliyoruz. Bugün yaşanmayan, 14 asır evvel yaşanan büyük hakikat. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Birçok dinlerini bilmeyen insanın iddia ettiği gibi sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değildir. O görenlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Habibim onlara de ki, ben, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların." diyor. Tabi olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için son derece önemliydi. Ve herkese yaptığı davet bu istikametteydi. Tabi olun. Bu istikamette bir davetin sahibiydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Ve Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki: "Sana biat etmek Allah'a biat etmektir." Orada ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet kesin. Ayrıca zaten bu konuya kimsenin itirazı yok. Ama birinci konu, sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi? Böyle bir dilekleri yoktu diyorlar. Üçüncü safhaya gidiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Üçüncü safhada ne var? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırması. Gördük ki, biraz evvel anlatırken gördük ki,
Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bunun ötesinde ne var? Bunun ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettikleri bir vaka. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrettiği 7 safayı da tamamlamış, yetmez. Sahabe de onunla beraber tamamlamış. Tabii ondan çok sonra ama aynı devirde tamamlamışlar. İşte sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri çok net olarak çıkıyor ortaya. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabeyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de veçlerini ve Allah'a teslim etmişler, fizik vücutlarını. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin ulyelbap olduğunu demin söylemiştik. Daimi zikre hepsi ulaşmış. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Sonra acaba irşada ulaştılar mı? Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala Hücurat 7'de. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize uysaydı, itaat etseydi, yani Allah'ın emirlerini dinlemeyip de sizin sözlerinizi dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. Kalbinize yazdığı o iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. Bundan sonra diyor ki Allah Teala, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor. 14 asır sonra bütün sahabe irşada ulaşmış. Ve geriye iradenin teslimi kalıyor. Bütün sahabenin iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına tayin edildiği kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu net olarak ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala, o sahabe Kunel Ebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister Ensar olsun ister Muhacirin, bütün sahabe kendilerine tabi olanlardı. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği güzide insanlardı. İşte onların başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Onları yetiştiren oydu. Allah'ın emirleriyle onları devamlı İslam üzere tutan, onları en büyük hedeflere yönlendiren oydu. Bütün sahabe başlangıçta kanlı katillerdi. Her biri bir kabileden ve başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Başka kabilelerden de insanlar, onların kabilelerinden birçok insanı öldürmüştü. Kabileler arasında şeytani bir tuzak, kan davası sonsuz bir hüviyette devam edip gidiyordu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir olay, korkunç bir tuzak, kan davası. Allah Teala bu cümleden olarak sahabeye diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız, sonra Allah kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız, Allah sizi oraya düşmekten kurtardı diyor.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca sahabeye en güzel örnek oldu. Onun arkasına arkadaki hurma ağacına dayanarak hutbe verdiği yerde bir muhteva söz konusu oldu. Oraya minber yapıldığı zaman hurma ağacının ağladığı söylenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelinin sahibiydi. Her şey onun dizaynı içerisinde en güzeli temsil ederdi. O Allah'ın nebisi ve resulüydü. Sahabeden birisi çok fakir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki, herkesin koyunları var, keçileri var, sürüleri var. Benim hiçbir şeyim yok. Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et de Allah bana da versin. İsmini hatırlayamıyorum sahabenin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, güzel de diyor, ben senin öyle bir süreye kavuştuktan sonra görevlerini inkıtaya uğratacağını, layık veçile yapamayacağını düşünüyorum ve bundan çok korkuyorum diyor. O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü bana güven, hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Ama herkesin olan şeyleri Allah'ın bana da vermesi için lütfen duada bulun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Ve Allah Teala o kişiye çok hayvan veriyor, çok koyun veriyor. Bir süre sonra sabah namazlarına gelmez oluyor o kişi. Daha sonra diğer namazlarda da onu görememeye başlıyorlar. Dünya malı gözünü öyle bir bürümüş ki bir süre sonra harp için para gerektiğinde ona gidenlere siz diyor bunu zekat toplar gibi yapıyorsunuz. Burada benim ağrıma gitti sizin böyle benden şu kadar para vermek mecburiyetindesin diye bu parayı istemeniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönüp anlatılıyor olay. Bu kişinin bu kadar zenginken Allah'a para vermekten böylesine uzak kalışı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da emir veriyor ki onun zekatını kabul etmeyin. Ve istemiyor bir daha. Ve bir süre sonra büyük pişmanlıklar geçiren bu zat gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ben diyor zekatımı vermek istiyorum. Kabul etmeni diliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Hayır diyor. Kabul edilmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebubekir zamanında da Hazreti Ömer zamanında da Hazreti Osman zamanında da Hazreti Ali zamanında da ondan zekat kabul edilmiyor. Ve bu çok zengin olan adam sürüsü bir hastalığa yakalanarak hepsini kaybediyor. Fakr-ı zaruret içinde ölüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin sadece mutluluğunu isterdi. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı. Her şeyiyle sahabesi için yaşardı.
her biriyle ayrı ayrı meşgul olurdu. Evlenecek yaşa gelenleri mutlaka evlendirmek isterdi. Eğer onların bu evliliği yapacak olan paraları yoksa yardım toplardı ve onu gerçekleştirmeye çalışırdı. Bir ev, içinde birkaç tane küçük eşya bir yuvanın kurulması için yeter derdi. Sonra çalıştıkça onlar geri kalanını yaparlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca pek çok insanı evlendirmiştir. Allah-u Teala'nın emri gereğince. Allah-u Teala insanları evlenmeleri sadedinde bir emirle hedefli kılmış. Herkes evlenmek için yaratılmıştır. Aile insanlığın bekasını, devamını sağlayacak olan yegane vasıtadır. Allah-u Teala gayrimeşru bir münasebetin meyvesi olan çocukları istemez. Böyle bir şeyi uygun görmez. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesi genç yaşta evlendirmeye çalışırdı ki böyle bir yanlışlık olmasın. Zina Kur'an-ı Kerim'de büyük bir suç olarak geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o muhteşem bir insandı. Her cephesiyle mükemmeldi. Her cephesiyle en güzeli temsil ederdi. Bir karar verdiği zaman Allah-u Teala'nın emrine mutlaka uyardı. Diyordu ki Allah-u Teala, karar vermeden evvel herkesle müşavere et. Ama karar verdikten sonra kararını sonuna kadar sürdür. Sımsıkı kararın üzerinde dur. Ve kararını değiştirme. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkesle müşavere ederdi. Sonra da Allah'tan sorardı ne yapmasını, ne yapması gerektiğini, Allah'ın söylediğini yapardı. En güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Herkesin fikrini almak ama Allah'ın yaptırdığını yapmak. O tasarruf altındaydı. Huzur namazının imamıydı. Ve şunu diyordu, benden sonra nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar gelecek, huzur namazının imamlarını kastediyor. Onlara tabi olmayanlar diyor, cahiliyet adetleri üzere ölmüşlerdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamıydı. Nebi Resul'dü. Asaleten imamıydı. Ondan sonra gelen bütün imamlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, arkadan sahabeden olan imamlar ta bu zamana kadar Allah'ın huzur namazının imamı hiç eksik olmamıştır. Her zaman günde 7 vakit kılınan Allah'ın huzurundaki huzur namazı mutlaka hayatta olan bir insanla temsil edilir. Onun ruhu oradadır. Onun ruhu ikinci kattadır. Onun ruhu 7. kattadır. 7. katta iki yerdedir. Allah-u Teala'nın indi ilahisi de dahil oluyor. 3 yerdedir. Sevgili
öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı düşünün. İşte o dizaynın gerçek sahibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Hayatı boyunca hep başkaları için yaşamıştır. Sahabesinin mutluluğu onun hayatının temelini teşkil ederdi. Herkesin en güzele sahip olması için gayret ederdi. Mutlu olması için, huzur içinde yaşamaları için. Sahabeler arasında anlaşmazlık olduğunda başlangıçta olurdu. Onları derhal önlerdi. Sonra sahabe nizasız bir hayatı yaşamayı başardılar büyük ölçüde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe Medine'ye göç ettikleri zaman Medine'deki yerliler yani ensar yardımcılar muhacirine Mekke'den gelenlere çok büyük ölçüde yardımcı oldular. Kendilerinde olmasa da kendilerinin ihtiyacı da olsa mutlaka paylaştılar ellerindeki her şeyi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece her güzel şey o devirde yaşandı ve sahabe mutluluğu yaşadı. O devre asr-ı saadet deniyor. Neden asr-ı saadet deniyor? Çünkü sahabe, adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kitabın bütününe iman etmeyi ve tabi olmayı öğretti. Hepsi bunu gerçekleştirdiler. Gerçekten bir İslam hayatı o devirde yaşandı. İşte devrimize baktığımız zaman insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i ne ölçüde devreden çıkardıklarını hazin hazin görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde her şey en güzel standartlarda yaratılıyor. Ama insanlar onu kendi dileklerine, daha doğrusu nefslerinin afetlerine dayalı olarak şekillendiriyorlar, sonuçlandırıyorlar. Ve 14 asır sonra Kur'an'dan geriye İslam'ın 7 safhasının 7'sinden de bir şey kalmamış. Toplumun büyük kısmı 7 safhanın 7'sinde yaşamıyor. Ve onlara öğretilmiyor da. Toplumun İslam aleminin %10'undan daha az bir küçük kesimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ulaşacak şekilde ananevi bir dizayn içerisinde tabiyetler yoluyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin hayatını yaşıyorlar. İşte onun adına tasavvuf deniyor. İslam'ı yaşamak. Hangi İslam'ı? Kur'an'daki İslam'ı yaşamak. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşamak. O
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o dinin nebilerdeki son sahibiydi. O din hala dimdik ayaktadır. Hazreti İbrahim'in hanif dini. Bugün bizler o dini yaşamakta olanlarız. Yani asıl ifadesiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşamakta olanlarız. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Kur'an'daki adı İslam'dır. Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim İslam kelimesini kullanır. Allah'a ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle, iradesiyle teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır geriye doğru baktığımız zaman ne kadar çok şeyin kaybedildiğini görüyoruz. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, İslam dünyanın öğretim merkeziydi. O zamanki keşifler hep İslam tarafından yapılmıştır.

İz dişliği icat eden kişidir. Eğer El-Cabir matematiğe negatif sayıları yerleştirmeseydi bugün matematikte fizik gibi, kimya gibi müsbet ilimlerden birisi olamayacaktı. Hala fiziğin ve kimyanın maddenin en küçük parçasına inildiğinde tespit edilemeyen, sadece varlığı varsayılan bir şeylerin hep eksik kaldığını görüyoruz. İşte Allah onların hepsini 14 asır evvel, bugünün ilimlerine hiçbirisi yokken ortaya koymuş. Madde hakkında her şeyi vermiş. Elektronlar, karşıt elektronlar, bugünkü tabirlerle konuşuyoruz Allah Teala, zerre diyor adına. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her açıdan adaletin temsilcisi ve Kur'an'a adaletiyle harfiyen riayet ederdi. İşte bir hırsızlık olayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın gereğini yapmak mecburiyetinde 3 tane şahit olması lazım. Hırsızın hırsızlık yaptığını ispatı söylediğinde 3 tane şahit yok. Sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben biliyorum diyor, bu adam hırsız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, ben de biliyorum diyor. Ama gördüğün gibi şeriatın gereğini yerine getiremedik. 3 tane şahit yok. 3 şahit olmayınca biz bu kişiyi hırsız olarak cezalandıramayız. Şeriat oradaki davranış biçimleri dizisi içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaletten zerre kadar uzaklaşmasına Allah-u Teala müsaade etmemiştir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrine Allah-u Teala hak geldi, batıl zail oldu cümlesiyle çizgiyi çekmiştir. Batıl, puta tapmak, ateşe tapmak, şeytana tapmak, bugün zamanımızda satanistler var. Şeytana tapıyorlar ve kan içiyorlar. Kedileri kesip kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda her şey ters dönmüş durumda. Allah'ın zikri dururken insanlar transandantal meditasyonlarla meşguller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Risaletini yaymaya başladığı zaman aynen bu durum vardı. Binlerce büyücü ortalıkta büyüler yapıyorlardı. Zülmani ilimler alabildiğine revaçtaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yana adalet götürdü. Etrafta birçok ülkeye gönderdiği kişiler oraya İslam'ı götürdüler. Birçok insan onlara tabi oldu. Böylece İslam sadece Arap Yarımadası içinde değil, onun ötesinde de yayılmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevgilisiydi. En çok sevdiğiydi. Onu alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor Allah Teala. Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, bir
Mevlid Kandili gecesinde sizlerle beraber olmak, sizlerle zamanı paylaşmak ve uzun uzun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek hamdolsun ki Allah Teala tarafından bize nasip oldu. Sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzelliği birlikte yaşadık. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Sıratel müstakim, sıratel mesele enamte aleyhüm. Gül! Maktub aleyhüm. Dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Bir Mevlid Kandili gecesinde. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü kutlaması ve kutlu mukaddes doğum haftası dolayısıyla. 571 yılının Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya teşrif etmiştir, bu dünyayı şereflendirmiştir. Tevrat'ta ismi Arapça ismiyle Ahmet olan bir peygamberin ve son peygamberin geleceği, ondan sonra artık peygamber gelmeyeceği İncil'de açık bir şekilde yer almıştır. Nasıl Tevrat Hazreti İsa'nın geleceğini müjdelemişse, yani kendisinden sonra gelecek olan peygamberi müjdelemişse, Hazreti İsa'ya inen Tevrat da ondan sonra gelecek olan son peygamberi müjdelemiştir. O peygamber ismi Muhammed olan, övülen bir kişi olarak Allah Teala'nın izniyle dünyayı şereflendirmiştir. Doğduğu gece bir gölün suları tamamen yok olmuştur. Doğduğu gece ateşe tapanların bin yıllık ateşi sönmüştür. İran Sarayı'nın taşları, burçları yıkılmıştır. Sema ve deresi taşmış ve Tave Gölü suyunu tamamen tüketmiştir, kurumuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte ölümünden bunca yıl sonra küsur yıl sonra onun doğumunu kutlamak üzere, onun dünyaya gelişini tebrik etmek üzere bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Mukaddes doğum haftanız, kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Hem kutlu doğum haftası için hem de Mevlid kandiliniz için mübarek olsun diyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor ki: Asaf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed
içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Mührüdür, hitamıdır, sonudur diyor. Hatemi kelimesini kullanmış. Hatemi Nebiyin diyor. Nebilerin hatemi, mührü veya hitam kelimesini alırsak o da sonuncusu demek. Nebilerin hitam bulması, sona ermesi söz konusu oldu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Ondan sonra hiçbir zaman kıyamete kadar Nebi yani Peygamber gelmeyecektir. 1400 küsur seneden beri dünya üzerinde hiç peygamber olmamıştır. Bugün de yoktur. Kıyamete kadar da hiç olmayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhteşem bir eser bırakarak, Kur'an-ı Kerim'i bırakarak bu dünyadan ayrıldı. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Hristiyanların yaptığı bir bilgisayar anketi, dünyadaki en değerli kişi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçti. Bu araştırmayı yapan o kişiye Hristiyanlar olur mu dediler. Asıl önemli olan kişi, büyük olan kişi Hazreti İsa'dır. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimizin verdiği cevapsa, bir Hristiyan o, diyor ki, bunu ben ortaya çıkarmadım. Biz bilgisayarın hafızasına bütün bu konuda çalışan ekibimizle birlikte bilgileri yükledik. Sonucu bilgisayar oluşturdu. Burada sevgili kardeşlerim, altını çizerek söyleyelim ki Allah Teala sahabe için diyor ki onlar peygamberler arasında fark gözetmezler. Biz de gözetmeyiz diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerim diyor benim için kutsaldır. Aralarında fark gözetmem diyor. Her birini ayrı bir istikamette değerlendirmiş Allah-u Teala. Hazreti Musa ile kelimelerle konuşmuş. Hazreti İbrahim'i dinin babası kabul etmiş. Ve dostu kılmış onu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i miraca kabul etmiş. Diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sadece hayranlık duyulur. Hayatı boyunca her şeyin en güzelini vücuda getirmiş. Hiçbir şeyden yılmamış. Tarihin en meşgul insanı olarak geçiyor. 63 yıllık hayatında
her gününü başkaları için harcamıştır. Sabah namazından sonra yatmazdı. Ve öğle ile ikindi arasında Keylule diye bir öğle uykusu uyurdu. 1,5 saat, 2 saat. Ve hayatını bütün sahabeye adamıştı. Sahabe onu hayatlarından çok severdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, sahabeden bahsediyor, onları diyor, peygamberlerine düşman olan kişilerle sevişir bulamazsın diyor. Kendi akrabaları, hatta anne babası ve kardeşleri olsa dahi diyor Allah Teala. Çıkan savaşlara baktığımız zaman babalarla oğulların birbirlerine düşman olduğunu görüyoruz. Amcaların, dayıların, ailenin bir kısım fertleri diğerlerine düşman oluyor. Ve ailenin fertleri birbirleriyle savaşa giriyor, öldüresiye bir savaş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını İslam için harcamıştır. Ömrü boyunca hep bir uğraşının içindeydi. Bir savaşta yiyecek bulamayınca o tepeye doğru olan bir kesimde bir yaşlı ihtiyar bir kadının evine ulaşıyorlar. Etrafında 30-40 kişi var. Ve diyorlar ki hiçbir şeyin yok mu yiyecek? O da diyor yok diyor, yalnız şu keçi var diyor. Onun diyor biraz sütü var diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki getir bunu, getirin bana keçiyi. Ve eûzü besmeleyle keçiyi sağmaya başlıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve oradaki herkes bir tek keçinin sütünden doyacak kadar süt çıkıyor ortaya. Evin sahibi olan yaşlı kadıncağız da doymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün sahabe de o bir cılız keçinin sütünden doymuşlar. Elbette rahmeti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı devrede, keçinin sütüyle bir kişi bile doyamazdı. Ama Allah Teala her şeye kadirdir. Her şeyin en güzelini yapıyor. Sahabeyle münasebetine baktığımız zaman onun çok sevildiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için ve özellikle Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. O bir örnekti. Herkese örnekti. Ahsen bir örnekti. Örneklerin en güzeliydi. Diyor ki Allah Teala, o kendinden konuşmaz. Kendiliğinden konuşmaz. Biz ne konuşturursak sadece onu konuşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Kendinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Bu sebeple bütün söyledikleri ahsendi. Bakınız sahabenin tarifinde Allah Teala ne diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde? Onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlara müjdeler vardır. Onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar.
Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Daimi zikri de bütün sahabe ulaşmış. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilişkilerinde sıfır noktasından peygamber olmayan ve resul olmayan, kavim resul olmayan insanların ulaşabileceği en üstün makama bütün sahabe ulaşmış, ulaştıran o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman en güzel standartlarda onlara örnek olmuş. Evi devamlı misafirlerle doluydu. Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği 5 vakit normal namaz, 2 vakitte ilavenin ikincisi

En az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçer. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah-u Teala. Makam-ı mahmuda hala onun bir ruhu görevli. Yedinci katın dördüncü alemi, beşinci alemi. 2, 3, 4. alemi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainatın en büyük mürşidi oydu. Allah Teala teheccüd namazını emrettiği zaman bu zor bir namaz türüydü. Gecenin en az üçte biri, en çok üçte ikisi ibadetle geçirilecekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. O ibadetlere acele başladı ve devam ettiriyordu. Yalnız sana mahsus bir nafile namaz olarak diyor Allah Teala. Gece kalkta gecenin üçte birini, en az en çok üçte ikisini namaz kılarak, ibadet ederek geçir diyor. Bu teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nafile namazdır ama farz kılınmıştır. Açık bir şekilde namaz kıl diyor Allah Teala. Ama sahabe onu o kadar çok seviyorlardı ki onlar da onunla beraber namaz kıldılar. Bütün namazlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe aynı anda namaz kılarlardı. Yani önce imam yere başını koyar, ondan sonra sahabe koyar. Böyle bir olay yoktu. Tıpkı indi ilahideki huzur namazı gibi onlar peygamberlerinin kalp sesini duyarlardı. Tıpkı huzur namazındaki gibi hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte aynı anda rükû, aynı anda secde, aynı anda kıyama, kıyam yaparlardı, kıyama kalkarlardı. Sevgili kardeşlerim, sahabe kalabalıklaşmaya başladı. Bir süre sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine sığmaları mümkün değildi artık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd sünneti kılmaya başladığı zaman onun mumundan bahçeye vuran gölgesinde sahabe de namaz kılmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe hep birlikteydi. Onlara en ufak bir sıkıntının gelmesine rızası yoktu. Onlar onun için kutsaldılar. Onun emanetin ona emanet olarak verilmişlerdi. Sahabenin üzerine titrerdi. O sahabe ki Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara gene de muhabbetle cevap verirsiniz, muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kitabın bütününe iman eden sahabe. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin can dostlarıydı. O peygamber ki sadece üç peygambere nasip olan Allah Teala ile karşı karşıya gelmek şerefine ulaşmıştı. Biliyorsunuz Allah Teala diyor ki Allah Resulünü katına yükseltti. Bir tek gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel bir statü içerisinde Allah'ın zatına kadar yükselmiş. Özel vasıtalar sunmuş Allah Teala onun emrine.
Ama

aslında sadece ruhu vücuduna örtü olmuş. Bu sebeple sonsuz hızı kullanabilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın huzuruna 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katın 7. aleminden Sedef-i Münta'dan dikey bir yükselmeyle Allah'ın zatına ulaşıyor. Biliyorsunuz ki sadece 3 peygambere nasip olmuştur Allah'ın zatıyla karşılaşmak, beraber olmak. Birisi Hazreti İdris. Diyor ki, Ya Rabbi beni cennetine al, ben orasını görmek istiyorum. O kadar çok yalvarıyor ki Allah-u Teala kabul ediyor Hazreti İdris'i. Hazreti İdris cennete girdikten sonra diyor ki, ben buradan çıkmam. Allah-u Teala'nın da onu orada bırakması söz konusu oluyor. Ve Hazreti İdris hala orada, cennette. Ama ömrünü orada geçiriyor. Biliyorsunuz orada bir gün, buradaki 1000 yıla eşit. İkincisi Hazreti İsa, gene biliyorsunuz ki onu asamadılar, onu selbedemediler, yani çarmıha, salibe geremediler. Çarmıha gerilen Hazreti İsa değildi, 13. havariydi. Allah Teala Hazreti İsa'nın yüzünü 13. havariye benzetti. 13. havarinin yüzünü de Hazreti İsa'ya. Böylece gelenler Hazreti İsa diye bütün bağırıp çağırmasına rağmen, Hazreti İsa'yı göstermesine rağmen, hayır ben değilim o diyemesine rağmen kimse ona inanmadı ve onu götürdüler ve astılar. Yani çarmıha gerdiler. Hazreti İsa ise Allah Teala sağ olarak katını aldı. Hala orada Allah'ın cennetinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle birlikte ömrü boyunca teheccüd namazını ve kuşluk namazını hep kılmıştır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında olan nöbetçilere hangi şartlar olursa olsun burasını terk etmeyeceksiniz emrini vermişti. Ve savaş bitti. İslam'ın zaferiyle sonuçlandı. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıkı emrine rağmen etrafındaki nöbetçiler ganimetten pay almak üzere onu bıraktılar ve ganimet alanına koştular. Halid bin Velid'le arkadaşları tepenin öbür tarafından dolaşıp aksi yönden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hücum ettiler. Etrafında bulunan, yemek yapmak ve hizmetler yapmak üzere orada bulunan bütün hanımlar, oldukça çoktu sayıları, ellerine tencereleri, tavaları, kepçeleri, bıçakları alarak düşmanın üzerine saldırdılar. Ve onu koruyan birkaç kişiyle birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korudular. Ama ona bir ok isabet etmesine ve 2 dişini kırmasına engel olamadılar. Bu arada sahabeden birisi hatıratında diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında birisi vardı ki diyor, öyle çarpışan bir insan ben hiç görmedim. Ve diyor, o savaşta onun kadar cesaretli hiç kimse olmadı diyor. Bir ilginç nokta daha diyor, o savaştan sonra ben diyor onu bir daha hiç görmedim.
savaştan evvel de görmemiştim diyor. Savaştan sonra da görmedim. İşte o savaş sırasında Hazreti Ali kalenin kapısını Hayber Kalesi'nin fethinde Hazreti Ali Hayber Kalesi'nin kapısını söküyor yerinden. Kale kapısı ve onu kalkan olarak kullanıyor. Sonra diyorlar ki ey Allah'ın aslanı nasıl yaptın bu işi savaştan sonra? Şunu bir defa daha gösterir misin? Hazreti Ali elini atıyor. Yerinden kımıldatmaya çalışıyor. Yerinden dahi kımıldatamamış. Anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın ona verdiği özel bir kuvvet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için verilen bir güç Hazreti Ali'de. Hazreti Ali diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü diyor, seni diyor hanımımdan da çocuklarımdan da daha çok seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ali olmadı diyor. Bu konuyu tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü seni karımdan da çocuklarımdan da kendimden de daha çok seviyorum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi oldu. Sevgili kardeşlerim, Miraç olayına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 7 kat gökleri açtığını görüyoruz. Önce bulunduğu yerden Mescid-i Aksa'ya kadar geçen alanda yolculuğunda ki bir dakika filan sürmemiştir bile, bu yolculuğunda evvela birinci kervana ulaşıyor. Ondan birkaç saniye sonra da o kervandakilerle konuştuktan sonra birkaç saniye sonra da ikinci kervana ulaşıyor. Oysaki kervanların arasında bir hafta ya da 15 günlük bir zaman farkı var. Ama o birbirinin arkasından ulaşıyor. Sonra Mescid-i Aksa'ya ulaşıyor. Mescid-i Aksa'nın bütün içini geziyor, dışını geziyor. Sonra da göklere doğru yükselip Allah'ın katına ulaşıyor. Ve kervanlar dönüşünde geldikleri zaman söylüyorlar. Hangi günün, hangi saatinin, hangi dakikasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüklerini bakıyorlar ki birbirlerinden bir dakika bile farkı yok. Ama aralarında bir haftalık bir mesafe var. Bunu bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala nasip kılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah-u Teala ile bir mükaleme, konuşma, emirlerin alınması ve indi ilahiden tekrar 7 tane gök katından aşağıya doğru inerek dönüş. Allah-u Teala diyor ki bir yay kadar kaldı diyor araları. Allah-u Teala ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bu kadarcık bir mesafe kalmış, bir yay kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şek ve şüpheye müsaade etmeyecek kadar açık bir standartta anlatılmaktadır. Yer almaktadır. Öyleyse Miraç diye bir şey olmamıştır diyenler aslında Kur'an-ı Kerim ayetlerini inkar etmektedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmıştır. Aynı gece dönmüştür. Hayatı
mucizelerle geçmiştir. O inen ayet-i kerimeyle birlikte bunu yaşayıp başkalarına anlatınca ondan şüpheye düşüyor İslam'a düşman olanlar. Gelip Hazreti Ebu Bekir'e anlatıyorlar durumu. Böyle böyle söyledi diyorlar. Bize ulaşan haber bu. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Diyor ki, ondan mı duydunuz yoksa başka birinden mi duydunuz? Diyorlar ki, ondan duyduk. Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyor ki, eğer ondan duyduysanız diyor, muhakkak doğrudur diyor. Muhakkak Allah'ın katına çıkmıştır. O Hazreti Ebu Bekir ki, Mekke'nin en eli bol kişisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaş için para toplamaya çıktığında ona da söylüyor. Ya Ebu Bekir diyor, benim paraya ihtiyacım var, savaş için malzeme almamız lazım. Hazreti Ebu Bekir kayboluyor ortadan. Döndüğü zaman elinde bir anahtar. İşte diyor, bu evimin anahtarı ey Allah'ın Resulü. Evin kendisi de dahil olmak üzere içinde ne varsa hepsi senindir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o etrafında böyle insanlarla birlikteydi. Hayatı bütün boyutlarıyla bir peygambere yakışır standartlarda geçti. Ama Mekke'de oturması bir süre sonra büyük güçlükler arz etmeye başladı. Bir defa her şeyden önce ablukaya almışlardı İslam'ı. Ve uzun süre etrafındaki kişilerle beraber açlıkla mücadele ettiler. Tencerelere taş koyup çocuklara kaynatıyorlardı. Yemek varmış gibi bir hüviyet oluşsun diye. Çok çileler çektiler sevgili kardeşlerim. Ama neticede Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Düşmanları onun çevresinde insanların azalmadığını, her gün biraz daha arttığını görünce bir süre sonra buna dayanamamaya başladılar ve onu öldürme kararı aldılar. Ve üç kişi kılıçlarıyla beraber onun yattığı odaya doğru geldiler ve kapıyı açıp ansızın içeriye daldılar. Ama dalınca bir sürpriz bekliyordu onları. Hazreti Ali oradaydı. Yalın kılıç onu karşılarında gördükleri zaman hepsi odayı terk edip kaçtılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı korumuştur. Ama neticede Medine'den yapılan davete evet cevabı verdiler ve Hazreti Ebu Bekir'le beraber yola çıkma kararı aldılar ve çıktılar. Arkalarına düşenler uzun süre onları takip etti. Nihayet bir yolları bir mağaraya geldi ve o mağarada ayak izlerini silmelerine rağmen mağarada olduğundan düşmanlar şüphelendiler. Ama Allah Teala da bir örümceğe mağaranın kapısını örme emrini verdi ve örümcek mağaranın kapısını ördü. Kapının önüne kadar gelen düşmanlar tartışmaya başladılar aralarında.
iki gruba ayrıldılar. Birinci grup diyordu ki, örümcek ister örsün ağını ister örmesin. Biz bakalım içeriye, emin olalım orada olmadığına. Öbür taraf diyordu ki, eğer emin olmak istiyorsanız işte karşınızda olay. Bu bir örümcek ağı. Ve örümcek bağı 5 dakikada öremez. Bu ağ burada olduğuna göre oraya kimsenin girmediği kesin. Bu tartışılmaz bir konu. Sonunda böyle diyenler kazandı ve örümcek ağını hiç bozmadan oradan çekildiler. İçeride ise onların bu tartışmaları sırasında Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sıkıntı dokunacak, ona bir zarar verilecek diye çok korkuyordu. Kendi hayatı hiç önem taşımıyordu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı onun için çok kıymetliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki, ya Ebubekir dedi, korkma. İçinden dedi, Allah kelimesini tekrar edip zikir yap dedi. Hafif zikir Hazreti Ebubekir'den bugüne kadar gelmiştir. İç sesle yapılan zikirdir. Dil kımıldatılarak veya kımıldatılmadan yapılabilir. Ama ses çıkmaz bu zikirde. Allah kelimesi devamlı olarak tekrar edilir bütün zikirlerde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar gelen iki zikir çeşidinden birisi budur. Hafî zikirdir, gizli zikirdir. Hazreti Ebubekir içinden Allah-u Teala'ya o mağarada düşmanlar orada bulunduğu sürece hep tekrar etti. Sonra daimi zikrin sahibi oldu. Hazreti Ali'den gelen kolsa daimi zikrin değil, cehri zikrin sahipleridir. Bugün birçok tasavvuf kolunda cehri zikir yapılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrünü sahabeye adamıştı. İşte onlardan, meşhurlardan birisi de Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer astığı astık, kestiği kestik bir kılıcı her zaman kanlı birisi. Her kabileden birilerini öldürmüş. Ve kafasına koymuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de öldürecek. Daha mümin olmamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadan evvelki durum. Cesur, kılıcı keskin, pek çok kişiyi öldürmüş bir kanlı katil netice itibariyle. Hatta birçok sahabenin eskiden yaptığı gibi kendi kızını da 3-4 yaşındaki kızını diri diri mezara gömecek kadar da batıl inançlara sahip birisi. Ve kılıcını saklayarak uzun donlar giyiyorlardı o zaman. Onun içine Hazreti Ebubekir, affedersiniz Hazreti Ömer geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giriyor usulca. Bu sırada Cebrail aleyhisselam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o şimdi geliyor, kılıcı yanında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer gelince diyor ki, ya Ömer, o kılıçla beni öldürmeye mi geldin diyor. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsan buyur, ben buradayım diyor. Hemen gerekeni yap. Hazreti Ömer afallamış. Çünkü kılıç gizli. Kolay kolay fark edilebilecek olan özelliği yok. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam
onun bir kılıç gizlediğini ve niyetini biliyor, onu öldürme niyetini. Biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam ve üst seviyedeki 4 meleğin, geri kalan 3 meleğin hepsi kalp gözleri açık olan meleklerdi. Yani düşünceleri de okuyabiliyorlardı. Öbür taraftan kiramen katibin melekleri düşünceleri de filme çekebilecek olan özellikle yaratılmış melekler. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu bildiğini, yani üzerinde kılıç taşıdığını bildiğini yetmez. Bir de kendisini öldürmek üzere geldiğini de söyleyince, bunu da bildiğini görünce Hazreti Ömer orada diz çöküyor, el öpüyor ve tövbe ediyor. Sevgili kardeşlerim, Medine'deki mescidin arkasında kenarları açık ama üstü kapalı bir veranda mevcuttu. Buna sofa deniyordu. Sufa. Ve Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu bir topluluk orada yatıp kalkıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi toplantıda, hangi konuşmayı yapmışsa onlar mutlaka orada bulunuyorlardı. Ve o konuşmayı adeta plak gibi kapıyorlardı. Ve o sohbete yetişemeyen sahabenin geri kalanlarına hep o ehli sufa anlatıyordu. Yani hayatlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisine adamış bir gruptu bunlar. Bunlara ehli sufa deniyordu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki hayatında onlar en yakın dostlarıydı. Hiçbir sohbeti kaçırmazlardı. Hafızalarına nakşederlerdi. Ve konuşma bittikten sonra mutlaka diğerlerine anlatırlardı. Kim hangi konuyu kaçırmışsa öğreneceği yeri bilirdi. Selman-ı Farisi ve arkadaşları. Her gece mutlaka teheccüd namazını kılarlardı. Tasavvuf kelimesi de onların sufa ehli olarak anılmalarından ileri geliyor diyen birçok insan var. İster bu kelime olsun, ehli sufa kelimesindeki sufa kelimesi olsun, sufi ve sufa aynı şey diyorlar, olabilir, mümkündür. Bir de bir başka kelime sof. Sofi kelimesinin sof kelimesinden geldiği de söyleniyor. Bu da olabilir deniyor. Sof yün demek. Bütün sahabe yaz kış yün elbiseler giyerlerdi. Görüyoruz ki Kur'an'ın esasını yaşayan, bütün Kur'an-ı Kerim'i yaşayan tasavvuf mensupları ya ehl-i sufanın davranış biçimleri sebebiyle ya da bütün sahabe sof giydikleri için, sofi kelimesinin oradan geldiği de iddia edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun bütün yaptıklarını aynen gerçekleştirenler, işte onlar ehli tasavvuftur. Sufiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsa gözlerini kırpmadan onun aynını mutlak olarak gerçekleştirenlerdi. Hepsi de irşat makamının sahibi oldular. Nasıl oldular? Çünkü bütün sohbetlerde hazır bulunuyorlardı.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparsa onun aynını mutlaka gerçekleştiriyorlardı. Sevgili kardeşlerim, bir kervan geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ve kervanın sahibine diyorlar ki, Hazreti Osman, sen bu kervanı bize sat. O da diyor, hay hay, kaça satacaksın? Söyleyin diyor fiyatı. Söylüyorlar, olmaz diyor, bu fiyatı vermem. Bir kat arttırıyorlar, yani olacağının bir katını veriyorlar, olmaz diyor. İki katını veriyorlar, olmaz diyor. 10 katını veriyorlar, olmaz diyor. Onun üzerine gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Onu şikayet ediyorlar. Hazreti Osman'ı. O da diyor ki, getirin bakalım Osman'ı diyor, konuşalım Osman'la. Hazreti Osman geliyor, makama giriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ya Osman, bu adamlar senin kara borsa yaptığını söylüyorlar. Doğru mu diyor. Eğer diyor, benim o yüksek fiyatları kabul etmemem kara borsaysa diyor, doğru diyor. Ama diyor, ben diyor satmam diyor. İyi ama diyor, senin söylediğinin o malın değerinin 10 katını vermişler sana, sen gene vermemişsin. Doğru diyor, vermedim. O zaman diyor, sen diyor kara borsa yapmıyor musun bu durumda? O da diyor ki, hayır diyor, daha fazla veren var diyor, onun için vermedim. Ne kadar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla veren? 700 kat diyor. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o cuma hutbesinde, ilk cuma hutbesinde söylediği şey ortaya çıkıyor. Diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Kazancınızı 700 kata çıkarsın. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok açık bir şekilde ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet etmişler, edilmiş. Çünkü biliyorsunuz ki bire 700 kazanmak ancak ruhu Allah'a ulaştırmakla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bire 10 kazanır. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe ulaşsın da tabi olsun. Tabi olunca da biri 10 iken biri 100 olur. Günahlar sevaba çevrilir. Ondan sonra birinci gök katında bire 100, ikinci gök katında bire 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bire 700'e kadar bir derece kazancın karşılığı arttırılıyor Allah-u Teala tarafından. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor sahabeye ilk cuma hutbesinde. Ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size kazancınızın 700 katını versin. Böylece ölmeden evvel ölmek, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını temin etmek demek. İşte böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir ömür geçirmiştir. 63 yıllık bir ömür. Ve dünyadaki en büyük kişi olarak tanımlanıyor. Hem de Hristiyanlar tarafından, İslam olmayanlar tarafından yapılan bir bilgisayar incelemesinde. Bütün dünyada bu gerçek artık biliniyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah Teala onu alemlere rahmet olsun diye yaratmıştı. Ve diyordu ki, o kendiliğinden bir şey söylemez. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor.
Orada Akabe'de senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu diyor. Bizim elimiz vardı diyor. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sonsuz bir şekilde tasarruf altında bulunduğunun kesin işaretleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbete doyum olmaz. Hele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek söz konusuysa, o hatıraların en güzelini ifade eder. Anlatmakla bitmez, menkıbelerin sahibidir. İşte bunlardan bir tanesi de ayın fekki olayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devamlı ısrarı bir takım insanları sıkıntıya sokmuş, canları sıkılmış. Demişler ki Mekke kafirlerinden, sen bu ay var ya, ayı ikiye bölebilir misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bölemem. Ama Rabbimden talepte bulunurum. O Allah dilerse böler. Ama eğer bölerse siz bana tabi olacak mısınız? Söz verirseniz ben bunu söylerim, iletirim Rabbime. Onlar da alayla diyorlar ki, elbette sen ayı ikiye böl, biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talepte bulunuyor. Allah da ayı fekhetmiş, ikiye bölmüş. Ve herkesin gördüğü biçimde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor onları. İşte diyor, ay ikiye bölündü. Hadi bakalım şimdi sözünüzü tutun. Bana tabi olacaksınız, olacaktınız. Onlar da diyorlar ki muhakkak ki bu bir sihirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir seneyi devriyesinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem doğum gününün kutlamasını yapıyoruz bugün. Bugün Mevlid Kandili, bu gece Mevlid Kandili'nin gecesidir. Hem de Kutlu Doğum Haftası'nın başlangıcı Mayıs'ın 1'inden 7'sine kadar. Başlangıcı ve sonu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a emanet.

Amin. Amin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun mutluluğundan bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Kim Allah'ın yolundaysa o kişi mutlak olarak mutludur. Mutlak olarak mutludur. Ve Allah'ın yolunda olmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Hadi bakalım şimdi, buyurun. Bir iddia söz konusu gibi görünüyor. Hayır, bu bir iddia değil. Sadece Kur'an hakikatlerinin ortaya konması. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'ın yolunda olmak ne demek? Allah'ın yolunda olmamak ne demek? İşte burası Türkiye, insanların %99'undan fazlasının Müslüman olduğu bir ülke. Nüfus kağıtlarında öyle yazıyor. Ama Kur'an hakikatlerine baktığımız zaman Kur'an'daki adı geçen Müslümanların, Kur'an'da vasıf verilen Müslümanların hiçbir zaman %10'a ulaşamadığını görüyoruz. En kötüsü, o Müslümanların standartında olmayan bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, belki %10 da çok büyük bir rakam. Belki %5 bile değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an unutulmuş. Bu sebeple insanlar artık mutlu olma istikametinde bir yaşantının sahibi olamıyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bir dilekle başlar. Mutluluğun var olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir başka ifade, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değildir. İşte Kur'an bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönüldaşlar. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizlere mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Mutluluğun tarifi nedir? Kim mutludur, kim mutsuzdur? Bizim mutluluktan muradımız ne? Acaba mutluyum diyen insanların muradı ne? Soruyoruz, siz mutlu musunuz? Mutluyuz diyorlar. Peki
Mutluluğunuz devamlı mı? Beklemediğiniz bir kötü haber sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder? Bir ölüm haberi, bir hastalık, bir başka olay. O zaman üzülürüz diyorlar tabii. Sevgili kardeşlerim, mutlu olan insanın mutluluğunu dünyadaki hiçbir hadise değiştiremez. O hep mutludur. Bu olayların en kötüsü ölümdür, öyle değil mi? Yani insanı en çok üzen, şu mutluyum, mutluyum, mutluyum diye ortalıkta gizlenenleri, yakınlarından birisi, sevdiklerinden birisi öldüğü zaman ne halde görürsünüz, biliyorsunuz. Öyleyse onlar mutlu değiller. Mutluluk öyle bir betiredir ki kesintisiz bir müessesedir. İnsanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde o kişinin kesintisiz bir mutluluğu, huzur halini, uyum halini yaşaması lazım. Mutluluk bir uyum halidir. Asıl tabiriyle sulh ve sükun halidir. Kişinin çevreyle ilişkisinde onlarla huzur içinde bir yaşamı bütünleyebilmesi halidir. Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde bir bütünü sağlaması halidir. İç dünyasında kesintisiz bir huzur ve mutluluğu, uyum halini yaşamasıdır. Öyleyse ne mene bir şey bu mutluluk denilen olay ki bu kadar uzun uzun tarifler ediyoruz. Mutlu musunuz diye soruyoruz herkese. Herkes de mutluyum cevabını veriyor. Peki bu cevabı verenler buyursunlar bakalım şimdi. İç dünyanızda mutluluğun tahakkuk edebilmesi için içinizdeki iki düşman kardeşin barışması lazım. Ya eğer bu düşman kardeşler barışmazsa mutlu olamazsınız. Sadece kendisini bazen mutlu zanneden bir insan olursunuz. Düşman kardeşler mi dediniz? Yani ne demek istiyorsunuz diyeceksiniz. Evet. Bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Bu mekanı paylaşan iki ayrı sistemin sahibisiniz. Birisi Allah-u Teala'nın size üfürdüğü ruhunuz. %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir varlık. Hani yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz acır ya, bir huzursuzluk duyarsınız ya, işte o huzursuzluğu size yaşatan ruhunuzdur. Ne zaman birisine karşı kötü bir davranışta bulunduysanız, haksız bir davranışta bulunduysanız, arkasından duyacağınız azap Allah'ın size azabıdır ve huzursuzluk da ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluktur. Öyleyse bunların olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? İçinizdeki kavgayı bitirerek mümkün. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz ve nefsiniz birbirine zıt yapıda yaratılmıştır. Nefsiniz kalbinde %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, bütün bu afetler
Allah'ın bütün emirlerine kendi cephelerinden, kendileriyle alakalı olan kesimde mutlaka karşı çıkacaklardır. Gene kendi cephelerinden Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, her biri kendisi açısından karşısına çıkan olaylarda mutlaka işlemek isteyecektir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, reddeden, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir afetler kumkumasıdır. Afetlerle donatılmıştır. Ve bunlar sizi sadece huzursuz eden özelliklerdir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleseniz huzursuzluk duyarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah Teala emir vermiştir. Onu gerçekleştirmediğiniz zaman Allah Teala yasak etmiştir. Özellikle yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman içinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. İşte Allah Teala nefsinize azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Ve insanlar mutluluğu ne olduğunu bile anlamadan, yaşayamadan bu dünyada yaşarlar. Sonra da ölüp giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, bütün insanlar için söz konusu olan mutluluğu yaşamak hepinizin elindedir. Evet, hepiniz bu yetkinin sahiplerisiniz. Anahtar, mutluluk kapısını açacak olan anahtar, o bir dilektir. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir insan bu dileğin sahibi olmadığı sürece hep iç dünyasında huzursuz olacaktır. Çünkü nefsinin tersi olan, nefsinin afetlerinin tersi olan hasletlerle donatılmış olan bir de ruhunuz var içinizde. Allah neyi emrediyorsa mutlaka yerine getirmek isteyen, buna can atan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir ikinci varlık size üfürülmüş doğumunuzda. Herkes bir ruh taşır, herkes bir de nefs taşır. Fizik vücut bu ikisinin de mekanıdır. Şekli ise fizik vücudunuzun %100 aynıdır her ikisinin de. Her saçının teline kadar her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, o zaman akıl denilen bir güç size kumanda ediyor. Beyninizi size kumanda etmek için kullanıyor. Allah Teala'nın evrensel aklı. Bu akıl Allah Teala'nın bir mahlukudur. Ve Allah Teala da aklı kullanır, siz de kullanırsınız. O akıl ki fizik vücudunuzu idare etmek için beyninizi vasıta olarak kullanır. Beyniniz fizik vücudunun kullanılmasının laboratuvarıdır. Bu laboratuvara ulaşan akıl vücudunuzun sinir sistemiyle bağlantılı olarak her istediğini size yaptırır,
ve siz onu o zaman akıl sizi kullandığı halde siz de onu kullanmış olursunuz, aklınızı kullanmış olursunuz. Öyleyse aklın bütün insanlara eşit olarak verildiğini bilelim. Ama insanların bu akıldan istifade etme yetenekleri beyinlerindeki kabiliyetlerle hudutludur. Herkes farklı bir beyin yapısının sahibidir. Bu sebeple akıl herkese eşit dağıtıldığı halde insanların onu kullanabilme yeteneği sınırlıdır. Herkese göre de farklılıklar gösterir. İşte vücudunuzu kumanda eden bu sistem karar merciidir, aklınız. Nerede dünyaya gelmişseniz aklınız oradaki ortamda, oradaki fizik ortamda şekillenir. Oradaki fizik ortamda hüviyet kazanır. Oradaki fizik ortamın standartlarına tabidir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için aynı güzellikler söz konusu. Aklınız sizin doğup büyüdüğünüz ve şu anda da yaşadığınız ortamda şekillenir, hüviyet kazanır. O mekanda aklınız o mekana uygun standartların sahibi olur. Orada bir o ortama uygun şuur kazanırsınız. Nerede doğmuşsanız, nerede yaşamışsanız, yaşadığınız ortama uygun bir şuuru kazanacaktır aklınız. Ve de o şuurla size hükmedecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, Allah'ın yasakladığı fiillerinde tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda aklınız hep nefsinizin dediklerine yeşil ışık yakacaktır. Bu ise sizi devamlı mutsuz edecektir. Devamlı yanlışlıklar işleyeceksiniz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyeceksiniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği fiillerde işleyeceksiniz. Her seferinde bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız ve ömür boyunca bu huzursuzluğu hep yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Üç ayrı cephede de mutsuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda devamlı bir kavga olacak. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istediği için, ruhunuz da istemediği için aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemediği için, ruhunuz da yapmak istediği için gene aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Diyalektik bir iç dünya kavgası. Ömür boyunca bu kavgayı sürdüreceksiniz. Hep kavgada, savaşta yaşayacaksınız. Hangi an hangisi galip gelirse onun dediğini yapacaksınız ki buradaki galibiyet %90'ın çok ötesinde nefsinize ait olacaktır. Çünkü aklınız o nefsani ortamda şekillenmiştir. Size göre içki içmek söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusudur. Bunda da bir beyiz görmüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız ortam onun ortamı. Bizim de hayatımızın 30 yılı öyle bir ortamda geçti.
aklımız ona göre şekillendi. Hakikatleri öğrendiğimiz zaman o kadar büyük hataları nasıl işlediğimize şaştığımız hatalar yaptık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında

İşte iç dünyanızda her olayda nefsiniz Allah'ın emirlerine ters düşen talebin sahibi olarak devreye girecektir. Ruhunuz da nefsinizin bu negatif talebine karşı çıkacaktır. Ruhunuzla nefsiniz arasında her an bir çatışma, bir kavga söz konusu olacaktır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece sürgüt devam edecek olan bir iç dünya savaşıdır. Nefsinizle ruhunuzun kesintisiz çatışmalarına hep sahne olacak iç dünyanız. Hep kavga içinde, anlaşmazlık içinde bir hayat yaşayacaksınız. Ve hep kavganın içinde olduğunuz için hep mutsuz ve huzursuz olacaksınız. Ama paranız varmış, ama dünyada rahat yaşayacağınızdan ediyormuşsunuz. Göreceksiniz ki paranız size mutluluk sağlayamaz. Onun için Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu mutlu olacaklarını zanneden insanlara parayla şu parayı ver de onunla mutlu olamayacaklarını anlasınlar. Belki o zaman senin yolunu tercih ederler diye Allah'tan talepte bulunuyoruz hep insanlar için. Allah da kendi hükmünü icra ediyor. Allah Teala sadece dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir defa iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasında her gün kesintisiz bir kavganın sahibisiniz. Hep iç dünyanızda bir çekişme olacak. Ve aklınızda genel standartlarda hep nefsinize yeşil ışık yakacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işleyeceksiniz. Arkasından söylediğim huzursuzluğu yaşayacaksınız ve sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap edecek. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecek. Ya da Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyeceksiniz. Gene bilmediğiniz bir şekilde huzursuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Gelelim dış dünyanıza, başka insanlar. Herkes de nefs mevcut olduğu için, nefsin de egosu, ego dediğimiz standart nefsin afetleri, herkesten üstün olmak veya en azından üstün görünmek sevdasındadır. Bunun için de etrafındaki insanlara hep öyle olduğu intibaını nakşetmeye çalışır. Arkasında ben senden üstünüm, bana saygı göster gayreti vardır. Bu bütün nefslerin ortak özelliğidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat için çeşitli yollar dener. Ömrü boyunca da bunu devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple böyle olan her davranışınız sizinle beraber olan kişiye negatif bir etkiyi mutlaka oluşturur. Her etki bir tepkiyle sonuçlanır. O sizinle beraber olan kişi de o sizden daha üstün olduğunu ispata çalışır. Böylece aranızda ya açık bir anlaşmazlık ya da orta

Değer konulmayan ama davranışlarda özellikle kendisini gösteren bir stresli hayata sizi iter. Görünür veya görünmez şekilde iki tarafta birbirinden üstün olduğunu karşı tarafa ispatlamak için devamlı gayretlerin içindedir. Ve de her seferinde taraflardan biri mutlaka kırılacaktır. Alternatif yoktur. Davranış biçimleri mutlaka bu noktaya kişileri devamlı olarak getirecektir. Ve üstünlük taslayan herkes etrafındaki insanların beğenmediği bir özelliğin sahibidir. Belki bazılarının ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir aşağılık duygusunun dışarıya vuran üstünlük psikozu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçiminde etrafınızdaki insanlarla aranızda kesintisiz bir kavga her tandansta gerçekleşir. Ve de hep mutsuz bir insan olmakta, etrafınızdaki insanlarla geçimsiz, sıkıntılı ve mutsuz bir insan olmakta devam edersiniz. Çünkü dış dünyanızda kavga vardır. Kavganın ve kaosun mevcut olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, anlaşmazlığın verdiği stres vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dış dünyasında da kesinlikle mutsuz bir insandır. Devamlı bir kavganın içindedir etrafındaki herkesle. Herkesin üstün olduğunun ispatı sadedinde devamlı çabalar harcar ama devamlı kavga içinde bir hayat geçirir. Çünkü etrafındaki insanlar da ondan üstün olmanın sevdasındadırlar. Onlar da o cepheden bir görüntü sergilemeye çalışırlar. Böylece birbirine zıt olan talepler sebebiyle anlaşmazlık devam eder, gider. O kişi çevresiyle de devamlı savaş halinde olan bir insandır. Bunun sadece tendansları değişiktir. İnsanların her biriyle ayrı bir açıdan, ayrı bir cepheden ve ayrı bir boyutta bazılarıyla çok, bazılarıyla az bir anlaşmazlık içinde ama mutlaka anlaşmazlık içindesiniz. Bu iki faktörün ötesinde bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Bütün bunların ötesinde bir de Allah ile olan ilişkilerde insanın mutsuzluğu söz konusudur. Allah'ın emrettiği emirler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın ibadetlerini yapmadığı sürece insan farkına varmadığı bir huzursuzluk yaşar. Bu emirler cephesindeki huzursuzluktur. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller söz konusu. İçki içmek, kumar oynamak, zina, Allah'ın yasak fiilleri. Bunları yapan kişi de her olaydan sonra mutlaka huzursuzluğu yaşar. Çünkü Allah Teala onu mutlaka azap edecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Hem emirler cephesinden kişi azaba muhatap olur huzursuzluğa, hem de yasaklar cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında mutsuzsa, huzursuzsa, nefsi ile ruhu arasındaki kavga sebebiyle o kişi iç dünyasında huzur içinde değildir. O kişi dış dünyasında nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlarla devamlı bir çekişmenin içindeyse, devamlı bir
stres söz konusudur bu kişinin üzerinde. Bu kişi dış dünyasında da mutlu değildir. Ve devamlı huzursuzluğu yaşar. Bu kişi mutlaka başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunacaktır. Bulunduğu zaman ilk huzursuzluk oluşmuştur. Allah Teala ona azap edecek. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Yeter mi? Yetmez. Bu davranışı yaptığı kişi de ona mutlaka mukabele edecektir. Fırsatı bulduğu zaman mukabele edecektir. Bu sefer de bu kişi kendi yaptığı hatayı artık unutmuştur. Ama o karşısındaki kişinin kendisine yaptığı, kendisine karşı yaptığı davranış biçimi o kişiyi onun aynını mukabele etmeye zorlayacaktır. Ve kişi kendisine yapılan kötü davranışın intikamını almaya çalışacaktır. Aldığı zaman kendisinden intikam alınan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. O başka kişiye kötü davrandığı zaman Allah'ın kendisine verdiği huzursuzluğu bu sefer başka birisinin kendine yaptığı o haksız davranış sebebiyle yaşayacaktır. Çünkü kendisine göre bu bir haksız davranıştır. Kendisinin karşı tarafa yaptığı olayı bu olayı, ikinci olayı doğuran bir faktör olarak görmez. Kendisine yapılan bir yanlış davranış söz konusudur ve bu onu üzer. Üzerse onun da intikam almasına sebebiyet verir. Tekrar intikam almak sevdasına düşer. İntikamını alabilirse Allah Teala ona azap edecektir. Kişi huzursuz olacaktır. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. İntikamını alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi onu huzursuz edecektir. Kişi hep huzursuz olacaktır sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. Hep sıkıntı içinde yaşayacaktır. İç dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle. Dış dünyasında mutsuzdur. Bu anlattığımız olaylar sebebiyle. Allah ile ilişkilerde de mutsuzdur. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işlediği için. Öyleyse madalyonun bu tarafını bir kenara koyalım ve yeniden bir madalyon alalım, öbür tarafına bakalım. Orada ne var? Orada mutluluk var. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Bu kişinin mutluluğu derece derece artar. Başlangıçta bu kişi de başkaları gibi mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar. Ne yani? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hemen mutlu mu olur? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediği an mutsuzluk dünyası bıçakla kesilmiş gibi o kişiden ayrılır. Acaba neden? Artık şeytan ona tesir edemediği için. Allah Teala şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini yok etmiştir. Yoksa o insan devamlı şeytan tarafından aldatılmakta, yanlışları işletilmektedir. Şeytanın tarafından ona yanlışlıklar işletilmektedir. Ve kişi bunu kendi düşüncesinin mahsulü zannetmektedir. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa ve Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı söylüyorsa, sakın o sesin sizin sesiniz olduğunu zannetmeyin. O ses şeytanın sesidir. Hepinize şeytanlar hitap etmek imkanının sahibidir. Ve kendi sesiniz zannettiğiniz için onun dediklerini gerçekleştirirsiniz. Arkasından da
bir azap duyarsınız, huzursuzluğu yaşarsınız. Neden böyle olduğunu da bir türlü bilemezsiniz. Ama huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden böyle? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kuludurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. Bizi ilk defa dinleyen birisi, hadi canım sen de. Yani bir dilekle hemen şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor muyuz? Hem de sen şeytanın kulu olduğumuzu nereden biliyorsun? Diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki haklısın kardeşim. Gerçekten nereden biliyoruz suali? Çok yerinde bir sual. Bizi yaratan Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdırdığı, indirdiği Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar şeytana, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Hem insan şeytanların kandırılarıyla hem de cin şeytanların kandırılarıyla, kandırmalarıyla devamlı olarak insanlar şeytanın kulu olarak kalırlar. O kişiye kendi düşüncesi gibi düşünceleri yutturan o etraftaki şeytanlar o insanı huzursuz eden davranışlara sürüklerler. Arkasından bu kişi huzursuzluğu yaşar. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Başlangıçta şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani Allah Teala şeytanın o kişiye içindeki sesiyle hükmetmesini bıçak gibi kesmiş. Kestiği noktadan itibaren kişi inanılması güç bir mutluluğu yaşamaya başlar. Harika bir şekilde kişi huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırır. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa. Yok, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 2-3 ay sonra öldü. Burada bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştı, tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı ama ulaşamadan evvel yolda öldü. Bu kişi ikinci kat cennete mutlak olarak girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Gene cennete girer ama birinci kat cennete girer. Cennetler yukarıya doğru mutluluk dizaynı içerisinde yaratılmışlardır. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayatın yaşanacağı cennetler yukarıya doğru sıralanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir.
bütün ibadetleri yapmak o kişiye artık zevk vermeye başlar. Namaz kılmaktan hoşlanır, zikir yapmaktan hoşlanır, oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez Allah-u Teala o kişiye. Zekat verdiği zaman bundan büyük zevk duyar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün emirleri onun için sadece bir mutluluk kaynağı olur. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren şeytanlarla, insan şeytanlarla da, cin şeytanlarla da ilişkisi bütünüyle tesir sahası kesilmiştir. Artık başkaları ona negatif istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Kendi iç sesiyle ona şeytan telkinde bulunamaz. Onları yapması Allah-u Teala tarafından şeytanın kesinlikle önlenir. Böyle olduğu için o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte kişi Allah-u Teala'nın söylediği bu Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçen ifadesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettedir. Onlardan dilediğini Allah Teala dalalette bırakır. Onlar dalalettedir. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Ama diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala o kişiyi mutlu kılıyor. Şeytanın o kişiye tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Ve artık o kişi iç sesiyle şeytan ona tesir edemeyeceği için Allah'ın kendisine verdiği telkinler istikametinde hareket ediyor. Mutluluğu yaşamaya başlıyor. Bu kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Tabi kılıyor mürşidine. Ve kişide nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsindeki afetler azalıyor, azalıyor, azalıyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin afetleri de o devre içerisinde 5-6 aylık süreç içerisinde de adım adım azalarak o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar, nurlar afetlerden daha fazla oluyor. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, ki burası 21. basamaktır, bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve o kişinin davranış biçimlerinin yarısından fazlası artık mutluluğu ifade ediyor. Ona huzur içinde bir sonuç sağlıyor. Ve diğer taraftan nefsinin kalbinde sadece %49 afet olduğu için kişinin davranış biçimlerinde %49 yanlışlıkla onu huzursuzluğa sevk eden unsur da mümkün. Ama bu noktadan sonra mümkün. Çünkü o noktaya kadar ruhunu Allah o kişinin kendisine ulaştırıncaya kadar o kişinin nefsindeki afetler üzerinde mutlak hakimiyeti
söz konusu oluyor. Allah-u Teala'nın o kişinin şeytan tarafından tesir alanı haline gelmesi önleniyor. Şeytan veya şeytanlar o kişiye ister cin şeytan olsun, ister insan şeytan olsun artık tesir edemiyor. Onların tesirini Allah önlüyor. Nereye kadar? Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu ise 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi, yani %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay o kişinin mutluluğunun devamlı olduğu bir yere kadar sürer ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'i aşar. İşte bu nokta Allah'ın verdiği sözün tamamlanmasıdır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu ulaştırması şeytanın hakimiyetinin yok olduğu, nefsin afetlerinin %51 oranında yok olduğu, nurların %51 nefsin kalbine hakim olduğu bir noktadır. %49 hala karanlıklar vardır ama kişi zikrine devam etmektedir. Bu noktaya kadar herkes emniyettedir. Çünkü Allah söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta dünya saadetini yaşatmaya başlar. Kesintisiz bir mutluluğu yaşarsınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o gün ölseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cehenneme gitmesi mümkün değildir. Mutlaka birinci kat cennet onundur. Kim mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse mürşidi Allah gösterir. Üstelik de herkese göstermez. Bir kişi kötü niyetli olarak biri hakkında hacet namazı kılsa, istihare namazı kılsa Allah Teala ona göstermez. Görmek için huşu sahibi olmak lazım. Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabri ve salâte innehâ lekebîratun illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu öğrenin ya da sorun, falanca kişi devrin imamıdır diye sorun diyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Vestainu bis sabri ve salati innehu lekebiratun illa alel hashiin ellezine yuzunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu muhakkak ki büyük bir iştir. Zor bir iştir.
ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse ruhun Allah'a dönmesi söz konusu, ölmeden evvel kişi Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona söylüyor. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, 100 defa sorsa ona Allah Teala bir şey göstermez. Huşu sahipleri hariç Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracağına inananlar, onlar hariç. Özellikler, o kişi Allah'a inanıyor. 1-2 Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. 3.'sü de bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4.'sü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki belirttiği gibi, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu 4 inancın sahibi olan kişi o huşunun sahibidir. Kesin şekilde inanıyor Allah'a ulaşacağına. O zaman ancak ona Allah-u Teala gösterir mürşidinin kim olduğunu. Devrin imamının kim olduğunu da Allah'a soracak kişinin bu özellikleri taşıması gerek. O zaman o kişiye Allah-u Teala mutlaka onu gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda kavganın bitmesi, dış dünyanızda kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde kavganın bitmesi, daimi zikre ulaştığınız zaman kesinlik kazanan bir olaydır. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen devrede de bunlar bütünüyle Allah-u Teala tarafından yok edilir. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar huzur içinde bir 5-6 ay geçirirsiniz. Çok mutlu günler geçirirsiniz. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar, ulaşınca şeytanla ilişkinizi ortadan kaldıran Allah-u Teala tek aradan çekilir. Ve şeytan size Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. O noktada gereken şey, sizin 33 bin zikre ulaşmış olan zikrinizin devamlı artış göstermesidir. Eğer zikrinizi arttırmaya devam edebilirseniz, şeytanın üzerinizdeki tesiri asla oluşmayacaktır. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Sonra da iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle tayin edileceksiniz. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak mutluluğun ayrı ayrı bölümleridir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu sohbetimizde de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış. Her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim,
başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki bakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var, irşat makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz, bakalım bir manası var mı diye idrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet, anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar değil, kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği, nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi? Daha ötesi, nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zulmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişkiye kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hüccar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez.
Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehirlerine ters. Öyleyse Allah Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvel ki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeylerde şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine de tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir. Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil.
Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeye sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Allah Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinliti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestüre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken, şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu, söylediklerini kulaklarındaki vakrayı Allah'ın rahim esması aldığı zaman ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah-u Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinlet alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli.
hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşad makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini temin eder. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmet ve faz kalbe kadar ulaşıyor. Göğüsten kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz. Ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacak.

ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var. Başka nimetleri var. Tüm günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, gözümüzden kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu 7 tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor. Ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor.

Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası amel olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerinizdeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır. Beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, züht makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz. Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züht makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslimi makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fısktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fısktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir.
Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ikinetin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah-u Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın amenü kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah-u Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesinde اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanın, onun bir sultası yoktur. Alellezine aminu, amin olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim tevekkülüm ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah-u Teala. 100. ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah-u Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim
Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır. O, kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Vuslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler.
ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar. İşte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar, ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay, geri dönüş tahakkuk ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızda şeytana açıksınız. Şeytan size elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse, o şeytanın tuzağından kurtulmuştur, zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim, ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyri sülük ediyorlardı ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyri sülük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile, onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah, beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Allah
bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler. Güven duygusunun sahipleri irşada, irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytanla dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Mihir Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ve as-salavat.

Muhterem izleyiciler, bir Kur'an nurundan programında bugün sizlere kutsal kitapları anlatacağım inşallah. Allah ile olan ilişkilerde bizlere yön verecek olan kitap, son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar insanların dünya ve ahiret mutluluğuna, yani dalaletten kurtulup hidayete ermeleri için bütün Nebi Resullere şeriat kitabı verilmiştir. Veli Resullere ise sohbet kitabı verilmiştir. Akaide göre Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler ise Resullerin şeriatıyla icra eden peygamberlerdir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Nebilere kitap verildiğini, Resullerin ise onların şeriatlarını takip ettiklerini belirtmektedir. Eğer bunun aksi söz konusu olsaydı Kur'an-ı Kerim'de Resullere kitap verildiğine dair bir ayet bulmaz mıydı muhterem izleyiciler? Ama ne yazık ki böyle bir ayet kelimeyi bulamadık. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 81. ayet kelimesinde mealen buyurur ki Estağfirullah ve izahazallahu misakan nebiyine lemma tetekum min kitabin hikmetin sümme caikum resulü müsaddikun lima ma'akum. Evet, diyor ki ey nebiler, sizlere kitap ve hikmet verdim. Demek ki görüyoruz ki Allah-u Teala kitabı nebilere vermiş. Bunun dışında Allah-u Teala'nın bir de veli resullere kitap yazdırdığını görüyoruz. Örneğin Saadun Hazretlerine verilen Risale-i Nur'un Mevlana Hazretlerine yazdırılan Mesnevi'nin de bir sohbet kitabı olduğunu görüyoruz. Bunlar hiçbir zaman için bir şeriat kitabı değil muhterem izleyiciler. Sadece sohbet kitabıdır. Allah-u Teala ile o Allah-u Teala'nın veli kulu arasında olan özel bir sohbet kitabından başka bir şey değildir. Allah-u Teala bu nedenle Rad Suresinin 38. ayet kelimesinde küllü ecelin kitap demek suretiyle her zaman parçasında bu kitapların yazılabileceğini bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ise şeriat kitabı olması nedeniyle son ve ekmek kitaptır. Günümüz din alimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son Resul olduğunu ve günümüzde Resullerin mevcut olmadığını iddia etmektedirler. Halbuki Allah-u Teala Ashab Suresi 40. ayet kelimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son Nebi olduğunu, son Resul olmadığını açıkça belirtiyor. Buyur ki Estağfirullah. مَا كَنَ مُحَمَّدٍ اَبَا اَحَدٍ مِنْ جَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَحَتَمِ النَّب۪يِ Evet, sen erkek dediğin hiç kimsenin babası değilsin. Resullerin sonucu, Allah'ın Resulü fakat Nebilerin sonucusun diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki bu noktada demek ki Nebilerin son olduğunu, Resullerin ise Risalet görevini kıyamete kadar idame ettireceklerini görüyoruz. Konuyu Kur'an-ı Kerim içerisinde incelediğimizde Allah-u Teala hidayetçi Resullerden, kavmi Resullerinden, haberci Resullerden, cin ve melik Resullerden bahsetmektedir. Nebi kelimesi ise sadece peygamberler için kullanmıştır muhterem izleyiciler. Demek ki Nebi kelimesinin başka anlamda kullanılmadığını görüyoruz. Zira her Nebi'nin aynı zamanda Resul olduğunu biliyoruz ama her Resul'ün Nebi olmadığını, peygamber olmadığını görüyoruz. Yüce Rabbimiz örneğin hidayetçi Resuller hem Nebi Resullerden hem de Veli Resullerden oluştuğunu Allah-u Teala bize de söylüyor. Nebi Resuller için Enbiya Suresi'nin 73. ayet kelimesinde Esenzüle ve cealnehüme immeten yehtüne bi emrine ve evhayne ileyhim fiyel hayr demek suretiyle diyor ki Allah-u Teala Nebilerin hepsini diyor imam kıldım diyor Allah-u Teala. Ama Veli Resullere gelince muhterem izleyiciler onların bir kısmını Allah-u Teala imam kıldığını söylüyor. Çünkü nebileri olmadığı dönemde onun yerini vekalet edecek olan veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala kavmi resullerin içerisinde seçiyor ve bu göreve getiriyor. Bu nedenle Allah-u Teala buyuruyor ki ve cealne mühim eyyimeten yehdüne bi emrina diyor Allah-u Teala. Ve bunun sonunda tabi o resullerin evsafını veriyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala lemma saberu ve kâni bi ayetine yükünün onların sabırlarından ve ayetlere yakın olmasından dolayı bu görevi getirdiklerini belirtiyor. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 164. ayet kelimesinde efendim her zaman parçasında bulunan bu hidayetçi Resul'e de bahsediyor. Bu ülkenin sevdiğine لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعْثَ مِنْ رَسُولَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مِنْ قَبْلِ لَا فِدَالَ الْمُؤْمِنِينَ Evet. Hidayetçi Resulleri bahsettikten sonra ikinci olarak Allah-u Teala'nın tayin ettiği kavmi Resullerini görüyoruz Kur'an-ı Kerim içerisinde.
İşte bunun Yüce Rabbimiz Mü'min Suresi'nin 44. ayet kerimesinde biz Resullerimizi ard arda göndeririz demek suretiyle efendim Resullerin yani kavmin Resullerinin her zaman parçasında ve her kavmin içerisinde mevcut olduğunu belirtiyor. İbrahim Suresi'nin 4. ayet kerimesinde yine Allah-u Teala وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ demek suretiyle her zaman parçasındaki kavimlere kendi lisanıyla Resullerin gönderdiğini bu ayet kerimede Allah-u Teala çok açık bir şekilde belirtiyor. Yunus Suresi'nin 47. ayet kerimesine geldiğimizde Allah-u Teala Es-Sebz ile وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولٍ bütün ümmetlerde Resullerin bulunduğunu Allah-u Teala beyan ediyor. Üçüncüsü, insanlar tarafından görevlendirilen haberci Resullere bakıyoruz. Bundan önceki Allah-u Teala'nın görevli Resullerdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen insanlar tarafından görevlendirilen Resullere bakıyoruz. Evet, bunlardan birincisi Yusuf Suresinin 50. ayet kerimesinde Firavun'un bir rüya tabiri için zindanda bulunan Yusuf Aleyhisselam göndermiş olduğu bir kişiden bahsediyor. Ve Allah-u Teala bu kişiye de Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Görüyoruz ki Allah-u Teala Resul kelimesini peygamber anlamında kullanmıyor burada. Yine aynı istikamette Neml Suresi'nin 15. ayet kerimesinde Sebe Melik Kesip Elkus'un Süleyman Aleyhisselam'a elçi olarak gönderdiği bir kişiden bundan da Allah-u Teala Resul diye bahsediyor. Üçüncü konumda melek Resullerin olduğunu Allah-u Teala söylüyor ve bunu da Allah-u Teala Haç Suresi'nin 75, Enam 61 ve Zuhruf Suresi'nin 80. ayet kerimesinde şöyle izah ediyor. Hac 75'te insanlar içerisinden melek ve insan Resullerin görevli kılındığını, Enam Suresi'nin 61. ayet kerimesinde ölüm meleklerinin Resul olduğunu, Zuhruf Suresi'nin 80. ayet kerimesinde ise Kiramen Katibi'nin meleklerine Resul denildiğini görüyoruz. Muhterem izleyiciler, eğer Kiramen Katibi melekleri bir nebi olsaydı o zaman ne olurdu? Her insan üzerine iki tane peygamberin bulunması gerekirdi. Siz de biliyorsunuz ki böyle bir şey mümkün değil. Bu Resullerin her zaman parçasında mevcut olduğuna Allah-u Teala kitaplarında çok açık bir şekilde belirttikten sonra görüyoruz ki semavi kitapların her üçünde de Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bahsedilmekte ve babanız İbrahim'in Hanif dinine tabi olun denilmektedir. Bir gün her üç kitapta da aynı esaslarını ihtiva ettiğinin anlaşılması üzerine yıllardan beri süre gelen din düşmanlığı ve savaşların sona ereceğini görüyoruz inşallah. İslam'ın beş şartının tatbikatıyla insanlar dünya ve ahiret mutluluğuna eremedikleri için dünya müminin zindanı kafirin cennetidir demektedirler. Halbuki muhterem izleyiciler biliyorsunuz ki sahabe zamanında bir asr-ı saadet yaşandı. Eğer dünya efendim mümin zindanı olsaydı onların da bu dünya hayatında asr-ı saadeti yaşamaları gerekmez miydi? Allah-u Teala bütün semavi kitapları insanları mutlu için indirmiştir muhterem izleyiciler. Bu kitapların yaşama tatbik edilmesi halinde mutluluğun hem dünya hem de ahiret yaşamında mümkün olabileceğini görmekteyiz. Örnek olarak sahabeye baktığımızda Ali İmran Suresi'nin 103. ayet kelimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Esnemzül'e وَحْتَسَمِي بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّكُوا اِنْ كُنْتُمْ اَدَانْ فَاَلَفَ بَيْنَ كُلُمْ وَاَسْبَحْتُمْ نِيْوَةِ اِخْوَانَ onların hepsinin birbirinin can düşmanı olduğunu ve onların kervan soyduklarını, insanları öldürdüklerini, çocuklarının diri toprağa gömdükleri hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Fakat bunun sonrasında efendim Peygamber Efendimiz'e tabi olmak suretiyle onların asr-ı saadetini, asr-ı saadeti yaşadıklarını görmekteyiz. Yüce Rabbimiz sahabenin asr-ı saadeti yaşadığını Ali İmran Suresi'nin 119. ayet kerimesinde buyuruyor ki Allah-u Teala Esnemiz ile hantum ilahi tuhibbine ve la yuhibbineküm tümine bir kitab-ı külli. Onlar size buz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz diyor. Evet, burada şunu söylemek istiyoruz ki muhterem izleyiciler. Kitabın bütününe tabi olmak gerekiyor. Yani sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı yaşamak için. İşte bu nedenle bugün günümüzde
Kur'an'daki İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. Çünkü neden? Bugün insanların önüne sadece İslam'ın 5 tane şartı konmuş ve İslam'ın 5 şartının tatbikatıyla da yaşanacak olan mutluluğun ve İslam'ın ancak bu kadar olduğunu üzülerek görmekteyiz. Sahabe Kur'an'ın tamamına ihtiva eden 7 safha 4 teslimi yaşamına tatbik etmek suretiyle inşaatla müjdelenmiştir. İşte asıl sünnet-i seniye budur muhterem izleyiciler. Demek ki Kur'an-ı Kerim içerisinde Kur'an'ın bütününü ihtiva eden 7 safha 4 teslimine bahsedilmekte ve sahabenin bu 7 safha 4 teslimini hepsini yaşamak suretiyle inşaatla görevli olduklarını Allah Teala bizlere açık bir şekilde belirtiyor. Ali İmran Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala İslam'dan başka bir dinin olmadığını belirtiyor Yüce Rabbimiz. Bugün ne diyor insanlara? Efendim işte Hristiyanlık dini, Yahudilik dini şeklinde belirtilmesine rağmen Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Ali İmran Suresi 19. ayet-i kerimesinde İnne dini indallahil İslam demek suretiyle Allah'ın indinde demek ki İslam'dan başka bir dinin olmadığını, yani dinlerin olmadığını Allah Teala bize belirtiyor. Yetmez. Ali İmran Suresi'nin 85. ayet-i kerimesinde ise buyuruyor ki Allah Teala kim o gün İslam'dan başka bir dinle gelirse efendim o dinin ondan kabul olunamayacağını mealen buyuruyor ki Allah Teala ve men yebte gayri İslam efendim yükbülemin. Evet. O gün kim İslam'dan başka bir dinle gelirse o din ondan kabul olmaz diyor. Adem Aleyhisselam'dan günümüze bütün Nebi ve Resuller 7 safa 4 teslimi içeren İslam dinini tebliğ etmişlerdir. Görüyoruz ki İbrahim 4'te, İsra 15'te, Mümin 44'te, Yunus Suresinin 47. ayet kerimesinde ve Mülk Suresinin 7 ve 8. ayet kerimelerinde Resullerin her zaman parçasında mevcut olduğu ifade edilmekteydi. Allah-u Teala kutsal kitapları kainatta halife olarak yarattığı insanların dünya ve ahiret mutluluğu için indirmiştir. Bu nedenle başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere diğer semavi kitaplar da 7 safa ve 4 teslimi içermektedir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Muhterem izleyiciler, Yüce Rabbimiz Allah'a ulaşmayı dilemeye Kur'an-ı Kerim içerisinde fevkalade önem veriyor. İşte bir dilek bazında kurtulmamızı diliyor. Bu nedenle Yunus diyor ki dervişlik bir dilektir. Bilene düğün derlektir, yakasız yensiz gömlektir, giyemezsin demedi mi? Demek ki Yunus Aleyhisselam da zamanında Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu deyişinden bunu anlıyoruz. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İlla ameli bir niyet, yani niyetlerin amellere göre olduğunu ve amellerden üstün olduğunu görüyoruz. İşte Yüce Rabbimiz dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu şu ayet-i kerimelerde bizlere açıklıyor. Rum suresinin 31. ayet kelimesinde esnemizle Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumü salat ve le tekunu minel müşrikin. Rabbine yönel, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dile ve takva sahibi ol, namazı kıl, müşriklerden olma diyor Yüce Rabbimiz. Demek ki insanların takva sahibi olması, yani kurtuluşa ermesi bir dilekle mümkün olduğunu bu ayet kerimeden çok açık bir şekilde öğreniyoruz. Çünkü Yüce Rabbimiz Kaf suresinin 31 ve 32. ayet kelimesinde buyuruyor ki esnemizle ve üzülfetil cenneti lil müttakine gayrbayt. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırdı diyor. O halde bir tek dilek bazında cenneti hak etmiş oluyoruz inşallah Teala. İkinci ayet-i kerime Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala dünya hayatını yaşarken bu dileği dilememiz gerektiğini şöyle izah ediyor. Esselillah ve enübi ile rabbikum ve eslimi lehu min kabli inyetiyekum lil azab. Üzerinize azap gelmezden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Aksi halde sümme la tünserun demek suretiyle yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını vaat ediyor. Allah yeştebi ileyhi men yeşav yehdi ileyhi men yünüp demek suretiyle Allah-u Teala bizleri 3. basamaktan alıp ta 22. basamağa kadar getireceğini bu ayet kelimeyle söz vermiş oluyor muhterem izleyiciler. Zümer suresinin 17. ayet kelimesinde ise sahabenin de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğini bizlere belirtiyor. İkinci safhaya geçtiğimiz zaman burada müşri tabiatın farz olduğunu görüyoruz ve bugün her ne kadar
kul ile Allah arasına kimse girmez diyorlarsa da Yüce Rabbimizin mürşide tabi olmamızı üzerimize hangi ayetlerle farz kılmış olduğunu beraberce görelim. Maide suresinin 35. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyüllezine amenüttekullâhe yebteğî ileyhil vesilete. Ey ameni olan takva sahipleri bana ulaşmak için vesileyi arayın diyor. Muhterem izleyiciler, Allah-u Teala her konuda muhakkak bir mutavasıt kılar. İşte bunlar nebiler döneminde nebiler, onların olmadığı dönemde ise veresetil enbiya olan Allah-u Teala'nın veli kulları olduğunu görüyoruz. İşte bu konunun izah saadetinde Niyaz-ı Mürşid Hazretleri bir deyişinde diyor ki, efendim, hak kulundan intikamı yine kul eliyle alır. İlm-i ledünlü bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halıkındır ama kul eliyle işlenir. Görüyoruz ki muhakkak ki Allah-u Teala vermiş olduğu emirlerde bir kulu mutavasıt kılıyor ve onun eliyle yaptırıyor. Ve arkasından diyor ki emri bari olmayınca sanma bir çöp teprenir. Demek ki Allah-u Teala müsaadesi olmadan da hiçbir şeyin yüzüne gelmeyeceğini çok açık bir şekilde anlatıyor bizlere. Yüce Rabbimiz Kehf suresinin 17. ayet kerimesinde mürşid kelimesini de kullanmak suretiyle mürşide tabiyetin farz olduğunu, zira insanları dalaletten kurtaran mutavasıtın mürşitler olduğunu belirtiyor. Buyur ki esnemizle men yehdillah fehüve mühted ve men yuddil felen tecillah veliye mürşide. Evet, kim diyor Allah'a ulaşmışsa, yani ruhuna Allah'a ulaştırmışsa hidayete ermiştir. Kim de dalaletteyse onun için evliyadan bir mürşit bulunmaz diyor. Onu dalaletten kurtaracak bir evliyada mürşit bulunmaz diyor. Mefhum muhalifinden konuyu gözden geçirdiğimizde demek ki insanları dalaletten kurtaranların Allah'tan tayin etmiş olduğu müşteri görüyoruz. Allah'ın tayin etmiş olduğu müşteri olduğunu görüyoruz. Çünkü Yüce Rabbimiz Nâl Suresi 9. ayet kerimesinde diyor ki müşridin tayini bana aittir diyor. İşte Nâl Suresi 9. ayet kerimesinde esemcile ve alallâh kası sevil. Evet, sevillerin yani Allah'a giden yolun yani müşridin insanları hidayete edilen kişilerin tayini Allah-u Teala kendi üzerine aldığını belirtmesi cihetiyle demek ki biz insanların müşrik seçme gibi bir lüksümüzün olmadığını bu ayet-i kerime bize hatırlatıyor. Eğer biz bunun dışında kendi başımıza müşrik seçersek ve bir başkasının tavsiyesine uymak suretiyle bir müşriğe gidersek o zaman Allah-u Teala'nın ve Resulünün emirlerine muhalefet etmiş oluruz inşallah muhterem izleyiciler. Evet, Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde de bu Resullerin her zaman parçasında bulunduğunu ve bu Resullere tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Demin Kehf 17'de ne dedik? Kim müşride tabi olursa hidayete erir dedik. Bu ayet kerimede diyor ki eğer siz müşride tabi olmazsanız dalalette kalırsınız diyor Allah-u Teala. Ayet kerime beraberce bakalım. Esnemizle. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Andolsun ki diyor Yüce Rabbimiz her kavme üzerlerine bir nimet olmak üzere kendi işlerinden bir Resul gönderir. Kimden? Kendi işlerinden. Demek ki her kavimde kendi içerisinden Resuller mevcut. Evet. Peki ne yaparmış? Bu Resullerin görevini soruyor Allah-u Teala. يَتْلُ عَلَيْكُمْ اَيَاتِهِ. Ayetleri sizlere tilavet eder, anlatır. يُزَكِّيهِمْ. Nefsinizi tezkiye eder. Ve kitabın ruhunu öğretir. Ondan sonra da hikmeti öğretir diyor Allah-u Teala. Ve ayetin kelime sonunda Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Esselamüle min kabri lefî deler mübin. Siz bu Resullere tabi olmazdan önce apaçık bir delalet içindeydiniz diyor Allah-u Teala. Bundan sonra sahabenin dünya yaşarken müşriklerine yani peygamberine tabi olduğunu Fetih Suresinin 10. ayet kelimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Esselamüle innellezine yübeynekine yübeynullah yehdullah ve fekaydihim. Evet, Allah-u Teala buyuruyor ki onlar sana biat ettikleri zaman onların elinde üzerinde benim elim vardı Allah-u Teala. Haşa Allah-u Teala'nın elim vardı ama diyor ki Peygamber ben sana efendim tecelli ediyordum. Dönüşte sana biat etmiş olsalar bile o biat aslında bana yapıldı diye Allah-u Teala çok açık bir şekilde belirtiyor ve sahabenin de Peygamber Efendimiz'e biat ettiğini bu ayet-i kerime bizlere sarih bir şekilde ifade ediyor. Sahabenin yaşamış olduğu üçüncü safhaya geldiğimiz zaman Yüce Rabbimiz diyor ki
Bunun da ruhun Allah'a ulaştırması olduğunu görüyoruz. Demek ki birinci safhanın Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisinin müştetabiyet, üçüncüsünün ise ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmak olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala ruhumuzu dünyaya yaşarken Allah'a ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu şu ayet kerimelerle bizlere açıklıyor Allah-u Teala. Rad suresinin 21. ayet kerimesinde buyuruyor ki Enselimizle اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَعْصُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Evet, onlar ki diyor, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani Allah'a ne ulaşır muhteremiz diyeceğiz, sadece Allah'tan ruh gelmiştir ve ruhun Allah-u Teala'ya ulaştırılmasını ister. Ruh üzerimizde bir emanettir muhterem izleyiciler. Bu nedenle Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde bizlere buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تَعَدُّلْ اَمَانَتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline iade etmenizi emreder diyor. Evet, bugün din alimleri tarafından bu ayet kerime açıklanırken bu emanetlerin dünya metaı olduğu şeklini izah ediyor. Yani falancanın çeki, falancanın senedi gibi. Ama Allah-u Teala her konuyu sıraten Kur'an-ı Kerim'e koyduğu gibi bu konuyu da muallakta bırakmamış ve Ashab suresinin 70. ayet kerimesinde diyor ki biz emaneti yerlere, göklere, dağlara verdik. Onlar kabullenmediler. İnsanoğlu kabullendi. Çünkü insanoğlu zalimdi ve cahildir. Eğer bu emanette bir dünya meta olsaydı, muhterem izleyiciler size soruyorum, çeki senedi, dağlar taşlar ne yapacaklardı? Hani insan ölünce ne dediler? Allah emanetini aldı dediler. Evet. İşte bu emanet Allah-u Teala'ya muhterem izleyiciler iki şekilde ulaştırılır. Ya dünya hayatını yaşarken ulaştırırsınız, Allah-u Teala'nın bir ermiş kulundan olursunuz veya ölümle beraber ulaştırırsınız. Bunun hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Allah-u Teala Bakara suresinin 46. ayet kerimesinde bu konuyu şöyle izah ediyor. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُونَ اَنَّهُمْ مُلَكُ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Evet, onlar ki diyor, her iki dönüşe de iman ederler. Yani dünyada yaşarken hem döneceklerine hem de ölümle beraber döndüreceklerine iman edeceğini söylüyor Allah-u Teala. Ve dolayısıyla Rad suresinin 20. ayet kerimesi Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken bu emanetin kendisine ulaştırılmasının farz olduğunu emrediyor Yüce Rabbimiz. Evet, işte görüyorsunuz ki Allah-u Teala emretmesine rağmen bugün bu konu piyasada yok muhterem izleyiciler. Bu konuda başka bir ayet vermek gerekirse Yüce Rabbimiz Fecr suresinin 28. ayet kerimesinde diyor ki İrci ila Rabbiki radiyeten mardiye. Rabbinin razı ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Şimdi eğer bu irci emri bir ölüm emri olsaydı Allah-u Teala bize hem intihar etmeyi, ölmeyi günah-ı kebair olarak gösterecek Kur'an-ı Kerim'de hem de bizi intihar etmesin diyecekti. Görüyoruz ki taşları doğru yerine koymak gerekirse bir dünya hayatında yaşarken Allah'a dönmek bu ayet-i kerime muhacesinde bir de ölümle beraber döndürülmenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Evet, Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde Allah-u Teala yine bize buyuruyor ki Esselamüzle Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyi tebdile. Rabbini ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu noktada şunu izah etmek gerekir muhterem izleyiciler. Görüyoruz ki Allah-u Teala zikirle bu dönüşün mümkün olacağını bize hatırlatıyor. Ve Allah-u Teala Rad suresinin 28. ayet kerimesinde buyuruyor ki Esnezibleh elel zikirlahi tatmayını kulüp. Agah olun, dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mümkün olur diyor. Şimdi bizim ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaşması, nefsimizin tezkiye olmasına paralel olarak gerçekleşmesi gerekir. Eğer nefsimizin tezkiye olmasının bunda fonksiyonu varsa, bunun için de her geçen gün zikrimizin artması gerekmez mi? İşte Kur'an-ı Kerim içerisinde nefs tezkiye kademelerine baktığımızda Yüce Rabbimiz 7 kademede bunları anlatıyor. Emmare, levame, mülhime, mutbaine, radiye, maddiye ve tezkiye. Evet. Bu kademelerde efendim nefsimizi tezkiye ettiğimizde ruhumuz da nefsimizin tezkiye olmasına paralel olarak gök katlarını ilerliyor ve o şekilde Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Bunun için Allah-u Teala zikir konusunu üzerimize farz kılmış bu ayet-i kerime diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel iyi tebdile. Yetmez Allah-u Teala çok zikri farz kılmış üzerimize Ashab suresi 40. ayet kerimesinde ve Yüce Rabbimiz aynı zamanda daimi zikri üzerimize farz kıldığında efendim Nisa suresinin 103. ayet kerimesinde ifade etmekte. Müzemmil suresinin Zümer suresinin 54. ayet kerimesinde Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah-u Teala ulaşmamızın gerektiğini
bir önceki safhada sizlere arz etmiştim. Demek ki bu dönüşün dünya hayatını yaşarken gerçekleşmesi gerektiğini, yani ölümle beraber gerçekleşen bir ölüm olmadığını bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Esevle ve enibi ila rabbikum ve eslimi lehu ne zaman? Min kabli en yetikum lil azab. Üzerinize kabir azabı gelmezden önce diyor Allah Teala. İşte üçüncü safhayı da bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını ifade eden üçüncü safhayı bittikten sonra dördüncü safhayı Yüce Rabbimiz fizik vücudumuzun teslimi olarak belirtiyor. Evet. Demek ki birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi müşte tabiyet, üçüncüsü ruhun Allah'a ulaştırılması, dördüncüsü ise fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul edilmesi. Evet. Bunu Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 125. ayet kerimesinde, Maide suresinin 93. ayet kerimesinde ve Yasin suresinin 60 ve 61. ayet kerimesinde bizlere belirtti inşallah Teala. Nisa suresinin 125. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz diyor ki وَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِنْ مَنْ اَسْلَمَ وَشَوْلِ اللّٰهِ فَهُوَ مُحْسُنٌ وَتَبَ مِلَّتِ اِبْرَٰهِمَ خَانِفَ وَتَقَزَ اللّٰهِ اِبْرَٰهِمَ خَلِيلًا. Evet diyor ki, o kişiden diyor daha ahsen kim vardır ki diyor, o hanif olarak ve şini Allah'a teslim etmiştir ve Hazreti İbrahim'in hanif dinine girmiştir diyor. Ve Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'i dost edindiği bu ayet-i kerimede bize de söylüyor. Peki sahabe fizik bedenini teslim etmiş mi? Bunu da Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi'nin 20. ayet kerimesinde buyuruyor ki Esmi bile Fe'in haccike fekul eslemti ve şiye lillah enemeden teba'en fekul lillezine utul kitabeyi mine eslemtüm fe'in eslemi fekat teder. Ben ve bana tabi olanlarla beraber biz fizik bedenimizi Allah-u Teala'ya teslim ettik. O ümmiler ve kitap sahiplerine sor, onlar da etmişler mi? Eğer fizik bedeni teslim etmişlerse daha önce hidayete ermişlerdir diyor. Bundan sonraki gelen safa nefsin teslimi. Yüce Rabbimiz bunu Nisa suresinin 103. ayet kelimesinde buyurdu ki Esenzüle ve zekadetim salat feşkürallaha kıyamen kuyden ve cünübiyim. Otururken de, ayaktayken de, yanlış yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Bu konuma gelen kişi, yani 5. sayfa olan kişinin nefsini teslim edebilmesi için daim zikre ulaşması gerekiyor. Evet, daim zikre ulaşan kişinin zaten nefsinde afetler kalmadığı cihetle nefsini de teslim etmiş oluyor. Ve Yüce Rabbimiz bu nedenle buyuruyor ki Beyne Suresinin 5. ayet kelimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُولِسْنَ لَهَبْنَا هُنَفَا. Onlar emrolmadılar ancak dinde hanif olarak nefsini teslim etmekle emrolunlar şeklinde buyurmakta. Sahabe Ullerbap makamına ulaşmış mı? Bunda Yüce Rabbimiz Zümer Suresinin 18. ayet kelimesinde

irşat olur. Yani Allah Teala ona irşatla görevlendirilme safhasına tamamen gelmiştir. Fakat hakkı yakın ulaşmadığı için irşata görevlendirilmez. Burada Yüce Rabbimiz bu kişiyi bir seher vaktinde Tövbe-i Nasuh'a davet eder ve Tövbe-i Nasuh ihlas makamından salih makamına geçiş kapısıdır. Yüce Rabbimiz irşada ulaşmamızı bizlere Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde farz kılıyor. Büyük esnecilere ucubi daveti daize dani fellestücübili ve yümle alem yaşırın demek suretiyle bütün insanları irşada davet ediyor. Sahabenin irşada görevlendirdiğini Kur'an-ı Kerim içerisine baktığımızda Yüce Rabbimiz hususunda Hucurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerik gösterdi, kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ülâike hümul râşidûn, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor Yüce Rabbimiz. Muhterem izleyici, bundan sonraki son safha, 7. safhadır. 7. safha efendim irademizin teslimini içermektedir. Allah-u Teala bununla ilgili konuyu Ali İmran Suresi'nin 102. ayet kerimesinde hakka tukat-i takvanın sahibi olduklarını belirtiyor bu kişilerin. Allah-u Teala buyuruyor ki ya eylezine amenette kulla hakka tukat-i ve le temutin ile entül müslümün. Ey takva sahipleri, gerçek takvayla, yani en üst takvayla takva sahibi olun. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun. Yani bütün dört teslimi de yerine getirin. Ondan sonra ölün diyor. Ayrıca bu noktaya gelen kişi iradesini teslim etmiş olmakla efendim irşatla görevlendiriliyor sahabe. Bunun için de Yüce Rabbimiz Tövbe Suresi'nin 100. ayet kerimesinde bunların hepsinin müşrit olduklarını, yani irşatla görevlendirdiklerini ve kendilerine tabi olunduğunu belirtiyor. Esselamu Zübillah, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Tövbe Suresi'nin 100. ayet kerimesinde ve sabikun el evveline milel muhacine vel ensare vel lezine ittebiyyuni bi ihsanın radiyallahu an ve radiyan ve edelem cennetin tecmi tahta helen har zalikel fevzül azim. Evet. Onlar diyor Allah-u Teala ayet-i kerime muhtevasında hayırlarda ileri geçenlerin, sabikunların bir kısmı muhacirinden, bir kısmı ensarlarındı. Bir kısmı da onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı ve Allah-u Teala onları altından ırmaklar akan cennetlere koydu. Ve işte en büyük kurtuluş budur diyor Yüce Rabbimiz. İblisin Kur'an dışında Tevrat'ı, İncil'i tarif etmesine rağmen söz konusu 7 sefa 4 teslimin hali mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu unsurların günümüzde her üç kitapta da mevcut olması gelecekte dinlerin birleştirmesinin en önemli dayanağı olacaktır inşallah. Günümüzde Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara terörist gözüyle bakmakta, Müslümanlar da Yahudi ve Hristiyanlara kafir olarak nitelendirilmektedirler. İslam dinini bir dilekle, yani dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemekle yaşanacağını Yüce Rabbimiz bizlere Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde belirtmektedir. Evet, Yüce Rabbimiz bu ayet kerimede buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşav yehdi ileyhi men yunif. Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendisine ulaştıracağım diyor. Yani 3. cennet makamında Allah-u Teala bize söz veriyor. Allah-u Teala'yı dileyen kişi hak mümin olmayı, yani Allah'ın dostu olmayı dilediği cihetle Allah-u Teala Rahman esmasıyla o kişiye tecelli ediyor ve Enfal Suresi'nin 29. ayet kerimesinde belirttiği gibi o kişiye Furkanlarını ulaştırıyor. Evet, Furkan Suresi'nin 29. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amen intettekullâhe yec'el lüküm furkânen yükeffir ankim seyyâtüküm yâfır leküm vallâhu zutfâdül azim. Ey ameni olanlar, yani takva sahibi olmayan ameni olanlardan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Yani hak mümin olmayanlardan, evet sizin kurtuluşta olabilmeniz, hak mümin olabilmeniz için ne yapacaksınız diyor. Efendim Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ve ondan sonra Allah-u Teala sizlere yardımlarını, furkanlarını ulaştırsın diyor. İşte Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen kişiye Yüce Rabbimiz furkanlarını ulaştırdıktan sonra o kişiye 12 tane ihsan veriyor ve 12 insanda kişi muhsuna ulaşıyor ve Yüce Rabbimiz Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisinin dost adettiğini Bakara Suresi'nin 257. ayet kerimesinde buyuruyor ki Allah veliyyülezine amenü yuhrucu mine zulmeti ile nur vellezine kefere evliya muttağute
yuhrucu

ile zulümat. Evet, o amel olanlar diyor Allah Teala dost edinmiştir ve onları zulmetten nura çıkaracaktır diyor. Yüce Rabbimiz bir kişiyi dost edinirse muhterem izleyiciler görürüz ki o kişinin cehenneme gitmesi söz konusu değil. İşte bu kişilerin yani takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin bu nedenle Allah-u Teala'nın dostu olmaları nedeniyle cennete gideceklerini Yüce Rabbimiz çok açık bir şekilde bu ayet-i kerimeler bizlere hatırlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Yüce Rabbimiz 12 tane ihsan veriyor ve 12 tane ihsanla Yüce Rabbimiz kişiyi müşrikliğe ulaştırıyor ve müşrikliğe ulaşan kişiye de Allah-u Teala 7 tane nimet yani 7 tane hediye veriyor inşallah Teala. Bu hediyelerden efendim birincisi o kişinin devrin imamı Ruhu Sultanisi'nin başının üzerine gelmesi, ikincisi kişinin kalbine iman yazılması, üçüncüsü o kişinin mağfiretin gerçekleşmesi, dördüncüsü ruhunun sırat-ı müstakime ulaşması, beşincisi salih amele başlaması, altıncısı iradesinin güçlenmesi ve yedincisi ise o kişinin fizik bedeninin Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Nefs eskisini gerçekleştirerek hidayete erip birinci teslimi gerçekleştiren kişi, bu noktada efendim üçüncü cennet makamını yani uhrevi hayat için, ahiret hayatı için üçüncü cennet makamını dünya hayatı içinde mutluluğun %51'ini elde etmiştir. Bu noktadan sonra kişi dünya ve ahiret mutluluğunu daha üst boyutta yaşamak isterse her geçen gün zikrini artırmak suretiyle kemal derecelerine ulaştıran beka, zühd, muhsinler, ihlas ve salah makamlarına ulaşacaktır inşallah Teala. Allah-u Teala söz konusu kitapları mutluluğumuz için indirdiğinde Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamızı ve emaniyet niteliğindeki el yazması kitaplara tabi olmamamızı Araf suresinin 3. ayet kerimesinde buyurmaktadır. Allah-u Teala buyuruyor ki اِتَّبِيُوا مَا اُنْزِلِي اُلَيْكُمْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِيُوا الدُّنْيَا اَوْلِيَا benim indirdiğime tabi olun ve ondan başka dost edinmeyin dediği cihetle demek ki Kur'an-ı Kerim'in dışında başka kitaplara tevessül etmememiz gerekiyor. Çünkü sahabenin vitrininde muhterem izleyici sadece bir tek kitap vardı, o da Kur'an-ı Kerim'di. Ancak günümüzde ne yazık ki Kur'an-ı Kerim devre dışı bırakılmış, bir kısmı kendi cemaatlerince önerilen kitaplara, bir kısmı ise el yazması kitaplara tabi olmaktadırlar. Ve bu nedenle de dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşamaktadırlar. İşte Cennet Mekan Mehmet Akif diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alın ilhamı halkın idrakine sunmalıyız İslam'ı diyor. Yüce Rabbimiz Furkan Suresinin 30. ayet kerimesinde devrin imamının günümüze şu şekilde hitap ettiğini belirtiyor. Buyuruyor ki Furkan Suresinin 30. ayet kerimesinde ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmin tekaze hazır Kur'an-ı mahcura. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyor. Hepiniz bildiği gibi sahabe asr-ı saadeti yaşamış olmakla Kur'an-ı Kerim'i terk etmedi. Bu nedenle günümüze bu ayet-i kerime hitap ediyor ve günümüzde Kur'an-ı Kerim devre dışı bırakıldığı için Allah-u Teala o günden bugüne ışık tutuyor ve günümüzde Kur'an-ı Kerim'in ne yazık ki terk edildiğini, bu nedenle Kur'an'daki İslam'ı yaşayamadığımızı bizlere belirtiyor. Evet, bizler gerçekten sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı yaşamak istiyorsak, Kur'an'ın Kerim'in muhtevasına tabi olacağız ve Allah-u Teala'nın bizler için tayin etmiş olduğu müşhidin önderliğinde ancak Kur'an-ı Kerim'i yaşayacağız. Nasıl sahabe, Peygamber Efendimiz'e tabi olmak suretiyle cahiliye konumundan bugün dilimize selavatla alınır konuma geldiyse muhterem izleyiciler, bizlerin de eğer bir asr-ı saadeti yaşamamız gerekiyorsa, o zaman bizlerin de aynı reçeteyi tatbik etmemiz gerekiyor. Sözümüzün bu noktasında diyoruz ki, dileyen herkesin önce Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için tayin etmiş olduğu müşte tabi olmasını ve bu şekilde hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaşmasını dileyerek bugünkü sohbetimize son veriyorum. Bir başka sohbette tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarın dikirtmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız, çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız, her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz de size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafınızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu yerliğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun İki katını geri alacaksınız. Onun her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara
O mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat. Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsanız hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsınız, yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevinir. O başkalarına vereceği için Allah Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevinir. Seven insan mutludur. Sevinen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çekebilmekte, zikrini günün 3/2'sine kadar çıkartarak, fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah-u Teala herkesi hep mutlu görmek ister, huzur içinde görmek ister ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah-u Teala böyle olmasını hedef alır. İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için
Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah-u Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zanneder ki, ne de bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükûnu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükûna ulaşması neyle mümkündür? Nefsi ile ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah-u Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de, onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun. Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sabıkun
hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik. Bu kitaba yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah-u Teala'nın o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerin Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulul Elbab kademesi, İhlas kademesi, Salah kademesi, Salah kademesinin muhtevasının ötesinde Veli Resuller ve Nebi Resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulul elbab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, selam makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Gayemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek. Allah'ın güzelliklerinden, onun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi sele içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra, ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini artırırsa mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin.
Öyleyse Allah Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayırım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen muhitte değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak, öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun. Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla iyileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan her türlü toplumun arasında sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam aksine herkesin başkalarına yardım etmesini emreder.
Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şöyle etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok şey kaybetmişiz Osmanlılığımızdan. Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp binbir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister. Ve bunun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizi seviyor. Ne kadar az da sevseniz siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Hakikaten ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız, kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'dan kopan kavramlar konusundaki 8. bölüme ulaştık. Burada zühd kavramını inşallah birlikte gözden geçireceğiz. Aslında zühd kelimesinin geçtiği bir tek ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ve şerefü bi semenin bahsin derahime madude. Ve kânü fihi mine zahidin." Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahit idiler. Bu negatif zühdü anlatıyor. Ama bizim konumuz velayet makamlarından zühd makamı, pozitif zühd. Zahit olmak Allah-u Teala'nın indinde öyle bir müessesedir ki oradaki kişi gününün her gün 12 saatten daha fazlasını zikirle geçirir. Yani günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiren bir insan sadece o zahittir. Ne yapmıştır? Dünya hayatına değer vermediğini, Allah için olduğunu her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat etmiştir. O kişinin zikirle geçen zamanı zikirsiz geçen zamanından daha ötededir. Öyleyse bu noktadaki kişi günün yarısından daha fazla zikrettiği için her gün günün yarısından daha fazla Allah'ın güzelliklerini yaşar, başkalarına yardımda bulunur, hayatını öyle bir dizaynla dizayn etmiştir ki bu muhtevada o kişinin her gün 12 saatten daha fazla bir süre sadece güzellikleri işlemesi söz konusudur. 12 saatten daha fazla süre Allah'ı zikretmesi söz konusudur. Bir insanın Allah'a olan sevgisi ile kendi şahsına karşı duyduğu sevgiyi o kişinin 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikretmesiyle mukayese etmek söz konusu. Allah Teala'nın bu konudaki ölçüsü bu. Eğer bir insan günde 12 saat Allah'ı zikrediyorsa %50 kendisini seviyor, %50 de Allah'ı seviyor demektir. Bir insan günde 2,5 saat zikrediyorsa 24 saatlik bir zaman parçasının yaklaşık %10'u olduğu için bu, kendisine karşı sevgisi %90'dır, Allah'a karşı sevgisi sadece %10'dur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala niçin daimi zikri farz kılmış? Daimi zikri ulaşında Allah-u Teala'ya bütünüyle O'nun olduğunuzu, Allah'ın olduğunuzu, Allah için yaşamaya başladığınızı ispat edin diye. Bu sebeple daimi zikrin sahiplerinin Allah'ın dininde ayrı bir hüviyeti vardır. Bir insan hangi standartlarda, nasıl, hangi makamlardan geçerek zühd makamına ulaşır? Gelin bunu beraberce gözden geçirelim. Bir insanın sadece iki tane alternatifi vardır. Bir, o kişi cehenneme gider, ebediyen cehennemde kalır. İki, gene kıyamet günü cennete girer ama aynı gün cehennemden ayrılarak Allah'ın cennetine girer. Bir insanı cehennemden kurtaran şey
zühd değildir. Zühdden çok önceki bir kavramdır. Bu kavram Allah'a mülaki olmayı, dileme kavramı, Allah'a yönelmek. Rum suresi 31. ayet-i kerime münibine ilehi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Sonra da müşrikleri tarif ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler vücuda getirmişlerdir. O hiziplerden her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani 72 fırkanın 71 tanesi şirkte, 1 tanesi şirkte değil, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu konumuzun başlangıcı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi küfürden kurtulur, mümin olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur, Allah'ın ayetleri konusunda alim olur. Allah'ın ayetlerinin en azından Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı kesimini bilen birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi felaha erer. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi günahları örtülen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolundaki her türlü güzelliği vücuda getirebilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu standartlar içinde olaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehennemden kurtulduğunu, küfürden kurtulduğunu, şirkten kurtulduğunu, hüsrandan kurtulduğunu, amellerinin boşa gitmesinden kurtulduğunu, dalaletten kurtulduğunu, hidayette olduğunu görüyoruz. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Allah Teala sevaplarının günahlarından daha çok olduğunu söylüyor. Kim böyle bir dileğin sahibi ise onun bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Burası kurtuluşun birinci kademesidir. Allah Teala bu kişide tecelli edecektir. Mürşide karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi mürşide karşı gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine getirilir Allah Teala tarafından. 7 tane Furkan verilerek üstelik bütün günahları da örtülür. Sebebi sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir.
o kişinin göğsünü yarar, o kişiyi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. O kişinin Allah'a teslim olması için. Teslim olabilmek zikir işidir. Zikrin fonksiyonel olabilmesi ise o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasıyla mümkündür. Bunu temin edecek olan faktör ise Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurların göğsüne gelerek o yarıktan geçmek suretiyle kalbe ulaşması ve kalbin içine girmesini ve kalpte fazılların iman kelimesine yapışmasını temin etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır.

kalbine sadece rahmet nuru girebilir o kişinin. %2. %2 rahmet nuru giren kişi huşu sahibi olur. Ve huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini isteyecektir kişi. Ve Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi de mürşidine mutlaka ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak farzdır. Ve kişi Allah'ın emrettiği tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu gerçekleşince yeni bir olay tahakkuk edecektir. O kişinin kalbi yapısında bir değişiklik olacaktır. Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. Kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. İrade de afetlere karşı güçlenecektir. Ve bu kişinin kalbinde nefs tezkiyesi başlayacaktır. Zühdle birinci derecede alakalı bir konu olduğu için bunu ait olduğu yere oturtmak asıldır. Zikir, zühdle ilişkisi. Bir kişinin zahit olabilmesi, onun günlük zikrinin günün yarısını aşmasıyla mümkündür. İşte o noktaya kişinin nasıl geldiğini izah edebilelim ki zühd noktasına ulaşalım. O kişi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Bütün negatif faktörler onun üzerindeydi. Sonra Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidini gösterdi. Kalbinde %2 rahmet nuru oluştuğu zaman hacet namazını kılan kişiye Allah Teala mürşidini gösterdi. Kişi ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Kişi böylece mürşide tabi oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiyet sırasında Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Devrin imamın ruhu da o kişinin ruhuna geliyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Vücudu terk et. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk ediyor. Ve devrin imamının dergahına gidiyor. Orada 7 katlık bir yolculuğa çıkacak olan bütün ruhlarla beraber büyük grup 6 katı aşabilir. Küçük grupsa 7. kata da ulaşabilenleri ihata eder. 2 grup insan devrin imamının dergahından her sabah namazı vakti yola çıkarlar. Sabah namazını dergahta kılarlar ve sabah namazı bitince Allah'a doğru yola çıkarlar. Böylece bunlardan bir kısmı birinci kata kadar çıkabilenlerdir. Onlar nefslerinin kalbinde %2 rahmetin ötesinde %7'ye kadar nur birikimi oluşanlardır. Kimin kalbinde %7 nur birikimi oluşmuşsa o kişi zemin kattan birinci kata kadar ruhunu yükseltmek imkanının sahibidir. Ruh birinci gök katına kadar ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde ilk defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir.

Allah'ın kadından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanıyla ters manyetik alanın sahibidirler. İman kelimesi pozitif manyetik alan sahibidir. Fazıllar negatif manyetik alanın sahibidir. Ve gelen fazıllar iman kelimesinin üzerinden geçerken iman kelimesi tarafından çekilirler. İman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafında böylece bir fazıl birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi 1-2 derken %7'ye kadar ulaşır. Ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudundan zaten çoktan ayrılmıştır. Ama birinci kata kadar çıkma yetkisini o zaman kazanır. O zamana kadar birinci ve diğer katlara çıkabilenler seyri sülüka yükselirken o ruh yerde bekleyenler arasındaydı. Ne zaman nefsin kalbinde, fizik vücudun içindeki nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, o sırada iki de %2 rahmet vardır kalbindeki kişinin, o zaman nefsi emmare tahakkuk eder. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis sui ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde Allah'ın rahim esması tecelli eder. Ve kişi bu %2 rahmet nuru sebebiyle rahim esmasıyla tecelliye muhatap olmuştur. Bu tecellinin devamında ise ilk %7 nur birikimiyle ruhun birinci gök katına ulaşması söz konusudur. Kişinin kalbine %2 rahmet girmiştir. Bundan sonra hep fazıllar girecektir. %98 fazılla o kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu %2 rahmet girişi bir işaret taşır. O kişinin üzerinde rahim esmasının tecelli etmeye başladığını gösteren bir işarettir bu. Ve bir sembol olarak sadece %2 rahmet birikimi nefsin kalbinde gerçekleşir. Sonra bu kişi zikir yapacaktır ve nefsin kalbine %1, 2, 3, 4 derken %7 fazıl birikimi tahakkuk edecektir. Bu %7 rahmet birikimi, fazıl birikimiyle o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşacaktır. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir ve nefsi emmare teşekkür etmiştir. Ayet-i kerimeyi söyledik. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Ve kişi zikir yapmaya daha üst seviyede devam eder. İkinci bir %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde %14 fazıl birikimi tahakkuk eder. Birinci %7'de o kişi nefsi emmaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilen bir muhtevayı kişi görür. Ve orada %2 rahmet birikimi ve %7 fazla birikimine kişi nefsi emmareye ulaşır. Ruhu da birinci gök katına. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimesinde bir defa daha söyleyelim. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecellinin rumuzu %2 rahmet birikimidir. Ondan fazla rahmet birikimi oluşmaz. Bu bir
işarettir, bir semboldür. Rahim esmasının tecellisinin o kişide başladığını gösteren bir sembol. Böylece bundan sonra kişi %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle nefs-i emareyi tamamlar. Nefs-i emare birinci gök katına çıkıldığını ifade eder. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber çıkacaktır. O birinci gök katında açıkta yapılan secdeden sonra orada kalacaktır. Diğer kendisiyle beraber kalanlarla birlikte öndekiler ikinci gök katına çıkacaklardır. İşte ikinci defa %7 fazıl birikimi ikinci gök katına çıkıp su arılma havuzlarına ulaşmasını ifade eder ruhların. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini kınamaktadır, suçlamaktadır. Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor. Kişi ben o levvame nefse kasem ederim. Kişi günah işlemek istemiyor, yanlış yapmak istemiyor ama nefsinin afetlerine yenik düşüyor ve günahları hep ard arda işliyor. İşledikçe de nefsini lehmediyor. Nefsini kınıyor kendisine bu pis işleri yaptırdığı için. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala ona, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Burada kişi ilham almaya başlamıştır. Ruh üçüncü gök katındadır. Bir dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Bu nefsi mutmainne de kişi doyuma ulaşıyor. Nefsi mutmainne kişinin mutmain olmasını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Demek ki bir nefsin kalbinin mutmainne noktasına ulaşabilmesi, mutmain olabilmesi şarta bağlı. Ancak o kişinin kalbinde %3 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, 4 defa %7 nur birikimi gerçekleşirse ruh 4. kata çıkar ve burası nefsi mutmainnedir. Kişi doyuma ulaşmıştır. Emare kademesinde 1. gök katı, levame kademesinde 2. gök katı, mülhime kademesinde 3. gök katı, mutmainne kademesinde 4. gök katına ulaşır ruh ve bir defa daha %7 nur birikimi, fazıl birikimi, 5. gök katı radiye, bir daha %7 nur birikimi, 6. gök katı mardiye. Radiye bizim Allah'tan razı olmamızı, mardiye de Allah'ın bizden razı olduğunu gösterir. Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde diyor ki ya ayyetü en nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadihi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra Allah Teala ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Ruh nasıl Allah Teala'ya ulaşacak? Rabbine geri dön, Rabbine ulaş diyor. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması yoluyla ruh Allah'a ulaşacak. Ve fethuli fi ibadi diyor fizik vücuda Allah Teala. O zaman sen de kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor. İşte
işte Allah Teala'nın dizaynı. Burada Allah'a ulaşan bir kişinin fizik vücudu, Allah'a ermiş bir kişinin ruhu söz konusudur ve o kişinin fizik vücuda Allah'a kul olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman artık 6 tane kademeyi, 6 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katına gelecektir. Ruh ve 7. gök katı için Allah Teala şunu söylüyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü ruh ezelde Allah Teala'ya, Allah'a ulaşacağına dair yemin verdiğinde, misak verdiğinde nefs de Allah Teala'ya yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve işte burada nefs Allah'a verdiği yemini yerine getiriyor, tezkiye olama işlemini tamamlıyor. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 eder, %2 de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi başlangıçta 0 nur ihtiva ederken bu noktada %51 nur ihtiva etmeye başlamıştır. Bu noktadan itibaren artık nurlar karanlıklara hakimdir. Başlangıçta o kalbin içinde, nefsin kalbin içinde hiç nur yokken, şimdi nurlar nefsin kalbinde çoğunluğu ele geçirmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için, afetler %49 kaldığı cihetle, şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burası bir dönüm noktasıdır. Burada ruh Allah'a ulaşır zaten ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişinin ruhu Allah'a ulaşır diyor ve ilallahil masir. Allah'a seyreder, Allah'a ulaşır, Allah'a geri döner. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sonra ne olur? Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %49 artı 2 %51 nur birikimi vardır. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve bu noktadan sonra o kişinin zikri zaten artacaktır. Ve ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşınca yok olur. Bu yok oluştan itibaren nefsin kalbindeki nurlar hızla artmaya devam eder. %49 artı 2, 51 nur birikimi varken nefsin kalbindeki nurlar bu fena fillah makamında, velayet makamları başlıyor burada. Fena makamı, beka makamı ve züht makamı, konumuz olan züht, velayet makamlarının üçüncüsü. Birinci velayet makamı fena fillah makamı. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah. Allah'ın zatında ruhun yok olması. Şimdi tekrar dönelim Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesine. Ne diyordu Allah Teala? Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyordu. Ve Allah Teala bu ruhu geri istediğini söylüyordu. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyordu ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön.
Rabbine ulaş. Yani Allah-u Teala'ya ruhun ulaşmasının ancak Allah'ın zikriyle mümkün olduğunu Allah-u Teala burada ifade ediyor. İşte biz de size onu anlattık. Kişi 7 tane kademede %7 rahmet birikimiyle, her birinde %2 rahmet, %7 rahmet fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet, ondan sonra 7 kademede %7 fazıl birikimiyle, kişinin nefsinin kalbinde %51 nurla Allah'ın zatına ulaşması ruhun. Sonra Allah'ın zatına ulaşan ruhun ulaşmasından sonra kişi daha çok zikrediyor ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor, fani oluyor. Allah'ın zatına, Allah'a ait olan ruh, emanet geri dönüyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki, İnnallâhe ye'murukum antuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, yani Allah'a iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Ulaştırmanızı emreder diyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Emanet, emanetin sahibine iade edildi. Ne gördük? Üzerimize farz, bu da farz. Bu Enam suresinin 58. ayet-i kerimesi de üzerimize farz. Allah-u Teala emanetlerin sahibine, Nisa ile zikzaf edersiniz, iade edilmesini üzerimize farz kılıyor. Peki sonra? Sonra bu konuda Allah-u Teala buyuruyor ki, ruhun Allah'a firar etmesini emrediyor Allah-u Teala. Allah'a firar et diyor. Firar etmek, kaçmak, sığınmak. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Gene ruhumuzun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu anlatıyor bize. Allah'a ruhumuzun geri dönüşünün bir emir olduğunu Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimede ifade ederek bir defa daha farziyet veriyor bize. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi. Üzerimize farz kılınmış. Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. İşte Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Üzerimize farz kılınmış ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuş. Burada nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artacaktır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %61'e ulaşırsa, o kişi beka makamının sahibi olur. Velayetin ikinci makamı. Beka billah, Allah ile birlikte baki olmak. Yani Allah'ın huzurunda baki olmak. Bu kişilere Allah'ın katında bir taht verilir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Yani onlar tahtlar üzerinde otururlar buyuruluyor. Burada nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren yükselmeye başlar. Bu kişinin kalbindeki nurların, o kişi ne kadar çok zikrederse etsin, zikir günün yarısını aşmadıkça %71'i aşması mümkün olmaz. %71'e kadar çıkar kişi zikrini arttırırsa, ama zikir günün yarısını aşmadıkça %71'e o kişinin nefsinin kalbindeki nur
ulaşır ama %71'i aşamaz. %72 olamaz. Ne zaman o kişi 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı 12 saatten daha fazla her gün zikretmeye başlarsa o kişi zahit olmuştur. Zahit olan insan birçoğunun zannettiği gibi bir lokma bir hırkayla idare etmesi lazım gelen bir kişi değildir. Allah Teala bunu emretmiyor. Diyor ki ve ma leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Biz diyor insanları para kazanmaları açısından taftil ederiz diyor. Bir kısmını başkalarından çok daha fazla para kazanacak imkanlara ulaştırırız diyor. O çok kazananlar iş yeri açsınlar da çalışamayanlar, paraları olmadığı için iş yeri açamayanlar orada çalışsınlar da diyor, çalışsınlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala hiç kimsenin sıkıntı içerisinde bir hayat geçirmesini arzu etmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de emredilen şey bir lokma, bir hırka değildir. Kur'an-ı Kerim insanlara çalışmayı öğütler, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur der. Zikre öğütler, bütün insanların daimi zikre ulaşmasını hedef gösterir. Şimdi biz insanlara bunu söylediğimiz zaman Allah-u Teala'nın emri hepinizin daimi zikre ulaşmasıdır dediğimiz zaman bir takım insanlar bize sordular. Sen bize daimi zikir diyorsun. Allah-u Teala da daimi zikir demiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Şimdi konunun esasına gelelim. Daimi zikrin sahipleri öyle bir zikrin sahipleridir ki onlar her işi yaparlar ama yaparlarken de kalpleri devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Onlar da işlerindeki bu sesi duyarlar, iç sesleriyle iştirak ederler. Dışarıdakiler bunu hissetmezler. İşte bu zikir daimi zikirdir. Bu daimi zikrin sahibi olan kişi başka işleri yapmakta hiçbir sıkıntı çekmez. Devamlı olarak kalbinin her çift atışında içindeki sesin Allah Allah Allah dediğini duyar. Ama bu onun işini yapmasına mani değildir. Elinde 24 saat tesbih yoktur. Ama kişi Allah-u Teala tarafından daimi zikre ulaştırılmıştır. Öyleyse şimdi zikre bakalım. Zikir farz mıdır? Gördük Allah-u Teala Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu zikir seviyesi 33 bin zikirdir. Bir günde 33 bin zikre yükselen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Normal standardı budur konunun. Bazen biraz daha üst kademede de olabilir bu. Ama bu çevrelerde bir noktadadır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Peki günün yarısından daha fazla zikir, yani kişiyi zühd makamına ulaştıracak olan zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amin oluş ruhu Allah'a ulaştırma kademesindeki amin oluş ve Allah'ın katında bir taht sahibi oluşun işaretini de taşıyor. Ve böyle insanlara için Allah Teala diyor ki ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin.
günün yarısından daha fazla zikredin. İşte zühdün işareti budur. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime, Allah Teala çok zikri üzerimize farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikir. Her gün o kişi 12 saatten mutlaka daha fazla zikredecektir. Fizik vücudun tesliminden evvel gelinmesi lazım gelen makam budur. Zühd makamı. Bu makamın sahiplerine zahid adı verilir. Peki geçelim bakalım. Daha ötesi var mı bu işin? Daimi zikirde mi farz? Evet, daimi zikirde farz. Allah Teala diyor ki: "Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz emrini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Nisa 103. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesiyle bütün insanların üzerine daimi zikirde farz kılınmış. Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki zikir zahitlerin zikridir. Neden zahit? Neden kişi zühd sahibi? Çünkü bu kişi her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor. İşte bu kişinin zikri çok zikirdir. Günün yarısından daha fazla zikrettiği için her gün kişi zamanının çoğunu zikirle geçirmeye başlamıştır. Buradaki zikrin başlangıç noktası %71'dir. %71'den sonra kişi zikrini giderek arttıracaktır. Arttırdıkça %71, 72, 73, 74, 75. Böylece günün %80'inden daha fazla kişi zikrettiği zaman kişinin nefsinin kalbinde %81 zikir ve %81 nur oluşur. Bu kimin kalbinde %81 nur oluşursa o kişi zahit olmayı aşmıştır. Zühd makamının muhtevası kişinin nefsindeki nurlar itibariyle %81 ile %71'den başlayalım, %71 ile %81'in arasındaki makamdır. O kişi neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki zühd ayetine bakalım. Bir tek ayet var zaten. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir para mukabilinde sattılar diyor. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedele verdiler. Çünkü ona karşı zahittiler diyor Allah Teala. Ona değer vermiyorlardı. Bu negatif zühd, değer vermemek. Ama pozitif zühd o kişinin Allah'a değer vermesinin ispat edilmesidir. Nasıl ispat edecek kişi? Her gün günün yarısından daha fazla Allah Teala'yı zikredecek ki kendisine değil Allah'a değer verdiğini her gün ispat etmesi mümkün olsun. Zahit, fizik vücudun teslimine merdiven dayamış olan kişidir. %81'i aştığı anda o kişi zühd makamından kurtulur, fizik vücut teslimine ulaşır. Fizik vücut tesliminin zahidin durumundan farkı nedir? Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbinde hala 19 afet vardır ama fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Zühd makamında fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmez. Eksikleri vardır daha. Tamamlanmadık şeyler vardır.
Ve kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat etmez. Ve oran giderek küçülür. Yani Allah'ın emirlerine fizik vücudun itaat etmeme oranı küçülür, küçülür, küçülür. %70'ten sonra züht makamı boyunca fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat etmeme oranı giderek küçülecektir. Ve öyle bir noktaya gelecektir ki bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'i bulacaktır. İşte o zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Burası züht makamının bittiğini gösterir. Kişi zahit olmanın ötesine geçmiştir, muhsin olmuştur. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Ve o kişinin fizik vücudu muhsinlerden olur. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki fizik vücudu Allah'a teslim olmuş ve kişi muhsinlerden olmuştur. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Burada nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır, afet vardır ama bunlar fizik vücuda hiç tesir etmez. Mesele bunları %19'a kadar indirmektir. Bunun bir fazlası %20 olduğu noktada züht makamı devam eder. Ve nefsin kalbindeki nurlar %80'e ulaşıncaya kadar kişi züht makamındadır. %80'i aşarsa, 81 olursa kişi ulul elbab, kişi muhlis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte zahit olmak öyle bir makamdır ki kişinin zamanının %50'den fazlasını Allah için harcamaya başladığının kesin ispatını taşır. Artık o kişi için Allah kendisinden daha ötede bir önem taşır. Ve her gün günün yarısından mutlaka daha fazla zikretmeye başlar. Sonra bu zikir giderek artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Kur'an'dan kopan kavramlardan bir yenisini daha züht makamını bu akşam bu konuşmayla inşallah sizlere açıklamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir imkanı bizlere bahşetti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere gene hurafelerden birinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne ölçüde insanlar tarafından değiştirildiğini, tatbikatın Kur'an'a ne kadar ters olarak geliştiğini göreceksiniz. Buradaki bu akşamki konumuz, insanlar bir süre cehennemde cezalanırlar, ondan sonra da oradan cennete alınırlar. Cehenneme giren insanlar orada devamlı kalmazlar. Ne kadar günahları varsa cehennemde kalırlar. Ne kadar da sevapları varsa onların karşılığında cennette mutlaka alacaklardır. Öyleyse mutlaka birazcık sevap olduğuna göre eninde sonunda insanlar mutlaka cennete gideceklerdir. İşte bu bir hurafedir sevgili kardeşlerim. Dinimize sokulan bir yanlış bilgi ve merkezinde gene her zamanki gibi şeytan var. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak görüyoruz ki bir yalanla karşı karşıyayız. İblis insanları her açıdan kandırdığı gibi bu açıdan da kandırmış. İnsanlara böyle bir imaj vermiş. Yani madem ki günahlarınız var. Günahlarınızın karşılığı kadar cehennemde kalacaksınız. Ama mutlaka sevaplarınız da var. Sevaplarınızın karşılığında mutlaka cennette alacaksınız diye insanları iblis uyutmuş ve dinimize bu hurafe yerleşmiş. Cehenneme girenler bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete girip geri kalan hayatlarını, oradaki uhrevi hayatlarını cennette tamamlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e bunun ne kadar ters düştüğünü 29 tane ayet-i kerime ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Tam 29 ayet-i kerime. Şimdi bunları birer birer görelim beraberce. Birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: Vellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip edenler, ederler, yalanlarlar ve onunla büyüklenirler. Tekebbür ederler. Ülaike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.

Ne diyor Allah Teala? Ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla kibirlenirler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Allah'ın ayetleri ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince ne yapmış oluyorlar? Allah'a ulaşma konusundaki ayetlerini tekzip etmiş, yalanlamış oluyorlar. Bugün artık üniversitelerimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan hiç bahsedilmiyor. Bütünüyle devre dışı kalmış. Unutulmuş Kur'an'ın bütün hakikatleri sevgili kardeşlerim ve insanlar bir cehenneme itilmiş durumdalar. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimin de sevapları günahlarından çoksa onların gideceği yer cennettir. Onlar da ebediyen Allah'ın cennetinde kalacaklardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip edenler kimlerdir? Büyüklenenlerdir. Allah'ın rüşt yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerdir. İşte onların durumunu anlatıyor Allah Teala. O Allah'ın ayetlerini tekzip etmek istediğinde şunu söylüyor Allah Teala. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike bi'ennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Allah Teala bundan sonrası için şunları söylüyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri ve ayetlerden gafil olmalarıdır. Yani bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sonra diyor ki Allah Teala, onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler. Ahiret, Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Lika ile ahirete, Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenler, tekzip edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. Şimdi Ahzab 64 ve 65'e bakıyoruz. Muhakkak ki Allah innallâhe le'anel kafirine ve a'delehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlara ateş hazırlamıştır. Ahzab 65 Halidîne fîhâ ebedâ. La yecudune veliyen ve la nasira. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar için ne bir dost bulabilirler onlar, ne de bir yardımcı. Ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Neymiş olay? Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü görünüyor olay ki kafirler için kimdir kafirler? Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala kafirler diyor. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir ve ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Üçüncü grup ayet, Âl-i İmran 116. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ. وَلَا اَوْلَادُهُمْ minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlere ne malları ne evlatları Allah'tan gidecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabun-nâr hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Yine kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Evlatları var, malları var ama
Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı ne evlatları ne malları onlara bir imkan vermiyor. Bakara 39 Ellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilaki ashabin nar hum fiha halidun. Araf 36'da da böyle diyordu Allah Teala. Burada söylediği onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler ve

inkar edenler ve tekzip edenler. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler diyor Allah Teala. Ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bu 4. ayet. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hati etuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Yani durum hiç de onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Günah işlemiş de günahları kendisini kuşatmışsa, bir başka ifadeyle günahları sevaplarını aşmışsa, onlar ateş halkıdırlar ve orada devamlı kalacaklardır. Yani cehennem halkıdırlar diyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerime. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep aynı sonuç. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen onlar kalacaklardır. 6. ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan sorarlar. قُلْ قِتَالٍ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. فَسَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ب۪يهِ vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberi indallahi vel fitneti ekberu minel katl. İnsanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, mescidil harami yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suçtur, günahtır. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَاتُ. Eğer onların güçleri yetse, yapabilseler yani, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sizden kim dininden döner de ölürse, dininden dönmüş vaziyette ölürse, o kafirdir, kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heva olmuştur. İşte ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada başka gruplardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı devirdeki Mescid-i Haram'daki olaylar,

Kim dilinden döner de mürtet olursa, öyle ölürse, o zaman onların amelleri boşa gider. Onlar ateş halkadır, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki ayrı ayrı gruplardan insanlara Allah Teala ayet yazmış, yazdırmış, ayet indirmiş. Ayrı ayrı gruptalar ama eğer gidecekleri yer cehennemse ebediyen orada kalacaklarını Allah Teala mutlaka sergiliyor. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumittagute yuhricinehum minen nuri ilezzulumati ilaike ashabin nari hum fiha halidun. Burada çok net olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olanlardır. Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Allah onlarla meşgul olur. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Ve nefslerinin kalbi kapkaranlıkken

Yani herkes kafirdir. Bir defa daha tekrar edelim. Allah'a inanmak yetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen herkese kafir diyor. Ayırım, amen olanlarla kafirleri karşılaştıran bir ayırım. Amen olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kafirler de İnansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kafirler ve tağutun dostları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinin standartlarına girmez. Ne diyordu Allah Teala orada? Onlar ki sahabeden bahsediyor. Tağutu devre dışı bırakırlar. Tağuttan kurtulurlar. Neden? Onlar Allah'a yönelmişlerdir. Onun için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağutun kulu olmaktan, tağutun kulu olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar diyor ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele yapmışlar. Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte muhteva bu standartlarda. Tağut'un dostu iken Allah'ın dostu olmuşlar. Tağut'un kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kullarının gideceği yer cennettir. Allah'ın kulu olamayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yani tağut'un kullarının gideceği yer cehennemdir. Allah'ın dostlarının gideceği yer cennettir. Tağut'un dostlarının gideceği yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalırlar. Bakara 275. Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbetuhu şeytanu minel mes. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike bi ennehum kalu innemal beyu mislü riba. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve ehallahül bey'a ve haramer riba. Ve Allah beyi, alışverişi, ticareti helal ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Açık ve kesin. Allah Teala faizi haram kıldığını söylüyor. Bu kadar basit olay. Femen ca'ehu mev'izatun min rabbihi fenteha felehuma selef. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de ona uyarak faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah kuvvetli bir ihtimalle onu affeder. Ve emruhu ilallah. Onun için Allah'a kalmıştır. Ve men ade fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani önceki gibi faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala cehenneme girecek olan bütün insanları sayıyor birer birer. Bütün bu cehenneme girecek olan insanların müşterek özelliği ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dileselerdi faizcilikten zaten derhal vazgeçerlerdi. Allah Teala onların içine öyle bir inanç verirdi. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki:
Allah'a

İnnellezîne keferû min ehli kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Ulâike şerrül berriye. Onlar ki kâfirlerdir kitap ehlinden ve müşriklerden kâfirlerdir. Kitap ehlinden kâfirler ve kitap ehlinden müşrikler. Kitap elinde bir müminler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Hristiyanların içinde de Yahudilerin içinde de vardı 14 asır evvel. Bir de böyle olmayanlar, yani şirkte kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar. Ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfürde kalanlar, Bakara 257'de nasıl amin olanlarla kafirler karşılaştırılıyorsa, amin olmayanların kafir olduğunu oradan net olarak anlıyorsak, inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamadıkları gerçeği çıkıyor ortaya.

onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebeden orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani bu 9. ayet-i kerime kim cehenneme giderse mutlaka ebediyen orada kalıyor. 10. ayet-i kerime Çin 23 İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden tebliğ yaparım. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, fe inne lehu nâre cehenneme haline fîhâ ebedâ. Onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah'a asi olan ve Resulüne asi olan. Kim onlar? Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikleri anda Allah'ın emrine asi olmuşturlar. Ve küfürdedirler, şirktedirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Levkâne hâulâ-i âliheten mâ veredduhâ kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilahlar olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacaklardır. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama onlar ilah değil ve gidecekleri yerde gene aynı sebep, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem ebediyen orada kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekkâne akıbetehuma ennehuma finnâri hâlidine fîhâ ve zâlike cezâü zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi olmuştur. İşte bu zalimlerin cezasıdır. On yedi ayet-i kerim oldu sevgili kardeşlerim. 11 ayet-i kerime bununla beraber, Haşr 17 ile beraber 12 ayet-i kerime oldu. Bu Haşr 16'da bahsettiği iki kişinin de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki لَنْ تُوْنِيَ anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a ilaike ashabun nar fihum fiha halidun. Malları ve evlatları onlara hiçbir fayda vermez. Malları ve evlatlarının onlara hiçbir, Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onların evlatları, malları ve evlatları Allah'tan gelecek olan bir şeye, bir cezaya karşı onları korumaz.
onları kurtarmaya yetmez. Onlara faydası olmaz.

Bu Ali İmran suresinin 116. ayet kerimesiyle bu ayet-i kerime çok benziyor. Orada Allah Teala diyordu ki innellezine keferu, onlar ki kafir derler, len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm minallahi şey'a. Allah'tan gelecek herhangi bir şeye, herhangi bir cezaya karşı cezadan onların evlatları ve malları onları koruyamaz, kurtaramaz. Kurtarmaya yetmez. Burada da ben tuniye anhum envalihum ve la evladuhum min Allahi şeyha şeya ilahi ashabin nari hum fiha halidun. Yine aynı malları ve evlatlarının Allah'tan gelecek bir şeye karşı bir şeyden onları korumaz. Onlara bir yararı, bir faydası olmaz. Bir de kalacakları yer ebediyen cehennemdir. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Ve 14. ayet, dikkat edin, 29 tane ayet-i kerime hep bunu söylüyor. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını. Hiçbir ayette cehenneme girenler oradan çıkarlar, bir süre kaldıktan sonra oradan çıkarlar, cennete giderler demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayet söz konusu değil. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Meselül cenneti leti vu'idel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gayri âsin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer tâmuh ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârun min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min kulli semerâti ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve hâlidûn fîn nâri ve suku umayen hamimen ve katta emaehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş, bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari. Onlar ateşte devamlı ebediyen kalacak olanlardır. Ateşte ebediyen kalacak olan, kalan kişilerin durumuyla bunların durumu aynı olur mu diyor Allah Teala. Gene cehenneme girenin orada ebediyen kaldığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasure enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kalacak olanlardır. Kimler? Hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları mutlaka sevaplarından çok. Ve gidecekleri yer cehennem. Bu ayet-i kerime Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından çok olan insanlar gidecekleri yer cehennem. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor innellezine la yercune likaena. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya vatmeyundu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı
ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilselerdi Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Hepsinden kurtulacaklardı bunların. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Buradaki o kazandıkları derecelerin durumu söylüyor. Durumu anlatılıyor müminin yüzüşte. Tartıları hafif gelenler, yani sevapları günahlarından az olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bu yeterli sebep. 16. ayet-i kerime: Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötü. 17. Fethule ebvabe cehenneme halidine fiha felebise mesvel mütekebbirin. O halde içinde ebediyen kalacağınız, kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür diyor Allah-u Teala. O büyüklük taslayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hep Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tekebbür edenler olduğunu söylüyor, kibirlenenler olduğunu söylüyor. Onların irşat yolunu seçmediklerini, tağutu inkar etmediklerini, tağutla birlikte olduklarını, Allah'ın yoluna girmediklerini söylüyor. Tekebbür edenler. 18. ayet-i kerime, Nebe 21, 22, 23. İnne cehenneme kânet mirsâlen. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Gözetleme merkezi oldu. Gözetleme merkezidir. Lid tâgîne ve âben, cehennem azgınların varacakları bir sığınaktır. Nebe 23, Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 18. ayet-i kerime: Kimdir tâgîn? Bu tâgîn olanlar uzun zamanlar boyunca cehennemde kalacak olanlar, azgınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, azgınlar safında mütalaa ediliyor. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi, bu serinin, yani cehennemde kalma serisinin 19. ayet-i kerimesini oluşturuyor. وَمَنْ يَاسِ اللّٰهِ وَرَسِلَهُ Kim Allah'a ve Resulüne asi olursa ve yeteadde hududehu ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, tecavüz ederse yudhilhu naren haliden fiha daimi kalmak üzere ateşe alınır, ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne kim asi olursa, Allah'ın emrine, Resulünün tebliğine Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen Allah'a ve Resulüne asi olmuştur.

Nisa suresinin 93. ayeti kerimesi. Ve men yaktül müminen müteammiden ve cezahü cehennemi haliden fiha. Kim bir müminü kasten öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmak, ebediyen içinde kalmak üzere cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldüren bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olması zaten mümkün olmaz. Devam ediyoruz. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebu ve kâne zâlike alâllâhu yesîrâ ve bu Allah için kolaydır. Nisa 168'de diyor ki Allah Teala innellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarika illâ tarika cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Niçin zalimlerdir? 167'de anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu dalalen ba'îdâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar için Allah Teala diyor ki onlara sadece cehennem tariki vardır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Rad 5 22. ayet-i kerime ve in tacep fe acebün kavlühüm eyza künna turaben eynna lefî halkın cedid. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkihim ve ülâike ashabinlâru hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan kafirlerin seni yalanlamasına, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. 22. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer kişi cehenneme giriyorsa hemen arkasından Allah-u Teala yapıştırıyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavün 10 Vellezine keferu ve kezebu bi hayatina ilaike ashabin nari halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü bir varılacak yerdir. Kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Tövbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesâcidallâhi şahidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâike habitat amalühüm ve fîn nârühüm hâlidûn. Onlar ki şirktedirler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar, tamir edemezler. Onların
yaptıkları işler, yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şirkte olanlar, şimdi şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. O da diyor, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar gruplara ayrılmışlardır, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler. Kalacakları yer ebediyen cehennem. Tevbe 63, 25. ayet-i kerime. أَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّهُ مَنْ يُحَدِّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. وَاَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Yunus 27, 27. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْكَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Seyahat işleyenlere gelince yalnız seyahatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Her cehennem katında ayrı bir ceza uygulanır. İnsanlar kazandıkları derecelere göre ayrı ayrı cehennemlere konulurlar. Burada da onlara kötülükleri kadar ceza verilir den Allah-u Teala'nın muradı. Onların konuldukları cennette, cehennemde kalacakları, alacakları ceza onların suçlarına paraleldir. Ama ebedi olarak mutlaka cehennemde kalırlar. İşte bunlar cehennemdikler. Orada ebedi, temelli ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ülâike ashabinler hüm fîhâ hâlidun. 28. ayet-i kerime Zümer 72 Kîlet hûle evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ febîse mesvel mütekebbirîn. Onlara şöyle denilir, içinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Öyleyse, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Doğrusu, muhakkak ki suçlular cehennemde ebediyen kalacaklardır. Zuhruf 74'te bu, Zuhruf 75, orada azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Hicr 48'de de var böyle bir husus. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar orada oradan çıkarılacak değildirler şeklinde. Hicr 48'de. Bu da 30. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bu kadar 30 tane, 29 tane ayet-i kerime kesin olarak cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkmayacaklarını söylüyor. Peki bu insanlar acaba neye dayanarak söylüyorlar ki cehenneme girenler bir süre ateşte kavrulduktan sonra, hafif ızgara olduktan sonra Allah Teala tarafından alınıp tekrar cennete konulurlar? İşte bir iddiaları Hud suresinin 107. ayet-i kerimesi. Halidine fiha ma dametis semavati vel ardu illa ma şa'e Rabbim. Onlar Rabbin cehennemi Rabbin dilemesi hariç cehennemin gökleri ve yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. İnne rabbeke fealun lima yurid. Muhakkak ki Rabbin dilediğini dilediği an derhal yapandır. Burada Rabbinin dilediği şey hariç diyor. Dilediği kişi hariç demiyor. Cennetin gökleri ve yerleri kaldığı sürece onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey hariç, yani cehennemi yok etmesi hariç ki cehennemle beraber cennet de yok olacak. Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala cehennemi yok ettiği zaman, ki bir gün mutlaka yok edecek, nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, enerjiden bütün varlıkları yaratmışsa, önce cehennemi de içindekileri de enerjiye döndürecek, sonra da yok edecek. Ama aynı anda cennet de yok olmuş olacak. Onun için oradan öbür tarafa geçme ihtimali sıfır. Buradaki maşa kelimesine dikkat edin. Rabbinin dilediği şey hariç. Burada Allah Teala zamandan bahsediyor ve diğer ayet-i kerimede Enam 128. Orada da Allah Teala diyor ki ve yevme yahşurhum cemi'a ya meşerel cinni kad istekseltum minel ins ve kale evliyahum minel insi rabbena istema'a ba'duna bi ba'din ve belagna ecelennellezi eceltelena kalen naru mesvakum halidine fiha illa maşallah. İnne rabbike hakimin alim. Halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek onlara: ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İnsanlardan olan dostları da, onlar olmuş olanlar da şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele, kıyamet gününe kavuştuk. Allah da onlara, yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi
cehennemin yok olma zamanı hariç hepiniz ebedi olarak oradasınız. O ebediyette bir gün sona erecektir. Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Yalnız senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin, Rabbin hariç. Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala cenneti de cehennemi de aynı anda yok edecektir. Cehennem yok olduğu için, cehennem enerjiye döndürüldüğü için içindeki insanlar da her şey enerjiye döndürülecektir. Aynı anda cennet de yok olacaktır. O da enerjiye döndürülecektir. Ve Allah nasıl yaratmadan evvel sadece Allah varsa gene sadece Allah kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede de Allah Teala Allah'ın dilediği kişi demiyor. Allah'ın dilediği şey diyor. Enam 128'de de öyle söylüyor Allah Teala. Hud 107'de de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın dilediği şey illa ma şa'a hariç. İlla ma şa'a Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse safsatalarla uğraşmayın. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cehennemine giremez, cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi cehenneme gireceklerdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Sevgili dostlarım, kardeşlerim, eğer siz de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin arasındaysanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizin için de Allah'ın cenneti hazır olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Din konusunda. Mevzu tövbe ve mağfiret. ...28 basamaklık bir İslam merdiveninin başlangıç safhalarıyla ilgili olan bir konu bu akşamki sohbetimiz. Biliyorsunuz, birinci basamakta insanlar olayları yaşar. Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, savaş beğenseniz de beğenmeseniz de üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onları sevmezsiniz ama onlar sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte bu basamakta bütün insanlar vardır. Bir insan üçüncü basamağa ulaşmadıkça birinci ve ikinci basamaklarda kalan herkes için gidilecek yer cehennemdir. İkinci basamağa bakıyoruz. İkinci basamak Allah-u Teala'nın seçim basamağı. Burada insanların %90'dan fazlası seçilir. Bir başka ifadeyle sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyenler, onlar seçilmezler. Onlar kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Kalpleri kararan ve sertleşenlerdir. Ve bu insanlar kötü niyetlidirler. Başkalarına da kendilerine de zulmederler. Önemli olan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilerse bu iki basamağı da aşmış olur. Üçüncü, herkesin bulunabileceği bu iki basamaktan bir öteye geçer. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağı. İşte başlangıçtaki iki basamakta herkes bulunabilir. Ama bu basamaktan öteye geçemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse tövbe de mağfiret de kurtuluşun kademeleridir. Öyleyse ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Dilediğimiz anda Allah Teala işitir ve bilir. Allah'ı Semi'ül Alim buyuruyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde. Allah işitir ve bilir. Her şeyi işitir, her şeyi bilir. Biz insanlar kainatın bir parçasını teşkil ederiz. Bu kainatta yaşayan canlı mahlukların en üst seviyesinde yaratılan insandır. Ve biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarız. Çünkü Allah Teala üzerimize farz kılmış. Farz mı? İşte Rum suresinin 31. ayet kelimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a
ruhunu ulaştırmayı dile, hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Demek ki bizi müşriklerden kurtaran şey namaz kılmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağı bize geçirir. Ve Allah Teala hep kalbimize bakar. Kalbimizde bir Allah'a ulaşmayı bir Allah'a ulaşmayı dileme olayı tahakkuk eder mi diye hep bekler Allah Teala. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte bu tecelliye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eksikleriniz neyse onların tamamlandığını ve kör, sağır ve dilsiz olan insanoğlunun irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören sesini irşat makamı olarak değerlendiren ve söylediklerini idrak eden bir yapıya kavuştuğunu görürüz insanoğlunun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanların bu Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten medenenlerin dışında olan herkesi Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeleri için herkesi seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah Teala bu hususu söylüyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır, hidayet eder. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas olan bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala tarafından seçilenlerden, 190'dan fazla insandan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunlar o seçilenlerin küçük bir kesimidir. Mutlaka bu rakam %10'un altında teşekkür edecektir. O insanlar toplumun çok küçük bir parçasını oluştururlar bu sebeple. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah, onlar bunu diledikleri anda işitir ve bilir. Yetmez, aynı zamanda görür. Allah Teala buyuruyor, Allah-u basirul bil ibad. Allah kullarını görendir. Ne demek istiyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kalbinde bu dilek derhal belirgin hale gelir. Allah Teala da hep kalplere bakar. Bu belirgin hale gören kişinin kalbindeki bu talebi görür. O anda zaten kişi
Allah'ın kulu olmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Eğer dilememişse o Allah'ın kulu değildir. İşte Allah Teala bu hususu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehdi ileyhi men affedersiniz, yanlış bir ayet-i kerime söyledik. Zümer 17'de Allah Teala diyor ki vellezî neştene bu tagute en yabuduha ve enabe ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor taguta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala ne diyor? Tağut, insan ve cin şeytanlar. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmayı dileyen, Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olan herkes. Onlardan kim kaçınırsa ve Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar tağutta kul olmaktan içtinab ederler. Kaçınırlar, kendilerini kurtarırlar. Ve Allah'a kul olurlar, üstelik de Allah'tan müjdeler alırlar. İşte Allah'a kul olma keyfiyeti sadece bir dilekle başlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki birinci kulluktur. Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Ve biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. İşte böyle bir yaratma müessesesinde insanoğlu özel bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Ona sadece bu yarattıkları şeyler açısından hayran olabilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Sonra böyle bir kulluk müessesesi size pek çok şey kazandırır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu olur. Kulu olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür ve derhal o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. İşte Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu tecelliyi ifade ediyor. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime Rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın Rahman esması herkes için o kişinin hayatta kalmasının bütün şartlarını muhtevasına alır. O kişiye yaşaması için oksijeni, havayı, yaşamasını devam ettirebilmesi için karnını doyuracağı bütün gıda maddelerini, o kişinin hayatta kalması için gerekli olan bütün şartları Allah'ın Rahman esması vücuda getirir. Ama Rahim esması rahmet göndermek, rahmet faz ve selavat göndermek açısından çok önemlidir. Aynı zamanda Rahim esması o kişinin engellerini de ortadan kaldıran esmadır. Nitekim bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona Rahim esmasıyla tecelli ettiği an o kişinin üzerinde bir takım güzellikleri vücuda getirir.
Bu kişinin durumuna bağlı bir husus. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığında sadece tabi olmamış da Allah'a ulaşmayı dilememiş de sadece tebliğ yapılmış ve tebliğ onda pozitif bir tesir yapmamışsa, bir harekete neden olmamışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, karşı çıkma müessesesi olmayan bir insanda Allah hastaları engelliyor. İşte iki ayet-i kerime bunu anlatıyor. Birisi Bakara suresinin birinci grup ayetler, 6 ve 7. ayetleri. Allah Teala böyle tebliğe muhatap olup da onu kabul etmeyen insanlar için diyor ki, biz onların görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz. Onların semi hastaları, yani işitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerine, kalplerini mühürleriz. Öyleyse üç engel koyuyor Allah Teala. Onların görme hastalarını Allah Teala gışavet adlı bir perdeyle kapatıyor. Hasta, görme hastası çalışmıyor. İşitme hastalarını mühürlüyor Allah Teala ve kalplerini de mühürlüyor kişinin. Aynı konu Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala tarafından anlatılmış. Aynı şey uzuvlar üzerine değil, hastalar üzerine engeller. Peki bu kişi karşı çıksaydı, o zaman uzuvlar üzerine engeller koyacaktı Allah Teala. O kişinin görme hastası olan gözlerin üzerine hicabı mestüre koyacaktı. O kişinin kulaklarına vakra koyacaktı. O kişinin kalbine ikinet koyacaktı. İşte bu husus İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki, Habibim sen onları

Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu engellerin hangisi olursa olsun yok olduğunu görüyoruz. Eğer bir kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa, o zaman Allah Teala iki grubu birden tatbike geçiriyor. Hem uzuvlarını engelliyor, hem hastalarını engelliyor. O kişi tamamen kör, sağır ve dilsiz oluyor irşat makamına karşı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi irşat makamını gören, işiten, idrak eden birisi oluyor. Allah bununla da kalmıyor. O kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, geliyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve o kişinin kalbine onun zikir yapması üzerine Allah Allah Allah Allah demesi üzerine o kişinin göğsüne rahmetle fazl, rahmetle salavat gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor bu aşamada. Sadece iki nur. Onlar göğüse ulaşıyorlar. Göğüsteki yarıktan içeri geçerek kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpten içeri sadece rahmet nuru girebiliyor. Fazıllar kalbe henüz giremiyor. Bu içeri sızan rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte o iki nurdan bir tanesi rahmet nuru o kişinin kalbine girip de %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Olursa ne olur? Olursa o kişinin mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğar. Allah mutlaka onlara mürşitlerini gösterir. Ve bu konumuzla alakalı olan öze bu noktada girmek söz konusu olur. Konumuz tövbe ve mağfiretti. İşte kim Fatiha suresine göre yalnız Allah'tan sorularak bulunması lazım gelen mürşidini Allah-u Teala'dan sorarsa. Ne diyordu Fatiha suresinde? Diyorduk ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Asla şeytana kul olmayız. Yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istiâne isteriz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bu ulaştırmayı yapman için, sırat-ı müstakimine ulaşabilmek için biz mutlaka senden istiâne isteriz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olmak isteyenler Allah'tan istiâne isterler. Bu söylediğimiz noktaya ulaştıkları zaman. Yani onlar ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala karşılıklı iletişim unsurlarını devreye sokuyor birer birer. Kör sağır ve dilsizken irşat makamına karşı o kişi irşat makamını işiten, gören ve duyan birisi oluyor. Ve iç dünyası Allah Teala'nın aldığı güzelliklerle mürşidi arar hale geliyor. Mürşide ulaşmayı diliyor kişi.

İşte Allah Teala mürşidin evvela mürşit farz mıdır müessesesine cevap verelim. Sonra da Allah Teala mürşidin gerekliliğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve ona nasıl ulaşılır? Kur'an-ı Kerim'den görelim. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu ya eyyühellezine amenu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey o kişi ki Allah'a ulaşmayı dileyen, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vasıta olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala. Bu bir emirdir. Allah Teala'nın farz emridir. Mürşidin mutlaka istenileceğini, istenilmek mecburiyetinde olduğumuzu, insanların Allah'tan mürşit istemek zorunda olduklarını, buna mecbur olduklarını, bunun üzerlerine farz olduğunu söylüyor Allah Teala Maide suresinin 35. ayeti kerimesiyle. Öyleyse Maide suresinin 35. ayeti kerimesi mürşidin farziyetini en açık şekilde gösteren ayettir. İsteyin diyor, iptiga edin diyor Allah Teala. Kimden? Allah'tan iptiga edildiğini, Allah'tan isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri ifade buyuruyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha le kebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan istianeyi, yani mürşidinizin kim olduğunu sorarak onu isteyin diyor Allah Teala'dan. Sabırla ve namazla. Namazla isteneceğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Allah Teala açık bir şekilde istianeyi, Allah'tan istemeyi ve sabırla istemeyi emrediyor. Bunun manası belki birinci defada Allah'ın göstermeyeceğidir. Ama arkadan gelecek olanlara baktığımız zaman mutlaka göstereceğini işaretlerle anlatmış oluyor Allah Teala. Diyor ki bu büyük bir iştir. Kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Ama arkasından diyor ki ama huşu sahipleri için zor değildir. İlla alel haşin. Huşu sahipleri için. Onlar hariç diyor. Huşu sahipleri hariç. Diğerleri için kebiretün bir iş. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerinin özelliği
Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Mülaki olmak, ilka etmek, ulaştırmak demek. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor onlar. Arkasından ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döndürüleceğine, rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse Allah-u Teala'dan sormak üzerimize farz, vestaînü diyor Allah-u Teala. Sorun diyor. İstiâne edin diyor. Sabırla ve namazla Allah'tan mürşidinizi sorun. Öyleyse niçin soruyoruz mürşidi? Çünkü bu noktada Allah-u Teala kişiye mürşide ulaşma konusunda çok ciddi bir talep verir. Bu talebi Allah-u Teala ilka eder. Kişi bunu hisseder. Mürşide ulaşmayı diler. İçinden geçen şey, Ya Rabbi, bunca senin ermiş evliyan, mürşitlerine tabi olarak sana ulaşmışlar. Sen de benim mürşidimi göster, ey yüce Allah'ım diye kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaştığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona bu şartların kalpten dilekle oluşması için Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım ve Allah'ın bu şartların hepsini o kişide gerçekleştirmiş olması lazım. İşte ne zaman bu kişi Allah-u Teala'ya müracaat ederse, Allah-u Teala onun üzerinde bu değişiklikleri yaptıktan sonra, kaç tane değişiklik saydık? Gözler, kulaklar, kalpler açıldıktan sonra Allah kalbine ulaşıyor, sonra göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor, o kişinin kalbine böylece nur gönderiyor, bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu anda da kişi emin. Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu kişi 4 tane inancın sahibidir. 1, Allah'a inanıyor. 2, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, Allah'a mülaki olacağına inanıyor. 3, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanıyor ki Allah'a mülaki olacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. İşte bu şartların sahibi olan kişi hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Gösterirse ne olur? O kişi gözyaşları içinde mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Mürşidine karşı edep ve saygıda kusur etmez. İşte bu tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimidir. Allah-u Teala Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde böyle bir tövbeden bahsediyor. Diyor ki arşı tutan melekler ve etraflarındaki kişi mağfiret dilerler diyor. Ve sevap söylerler diyor. Bir tövbe eden var, bir
bir de tövbe ettiren var, bir de arşı tutan melekler var. Bu tövbe merasiminin arkasından ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığı Nebe suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı fe men şa ittaze ila rabbihi me'aba. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, sırat-ı müstakimi yani yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için sığınak olur, me'ab olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi aynen şöyle: Vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede Nebe 38'de bu işlemi sadece Rabbinden ahd almış olanların burada tövbe verebileceğini ifade ediyor. Kendisine Allah'ın katında bu yetki verilmiş olan bir kişinin o kişinin günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor Allah Teala. Sevap söylerler diyor. Bu günahların sevaba çevrilmesidir. Allah'ın katında ahd alanların, kendisine ahd verilenlerin, yetki verilenlerin bu işi yapabileceği ifade ediliyor. Buradan murat, o kişinin başının üzerine devrin imamının gelmesi, Allah'ın katında bu yetkinin kendisine verildiği kişinin ruhunun o kişinin başının üzerine girip yerleşmesi ifade ediliyor. İşte bu daha açık bir şekilde Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah kullarından layık olanların üzerine, başının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmüt talakının, Allah'a ulaşma gününün, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor. Devrin imamının ruhu Allah'ın katından o kişinin başının üzerine geliyor ve o kişinin ruhuna diyor ki senin yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah Teala burada arşın sahibi olan Allah diyor. Neyi söylüyor? Arşı tutan meleklerin devrede olduğunu belirtmek için. Ve devrin imamının devrede bulunduğunu ifade etmek için. Bunun ötesinde ve dereceleri yükselten Allah diyor. İki şekilde derecat yükselmesi oluşuyor bu olayda. Mürşide ulaştığı anda kişinin. Birincisi, o kişiye Allah Teala o güne kadar mürşidine ulaşmadan evvel hep kazandığı her bir dereceye karşılık onun 10 katını verirken, mürşidine tabi o kişi bu şartlar altında,
Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın üzerinde rahim esmasını tecelli edecek, şartlarını değiştirecek, kalbine ulaşacak, göğsünden yol açacak kalbine, o kişinin kalbine %2 nur birikimi gerçekleştirip o kişiyi huşu sahibi kılacak. Ondan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu şartlar oluşacak. İşte Allah Teala sadece böyle olan, bu noktaya kadar Allah'tan 12 tane ihsan alan kişiyi, ihsanla tabi olan kişiyi mükafatlandırır. Onun derecelerini yükseltir. İki şekilde. Bir tanesi mürşide tabi olduğunda o kişinin dereceleri günahları affedilir. Günahları zaten mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüştür. Birinci mükafat o zaman alınmıştır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." İşte ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Anlattık ki o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engeller alındı. Her engelin olmasında Allah Teala günahlarının bir kısmını örttü ve bütün günahları örtüldü kişinin. Manası, kişinin bütün günahları örtülmüşse sevapları mutlaka günahlarından öteye geçti kişinin. O zaman bu kişinin gideceği yer Allah'ın kanunlarına göre mutlak olarak cennet. Daha mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetini hak etti. Şimdi mürşidine ulaştı bu kişi. Mürşidine ulaştı ve Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor. Onun günahlarının hem sevaba çevrildiğini ifade ediyor. O gün mürşide tabi olduğu gün o kişinin günahları sevaba çevrilir. Hem de bir şey daha ifade ediyor. O kişiyi Allah Teala o güne kadar bire 10 verirken bire 100 vermeye başlıyor. Sonra bu bire 100, bire 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat oluyor. İşte Allah Teala diyor ki: "O kişinin diyor kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse ve infak ediyorsa fi sebilillah, Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde, yolu üzerindeyse ve infak ediyorsa diyor, Allah onların onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday, bir nebat grubu kadar nimet verir diyor. Her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci başak hüküm ferma olmuştur. O güne kadar 1'e 10 veren Allah Teala o günden itibaren ona 1'e 100 vermeye başlayacaktır. Ve de ruh ikinci gökyatına çıktığı zaman bu 1'e 200 olacaktır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar çıkacaktır. İşte bu tövbe mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbe o kişiye 1'e 10 iken 1'e 100 kazandırmaya başlar. O kişinin yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülen günahlarını Allah Teala bu sefer bir de sevaba çevirir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Allah Teala
Diyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, kim tövbe eder de mümin olursa, yani kalbine iman yazılır da, mümin olan herkesin kalbine Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan, 12 tane insanla mürşidine ulaşan herkesin kalbine Allah imanı yazar. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala ve başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde onu ifade ettik. Devrin imamının ruhu kişinin başına da geliyor ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi dergaha tabi olmuşsa o dergahta onarlık insan ruhları safına karışıyor. Orada kısa bir süre kalıyor zaten. Hemen arkasından devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşıyor. Sırada yerini alıyor. Demek ki o gün Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların seyyiatleri hasenata çevrilir diyor Allah Teala. Onların günahları sevaba çevrilir diyor. Allah kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunun günahlarının o kişinin sevaba çevrilmesi mağfireti ifade eder. Bu tövbe herhangi bir tövbe değildir. İnsanlar vardır, günah işlerler. Allah'a devamlı tövbe ederler. Ya Rabbi benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet diye. Allah'ın affedip affetmeyeceği konusunda bir garantileri yoktur onların. Ama eğer mürşit Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman bütün günahları affedilir, yani örtülür. Mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman bir defa daha affedilir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilir. İşte Allah Teala bu hususu Nisa 64'te şöyle anlatıyor. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve günahlarının affını talep etselerdi, sen de onlarla beraber onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebiyle onların günahlarını bir defa daha affediyor. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mağfiretidir. Günahları sevaba çevirme talebinin Allah'a ulaşması sebebiyle Allah'ın sahabenin talebi üzerine affettiği günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine bir defa daha affetmesidir. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasında mağfiret adını alır. Allah Teala ile sahabe arasında ise günahların affını ifade eder. Allah Teala tarafından o kişinin günahları affedilmiştir. Şimdi bir defa daha affediliyor. Yani sevaba çevriliyor. İşte Allah'la kul arasındaki ilişkide bu, Allah'la sahabe arasındaki ilişkide bu mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi şefaatin dünya üzerindeyken yapıldığının kesin işaretidir.
Ne yazık ki birçok insan zanlarına tabi olarak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayetle ifade edilmemiş olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü herkese, bütün Allah'a inananlara La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkese şefaat edeceğini söylüyorlar. Bu olay asla varit değildir sevgili kardeşlerim. Kur'an'da böyle bir hüküm yok. Kim Kur'an'da olmadığı halde bunları yazıyorsa Allah Teala onları cezalandıracağını söylüyor. Onlar elleriyle kitap yazanlardır diyor. Onlar elleriyle yazdıkları kitaplarla Kur'an'da olmayan şeyleri uyduranlardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, tövbe buradaki tövbedir. Bu tövbe bütün günahları sevaba çevirir. Bu noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin salah makamına geçmesi halinde o kişinin günahları bir defa daha örtülecek, bir defa daha sevaba çevrilecektir. İnsan hayatında günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesinin son tövbesi budur. Bu tövbenin adı tövbe-i nasuhtur. Kim daimi zikre ulaşırsa ona ulul albab makamında yerlerin melekutu gösterir, 7 kat yerler. İhlas makamında göklerin melekutu gösterilir, 7 tane gök katındaki sırlar. Kim 7. gök katının en sonunda bulunan, 7. aleminde bulunan indi ilahide sitetin müntahi görürse, o tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tövbe-i nasuh o kişinin ihlas makamını tamamladığını, salah makamına adım attığını gösterir. Salah makamında o kişinin günahları bir defa daha örtülecektir, bir defa daha sevaba çevrilecektir. Tövbenin en üstünü budur. Tövbe-i nasuh. Bir daha değişmesi mümkün olmayan, bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Bu kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için tövbesini bozmak gibi bir ihtiyacı hiçbir zaman duymayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tekrar konumuzun başına dönelim. İnsanlar hep günah işlerler, arkasından da günlerce, aylarca Allah-u Teala yalvarırlar, Ya Rabbi sen benim günahlarımı bağışla, sen benim günahlarımı affet diye. Bu tövbenin affedilip edilmeyeceği konusunda Allah'ın bir garantisi yoktur. Allah-u Teala diyor ki, sakın sizi şeytan benim affımla, affıma güvendirmesin diyor. Ama Allah-u Teala aynı zamanda da diyor ki, en büyük günahları işleyenler bile affımdan ümit kesmesinler diyor. Ne demek istiyor? O büyük günahları işleyenler de bir gün tövbe ederlerse, mürşitlerine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dilerlerse, bundan sonra mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse, günahları affedildikten başka sevaba çevrilecektir. Onu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahlar işleyip de Allah-u Teala'dan af dilemek, o günahın affedilip affedilmeyeceği konusunda kesin bir kanaate sahip olmadan yıllarca Allah'a yalvarmak, tamam, devam edilsin. Ama çözüm orada değil. Çözüm Allah'a ulaşmayı dilemekte. Dilediğiniz zaman ilk adımı atıyor Allah-u Teala. Sizin günahlarınızın hepsini örtüyor. Af talebiniz her neyse, ona ait olan bütün günahlarınız
örtülecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Mürşidinize ulaştığınız zaman o günahlarınız sevaba çevrilecektir. Salah makamına ulaştığınız zaman bir defa daha o güne kadar edindiğiniz yeni günahlar da affedecek ve üstelik sevaba çevrilecektir. Öyleyse günahların affı ve mağfireti Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir biçimde yer almıştır. İşte bütün devrin imamları yeryüzündeyken insanlara şefaat ederler. Yani onların günahlarının sevaba çevrilmesine neden olurlar tövbe merasimi esnasında. Bu konu Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de yer almıştır. Allah-u Teala diyor ki arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim iman eder de mümin olur da sana tövbe ederse sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tövbe ve mağfiret konusunu beraberce tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz asr-ı saadet ve nurun tamamlanması. Birinci sual, asr-ı saadet ne demektir? Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadet Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İnsanın kamil olmak babında bizler için farz kıldığı yedi safhanın yedisini de yaşamaktır. Ve 14 asır evvel birbirinin can düşmanı cahili adetleri üzere hayatı sürdüren sahabenin Resulullah'a tabi olarak bu yedi safhayı yaşamasının sonucu yaşadığı hayat asr-ı saadeti ifade eder. İslam tatbikatında asr-ı saadetin özünü teşkil eden şey, Kur'an'daki İslam'ın kesin mesajını ifade eden mutluluk ve huzur ve sevgidir. 14 asır evvel sahabe, Kur'an'ın bütününe tabi olmak suretiyle dünya saadetini ve cennet saadetinde bütününü elde etmişlerdi. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala هَا اَنْتُمَا اُولَا يُحِبُّونَمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ كِتَابِ كُلِّهِ Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse Kur'an'ın bütününe tabi olmak suretiyle dünya saadetini ve cennet saadetini bütününü elde etmiş olan topluluğun yaşadığı hayat asr-ı saadettir. Onlar mutluluğu öylesine yaşamışlardı ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu, saadet devri oldu. 14 asır sonra ne yazık ki hiçbir İslam ülkesi asr-ı saadeti yaşamıyor. Korkuya dayalı, taassuba dayalı, insanları dinden soğutan bir yapı içerisinde İslam yaşamaya çalışılıyor. Bu mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi bize örnek veriyor. Asr-ı saadeti yaşayan sahabe yedi safhanın yedisini yaşadıklarını şu ayetlerden net olarak anlıyoruz. Zümer 17'yi ve hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu İslam'ın birinci safhası. İkinci safhası hepsi mürşitlerin hası Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e İslam'la tabi oldular, tövbe ettiler. Mümtehin 12 ve Fethi 10. Bu da İslam'ın ikinci safhası. Üçüncü safhası ruhun teslimiyle nefs eskisel ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Bu İslam'ın üçüncü safhası. Ve dördüncü safha fizik vücut teslimiyle Ali İmran 20. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bu İslam'ın dördüncü safhası. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Zümer 18. Altıncı safa ihlas, Hücurat 7, Bakara 139. Ve yedinci safa iradenin teslimi, Tövbe 100. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yedi safanın yedisini farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin de muhacir ve ensarında yaşadığı yedi safanın yedisi ile asr-ı saadete ulaşmışlar. İkinci sual, asr-ı saadetin nurun tamamlanması ile ilişkisi nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine dikkat edin. Diyor ki dünya üç kere kuvvet, hakimiyet alanı içine girecek. Bunlardan birincisi Hazreti Süleyman devrinde. İkincisi Hazreti Zülkarneyn devrinde. Ve üçüncüsü Mehdi Aleyhisselam devrinde. Zamanımız artık o zamandır. Bu Allah-u Teala'nın nurunun misak olarak tamamlandığı devredir. Nurun tamamlanması sadece İslam aleminde değil, Hristiyan aleminde, Yahudilerde de Allah'ın tek dininin yedi sabah dört teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini mutlaka öğrenecek olması demektir. Yani nurun tamamlanması Hristiyanlar açısından, Yahudiler açısından Tevrat'ın yedi safa dört teslimi farz kıldığını ve Rabbani'nin bu yedi safa yaşadığını. Nurun tamamlanması Hristiyanlar açısından İncil'in yedi safa dört teslimi farz kıldığını ve Havarilerin bunu yaşadığını. Nurun tamamlanması sahabenin Kur'an'ın Allah-u Teala yedi sabah dört sene farz kıldığını ve sahabenin bunu yaşadığını herkesin öğrenecek olması demektir. 14 asır evvel sahabe nasıl mutlu bütün boyutlarıyla yaşadılarsa ikinci asır saadet de o nurun ışığı altında enine boyuna yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın herkesten istediği bu yedi sabah dört teslimi yaşaması. Ama insanlar kutsal kitapları unutmuşlar. Özellikle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişi olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Aynı hadisi Tevrat içinde söylüyor. Bir zamanlar gelecek Tevrat'ın resmi ve dininde ismi kalacak. Aynı hakikati İncil için söylüyor. Bir zamanlar gelecek İncil'in resmi ama Hristiyanlığın ismi kalacak. Yani kısacası din tamamen Allah'ın dininden gayri insanlar dinden fırkalara ayrılacak. Onun sebebi hidayetin unutulması. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur, sinagoglar, kiliseler dışarıdan mamur ama içindekiler insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayet olmayacak. Hidayeti unutmuşlar. O gün yaşayan alimler gök ben altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Fitne insanların hidayeti unutup dinde fırkalara ayrılması, farklı dini mensubu olduğunu zannetmeleri. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın nuruyla yaşanacak bir asr-ı saadet kıyamete kadar sürecek midir? Allah-u Teala bu konuda açık bir şekilde Allah Teala'nın nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemediği söylediğini görüyoruz. İşte Saf suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesi. Yürüdüğüne elini yutufu nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nurihi ve levkeliyel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kerih görsene bile nurunu tamamlayacak olandır. Saf 9 huvellezi ersele resule bil huda ve dinil hakki yizur ala dini kullihi ve levkeliyel müşrikun. Resulü hidayet esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklamak üzere doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi diniyle gönderen odur. Müşrikler kerih görseler bile. Bu son devrede küfürle nurun son karşılaşması söz konusu olacak. Ve nurun galibiyetiyle neticelenen bu sonuçtan sonra nur kıyamete kadar bütün insanları birden aydınlatacaktır. Bütün güzellikler bu devirde yaşanacaktır. O nur insanlar sağ kaldığı sürece hiç bitmeyecektir. Ta ki Yecüc ve Mecüc toprağın altından çıkıp onların üzerine saldırdığı son noktaya kadar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyametten önce gelişen olayların ifadesini söylüyor ve kıyametin işaretlerinden bir tanesi de Yecüc ve Mecüc. Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki hatta izâ fütet Yecüc ve Mecüc hum min kulli hadebin yetsirûn. Bu ayetin iki ayet öncesine ve iki ayet sonrasına bakalım. Allah-u Teala işaretlerini nasıl veriyor? İki ayet öncesi 92, 93 ve 94. 92'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 92. Ne hâze ümmetikum ümmetun vahideten mâne rabbukum fa'budun. Bu ümmetiniz tek ümmettir. Yani teslim olanların ümmeti ve Rabbiniz de tek mabudunuzdur. Ona kul olun. Takatu emrehu beynehum kullun ileyna raciun. Emirlerin uygulamaları kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. Yani Allah'ın dininde tek bir din var, tek bir ümmet var. Ama insanlar Allah'ın dinini yaşamadıkları için dine fırkalara ayrılmışlar. 94. 94'ten sonra 95-96'ya bakalım inşallah. فَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَا كُفْرُ سَعْيِهِ Allah onun çalışması boş. اَنَّ لَهُ كِتَابٌ كَاتِبٌ Onu yazıyoruz. 95. حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ هَلَكْنَا اَنَّهُ لَا يَرْجُعُونَ Helak ettiğimiz bir kasaba halkın oraya dönmesi, yeni hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Yani mutlaka herkes dönecek. Evet, konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe bir mutluluk devrini, asr-ı saadeti yaşamıştı. Bu hedefe ulaşmaları Allah'a ulaşma dileği üzerine bina edilmişti. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yaratıcıyı anlayabilmek.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Ruhumuz.
1: Ruhumuz nereden gelmişti?
3: Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz.
1: Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırabilir miyiz?
3: Yok.
2: İnanç olarak ulaşabiliriz. Yani ruhumuzun ulaşması maddi bir şey değil zaten.
1: Ruhumuz hani böyle seyri sülükle ona gider ulaşır, teslim olur. Kişi ermiş evliya olur. Öyle olabilir miyiz?
3: Ben olamam da. Eksiklerim çok. Yani namaza diye sonra başladım. 10 yıldır kılıyorum.
1: Peki kalbinizde Allah var mı?
3: Ya, hiç çıkmıyor.
1: Allah'ım ben senin dostun olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musunuz?
2: Zaman zaman olabilir ama daha çok insan dünya ihtiyaçlarına yönelik şeyler de taleplerde bulunuyor. Zora düştüğü zamanlarda maalesef biraz bu konuda nankör oluyoruz.
3: Diyorum Allah'ım. Sana ulaşmak istiyorum ama çocuklarımı evlendireyim de sonra yani.
1: Ama yaşarken?
3: Yaşarken de işte diyorum Allah'ım sana teslim oldum.
4: Büyüklerimizden gördüğümüz Allah'a inanç yani ben onu yanımda hani göremem gözle görünen elle tutulan bir şey değil yani.
3: Ey yüce Allah'ım seni ama çok çok seviyorum. Ben senin evliyandan dostlarından olmak istiyorum ama nerede?
2: Allah'ım seni çok seviyorum yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması maddi bir şey değil. Ne aş olarak ulaşabiliriz? Ruhun Allah'a ulaşması nasıl gerçekleşir? İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle halk ettiğini, fizik beden bu zahiri alime ait. Şems 7'de bizi bir nefse dizayn ettiğini, nefsimiz berzah alemine ait. Ve secde 9'da zatından bize ruh fürdüğünü, ruhun da Allah'ın bizde bir emaneti olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmak, ruhun tekrar sahibi olan Allah'a dönmesiyle gerçekleşir. Bu dönüş neyle gerçekleşir? Nefs tezkiyesiyle. Mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi olabilir mi? Hayır. O sebeple Allah-u Teala'nın katından gelen hidayetçiler, Allah'a davet etmek suretiyle daveti kabul edenlerin, Allah'ın davetini kabul edenlerin, Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Allah her şeyi sebep ve sonuç tahtında vücuda getiriyor. Sonuç nefsimizin tezkiyesiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması ama sebep Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşit. İşte biz insanları Allah-u Teala'ya ulaştıran bir yol vardır. Allah-u Teala hepimiz bu yolun üzerinde bulunmaya davet etmektedir. Sırat-ı müstakim. 7 safa sırat-ı müstakim. Bu yol sırat-ı müstakimindir. İlk sırat-ı müstakimin ruhumuz henüz vücudumuzdan ayrılmamıştır. Yani onlar reel sırat-ı müstakim de değillerdir. Sırat-ı müstakim ruha göre fiziktir. Tabiatıyla birlikte devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşip bizim ruhumuzu, vücudumuzu terk etmesini emredince ruhumuz kendisi ait olan sırat-ı müstakimde fizik standartlarda Allah'a doğru yükselir. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Demek ki 1. safa sırat-ı müstakim emr aleminde de yevzünün zatına paralel sebil-i reşat şeklinde zikrediliyor. Ve o sebil-i reşat üzerinden devrin imamın ana dergahına ulaşır. Devrin imamın ana dergahından 7. gök katına 7 tane gök katını birleştiren Tarik-i Müstakim'le ulaşıyor. Ve Tarik-i Müstakim'de ruhumuzun yükselebilmesi nefsimizin 7 kademe tezkiyesine bağlı. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhüme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye Buna paralel tarik-i müstakimin 7 tane gök katının aşılması ve ruhumuzun yoklukta Allah'ın zatına ulaşması şeklinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bu devirde de bir mutluluk çağı yaşayabilmemiz için bireysel olarak üzerimize düşen en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Düşünmeye yöneltiyor insanı zikir dediğimiz şey. Sadece söz olarak değil, kalbi ve düşünerek, yani bu dünyanın yaratılışının nasıl olduğunu düşünmek de bir zikirdir bence.
4: Allah'ım derken yalan söylemeyeceksin, haram yemeyeceksin, yani kötü şeylerden kaçınacaksın. Hani ben böyle hani aklıma geliyor.
3: Zikir edin. Bence Allah'a işte ulaşmak olur, hafiflik olur insanda, mutluluk olur, kalbi iyice temizlenir.
1: Zikir farz mı?
2: Zikir olarak geçip geçmediğini bilmiyorum açıkçası, bu kadar bilgi sahibi değilim ama hani düşünmeye sürekli Kur'an ayetleri sevk ediyor insanı. Hiç düşünmez misin diye. Aslında Allah kendisinin düşünülmesini istiyor. Bana ibadet etsin olarak çevriliyor ama aslında yaratıcının varlığını, insanın bir şekilde farkına varmasını istiyor.
1: Zikirse nefsimizi temizleyen, tezkiye eden, tasfiye eden tek ibadet Kur'an-ı Kerim'e göre.
4: Hayır. İşte ben ona inanmıyorum. Bak şimdi ben gideyim nefsime, hani körlüyüm. Sonra da diyeyim ki Allah'ım beni affet. Ben buna inanmıyorum.
1: Öfkeli bir insan bile olsa zikredince öfkesi gider mi?
3: Gider. Ben çabuk sinirleniyorum ama çabuk geçiyor. Böyle saman alevi gibi. Böyle köpürüyorum, birden geçiyor.
1: Çok zikredersek

0: O büyük günahları işleyenler de bir gün Allah'a ulaşmayı diler ve bundan sonra mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse günahları affedilir ve sonra da sevaba çevrilir. Hadiste her insan hata yapar, hata yapan işlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Yani bir başka hadiste siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi o kadar günah işleyen ama ondan tövbe istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdı. Risale-i Halükâr'da Kur'an-ı Kerim'de nefsin nefse emareden değişerek nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle ihlasa ulaşması Allah tarafından emrediliyor. Fatır 5'te Ya eyyühen nâsu enne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَانْكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. فَلَا تَغُرَانْكُ مَتَعَلْ قُرُوا. Sakın iblis sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İşte eğer olay buysa Allah'ın rahmetini ümit kesmeyenler kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala'nın Rahim esmasının tecellisine mazhar olur. Rahim esmasının tecellisi onun kitabına ihsanla Allah onu takva onu mürşidine ulaştırır. Her devirde seçilmesine rağmen Allah'ın rahmetini ümit kesenler var. Bir de Allah'ın rahmetini ümit kesmeyenler. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyenler, onlar daveti kabul eden Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zümer 54'e göre Allah'a yönelen ve teslim olanlardır. Zümer 53'e göre de Allah'ın rahmetinde ümit kesmeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar delalette kalanlardır. Delalette olanlar Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Onlar mülaki olmayı inkar edenler hakem-i tülmüşe göre, onlar Allah'ın rahmetini ümit kestiler. Onlar Kevh 105'e göre mülaki olmayı inkar ettiler. Amelleri de boşa gitti. Öyleyse anahtar kelime Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa hedefe ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden son şükür yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Nasır suresinin günümüze de ışık tuttuğu söylenebilir mi? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz şükür yapıyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühüm. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nasır suresinin günümüzde ışık tuttuğunu söyleyebilir mi? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bütün zamanların kitabıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden bir tanesi Nasır suresidir. Öyleyse her sure, her ayet o zamana hitap eden bir Allah'ın mesajı, Allah'ın evrensel kanunudur. Nasr suresi de bunlardan bir tanesidir. Buradaki ayetler evvela Kabe'nin fethini müjdeliyor. Ama fetihler bu kadar değil. Fetihler devam ediyor. İstanbul'un fethi söz konusu. Daha sonra 2. asır saadet yeni bir fetih olayı var. Mekke'nin fethinden sonra dalga dalga bir İslam'a giriş olmuştur. Peki kişi asiretette ne olacaktır? İnsanlar İslam'ın ne olduğunu gördüğü zaman kendi dinlerin de aslında İslam dini olduğunu anladıkları zaman ve eksik olan hususun tövbe olduğunu anladıkları zaman dalga dalga bir İslam'a giriş tekrar yaşanacaktır. Öyleyse konunun bugüne de ışık tutan bir hüviyeti kesinlikle vardır. Yani اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْهُ وَرَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. O gün dalga dalga İslam'a giriş. Bugün de milletlerin İslam'a, kavimlerin İslam'a girişi söz konusudur. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala kıyamete yakın bir dönemde yeni bir asr-ı saadet yaşanacağını müjdeliyor. Bunu sağlamak için de sahabenin yaptığı gibi

0: Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
1: Bence Allah yolunda gidebilmek için herhangi birisine gerek yok. İnsanın kendi düşüncesi yeterli. Allah ile kul arasında herhangi bir şey girmesinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
2: Mürşit işte şey evliya ermiş.
1: Kur'an çok açık bir kitap, yani başkalarının anlatmasına gerek yok. Bizim anlayabileceğimiz dilde yazılmıştır. İlla Arapçasını da okumamıza gerek yok. Güzel mealler var. İsteyen insanlar istediği şekilde o irşat şeyini kendisi yerine getirebilir.
2: Kitaplarımız var, öğretiliyorlar, okumalıyız, öğrenmeliyiz, yani iyi olur. İnşallah şu hani şeylerimiz düzene girsin. Her şey çıktı, ateş bağısı oldu, geçim bak bu yaşımda ben çalışmak zorundayım. Yani Allah'ım bizleri görsün, korusun.
0: Yunus Emre dizisini seyrettim demiştiniz ya, Tapduk Emre'ye tabi oluyor. Yunus Emre'nin hayatında sizce o tabiyetle neler değişti?
1: Düşüncesi değişti açıkçası. Yani kendisi de bir inancı vardı muhakkak ama teorik olarak bir şeyler biliyordu. Ama daha sonra yaşantısına uyguladı.
0: Güzel bir şey miydi?
1: Bence güzel bir şeydi.
0: Bizim ihtiyacımız var mı böyle bir şeye?
1: Muhakkak var ama insanlar bunu farkında değil. Başka şeyleri arıyorlar.
0: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Zikrede de iyi insan ola ola.
3: Bir misafirimin mürşit konusunda Kur'an çok açık bir kitap. Başkalarının anlatmasına gerek yok. Bizim anlayacağımız dilde yazılmıştır. İsteyen irşat görevini kendisi yerine getirebilir. Sevgili kardeşlerim, külliyen bu düşünce, bu zandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim bir vahiy kitabıdır. Şu anda o kişiye söylesen herkes Allah'tan vahiy alabilir mi? Cevap, ben kim, vahiy almak kim? Vahiy, beşerin Allah'la konuşmasıdır. Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَمُنْ وَرَا هِجَابٍ اَيُّرْسَلَى رَسُولَ فَيُّهَا بِذْنِهِ. Öyleyse Kur'an-ı Kerim vahiy ise kim bu Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir? Allah'la konuşabilen kişisel insanlar. İşte Allah'ın Resulü hadisinde bunu hikmet sahibi alimler olarak zikretmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i biz hikmet sahibi alimden öğrenebiliriz. Hikmet sahibi alimin özelliği ne? Özelliklerden bir tanesi daimi zikir, bir tanesi devamlı hayır işlemesi, bir tanesi Allah'la konuşması, tezekkür ehli olması ve bunun gibi 7 özelliğin sahibi. Kalbi 7 kadar memnun olmuştur. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i mürşitten, yani kalbi 7 kadar memnun olandan, üst seviyede kalbi 14 kadar memnun olandan ve en güzeli Allah'ın tayin ettiği mürşitte kalbi 19 kadar memnun olandan öğrenebiliriz. Allah-u Teala bunu farz kılmış mı? Evet. Kur'an-ı Kerim varken mürşidlere gerek yok mudur? Kur'an-ı Kerim varken mürşide gerek var çünkü Kur'an-ı Kerim mürşidlerin kitabıdır. Maide 35 Ya eyyühellezine amittakullaha vebtegû ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Al-İmran 7 Kur'an-ı Kerim'in muhkem müteşabih ayetlerden oluştu ve müteşabih ayetlerin manasının ancak Allah'ın bildiği ve Allah'ın bildiğini Allah'tan öğrenip alanlar, onlar ulelbaptır, onlar da bize öğretirler. Enbiya 7 bu sebeple مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ مَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Ne zaman o Kur'an'ın, o kitabın emirlerine itaat ettiğiniz zaman o emir mürşide ulaşmanızı şart koşuyor. Üzerimize farz kılıyor. Allah'tan hacet namazıyla irşat makamının istenmesi Allah Teala tarafından bir kesin emir olarak görülüyor. Ayrıca herkesin Kur'an-ı Kerim'in tevilinde, Kur'an-ı Kerim'in manasını açıklamakta Allah katında ayrı bir yeri vardır. Herkes mütevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir. Müteşabih ayetlerin anlamları ise sadece ulelbab tezekkür edebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri teşabihtir ve o seviyedeki teşabih ayetleri ulelbab'dan öğrenebiliriz. Ben onu öğrenmesem de olur derseniz hangi ayetin müteşabih, hangi ayetin mühkem olduğunu bilmiyoruz. Ama Allah Teala Bakara 85'te "Efetu'minu bi ba'd el kitabi ve tekferun bi ba'd." Siz ayetin bir kısmına iman edip bir kısmına inkar ederseniz, inkar edenlerin cehenneme gideceği açık ortada. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, bir sualim olacaktı inşallah. Günümüz din adamlarının birbiriyle çekişme halinde olmasının önüne nasıl geçilebilir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Günümüz din adamların birbiriyle çekişme halinde olmasının önüne nasıl geçebiliriz? Son günlerde onlar da Kur'an'a dönelim tarzında bir işaret ifade ediyorlar. Eğer insanlar Kur'an'a dönmeyi, Kur'an'dan İslam dinini öğrenmeyi esas taz ederlerse bu mesele çözülmüştür. Yapılacak iş onlara sualler sormak ve onların bilmedikleri doğruları onlara anlatmak ve böylece Kur'an ayetleriyle onları açıklamak. Onlar anlamasalar da toplumun anlamasını temin etmektir. Bütün standartlar dört esasa dayanır. Bir, Allah'ın emri verir. İki, yerine getirenlerin mükafatını açıklar. Üç, yerine getirmeyenlerin cezasını açıklar. Dört, bütün sahabenin emri gerçekleştirdiğini ispat eder. Peki Kur'an-ı Kerim'in muhtevası, Allah emrini verir. Bu emri yerine getirenin mükafatını, yerine getirmeyenlerin cezasını ve sahabenin hepsinin bu emri gerçekleştirdiğini Kur'an-ı Kerim ispat eder. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın irşat makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşat makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah-u Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşırsınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah-u Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah-u Teala.

ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnel lezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâted dünyâ vatme ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülâki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere. Allah'a ulaşmayı dilememişse. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah Teala'yı insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan, kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir.
Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi üçüncü kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an birinci kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz birinci kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? Birinci kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane Furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız sıfır olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine emin olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz.
Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup, onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar. Kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu. İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda İnsanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar.
İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar, bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki, her şey öylesine güzel ki, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, birçok yanlışlığın, anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah-u Teala bize her zaman yaşatarak en güzele ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse, o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve İblisin korkunç tuzakları. İblis her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim Resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da Resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu Resullere tabi olmaktadır.
Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmele ile başlamak, her yeni günün sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri. Bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak. İşte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar.
ise Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan, iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız, bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı, onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız, mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir
zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, o insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi, bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada, cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz başkaları için yaşamak. Biz insanlar bir nefsin ve bir fizik vücudun sahibi kılındık. Bir fizik vücudumuz var, gördüğünüz fizik vücut. Bir de nefsimiz var. Hepiniz nefsinizi çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz görüntüsü tamamen sizin aynanızdır. Her halükarda sizi tam olarak temsil eder. Öyleyse

Rüya gördüğünüz zaman aynaya dikkatle bakın. Aynalar göreceksiniz. Oradaki her şeyi yansıttığı halde size ayna yansıtmaz. Rüyanızdan bahsediyorum. Bütün rüyalar nefsle yaşanır. Rüyayı gören aslında onu gerçek anlamda yaşayan nefstir. Rüyada ne görüyorsanız, gördüğünüz şey sizin nefsiniz tarafından yaşanıyor. Orada farklı şeyler göreceksiniz. Bazen etrafınızdaki insanların sizi hiç duymadıklarını ve sizi görmediklerini fark edersiniz rüyanızda. O zaman siz nefslerin yaşamakta olduğu berzah aleminde değilsiniz. Bu alemde olabilirsiniz. Ve bu alemdeyseniz bütün duvarlardan geçebildiğinizi, kapıların içinden geçebildiğinizi göreceksiniz. Aslında bir büyük zevk. Başkaları için sır olan her şeyi rahat rahat görebilirsiniz. Ama Allah-u Teala normal standartlarda insanları hiçbir zaman bunu idrak edebilecek noktada olunca

kendi yaşamakta olduğu yere göndermez. Hep hiç bilmediği, belki başka dünyalardaki fizik standartlardaki yerlere gönderir. Oradaki hayatı gösterir. Benzer hayatı gösterir. Ve insanın rüya görmesi nefsinin fizik vücudundan ayrılmasıyla gerçekleşir. Nefsin elektron devir sayısı fizik vücudun yarısı kadar.

Bir insan gerçek uykuya ulaşınca fizik vücudun elektron sayısı, devir sayısı düşerken nefsinki de yükselir. İkisi aynı noktaya geldiğinde, birisi yukarıdan aşağı inerek, birisi aşağıdan yukarıya çıkarak, aynı devir sayısına ulaştıkları zaman nefs tereyağdan çekilen bir kıl gibi fizik vücuttan ayrılır. Ama düşünce sisteminizde beraberini alır. Artık sizin düşünme statünüz nefsinizle beraberdir. Bu dünyada nasıl şu anda biz bir fizik vücut, bir nefsten oluşuyorsak, çünkü ruhumuzu Allah'a hamdolsun ki ulaştırdık. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Şu anda nefsimiz fizik vücudumuzun içinde. Ama uykuya daldığımızda nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması gerekir. Rüya denilen sistem öyle yaşanır. Nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması içinse elektronun devir sayılarının eşit olması lazım. Ha, fizik vücudun devir sayısı nefsimizin iki katı. Nefsimizin elektron devir sayısı arttırılır. Fizik vücudumuzunki azaltılır. Ve ikisinin arasında denge sağlanır. Aynı noktaya geldikleri zaman hiçbir sıkıntı çekmeden nefs fizik vücudu terk eder. O sırada fizik vücut onun için sadece bir görüntüdür. Fizik vücuttan ayrılmıştır. Ve de sonsuz hızla dilediği yere gitmekte serbesttir. Çok zevkli bir olaydır sevgili kardeşlerim. Uçmak. Bu yüzden pilot olmaya çok ciddi bir şekilde özenebilirsiniz. Ama nefsiniz için uçmak hiçbir zaman bir problem değildir. Sonsuz hızla dilediği yere düşündüğü anda gidebilir. Bu içinde yaşadığımız dünyamızda hem zahiri alem var hem de bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu berzah alemi var. Nefsimiz berzah aleminde fiziktir. Yani ben nasıl şu anda bu gözlüğü elimle tutabiliyorsam, fizik vücudum bu alemin varlığı, gözlük de bu alemin varlığı, bunu elimde tutabiliyorum. Ama eğer şu anda burada nefsimle olsaydım, bu gözlüğü tutmaya çalışsaydım, elim bu gözlüğün içinden geçip öbür tarafa ulaşacaktı. Hiçbir zaman bunu tutmam mümkün olmayacaktı. Şu duvarların hepsinden geçebilecektim. İşte rüyanızda eğer duvarların içinden geçiyorsanız, insanların konuşmalarını duyabiliyorsanız, sizin bütün gayretinize rağmen onlar sizi görmüyorlarsa, o zaman bu alemde değilsiniz. Bu berzah aleminin standartlarıdır. Berzah aleminin bir güzel yönü var sevgili kardeşlerim. Berzah aleminde bizden evvel ölmüş olanlar yaşantılarını bir arada devam ettiriyorlar. Diyelim ki genç kardeşlerimiz için büyük babaları, büyük babaların babaları, büyük anneleri, büyük annelerin anneleri vaktiyle ölmüş. Ama onları da çocukken onları görmüşler öldükleri zamanı. İşte onları o yaşta göreceklerdir. Öldükleri yaşlarda. Bu demek değildir ki
her an berzah aleminde yaşayan nefsler aynı yaşı muhafaza ederler. Hayır sevgili kardeşlerim. Yaşları her an değişebilir. Çocukluklarına geri dönebilirler. Hatta ortam da aynı olur. Mesela kendilerini diyelim 70 yaşında bir insan ilkokulda okurken görebilir. Hatta o zamanki öğretmenlerini de görebilir. Ve sanki çocukluğuna geri dönmüştür. Allah Teala ona geçmişten bir günü yaşatır. Sevgili kardeşlerim, insan deyince insan sırlarla doludur. Her birinin çözümüne sahip değiliz. Allah Teala niçin öyle yapar onu bilemeyiz. Ama yaşamımız onu göstermiştir ki her zaman sevgili kardeşlerim sizden evvel ölmüş olanlarla birlikte olabilirsiniz. Onların yaşadıklarını göreceksiniz. O yaşayanlar sevgili kardeşlerim o öldükleri halleriyle yaşadıkları gibi daha evvelki yıllardaki hayatlarındayken de onlara ulaşabilirsiniz. Allah Teala dilediğini dilediği şekilde yapar. Yani bir ulaştığınız kişinin o sıradaki hayatında Allah Teala nasıl bir değişiklik yapmışsa sizin rüya gördüğünüz alemde o anda onu öyle görürsünüz. Mesela kendinizi benim yaşımdaki birisi diyelim. Kendisini ilkokulda görebilir. Orada berzah aleminde. Ve de orada aynı ilkokulu görebilir. Aynı ilkokulun unutamadığı bir sınıfını görebilir. O sınıftadır kendisi. Her şey mümkündür. O zamanki öğretmenini görebilir. Ona sualler sorduğunu görebilir. Ondan cevap aldığını görebilir. Onun kendisine sual sorduğunu görebilir. Sınıftaki diğer arkadaşları da o zamanki devredeki arkadaşlarıdır. Aynı yaştadırlar. İlkokul çağında mesela. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu, neyi yaşatmayı dilerse onu mutlaka insanlara yaşattığını hiç unutmayın. O Allah her şeye kadirdir. Bizi her an değişik bir ortama götürür. Bu değişik ortama gidebilmek için önemli olan rüyaya girmiş oluşunuz. Yani nefsinizin aynı devir sayısına ulaşarak, nefsinizin devir sayısı yükselerek, fizik vücudunun devir sayısı düşerek aynı noktaya geldiği anda birbirlerinden ayrılmaları olayı. Bir insanın rüya adı verilen sistemi yaşayabilmesi mutlaka buna bağlıdır. Devir sayıları eşitlenecek, eşitlendiği anda ayrılacak. Ayrıldığı andan itibaren kişi rüyadadır. Rüya o beden için bir fizik alem ifade eder. Eğer fizik alemdeyse fizik alem ifade eder. Ama nefsler için berzah alemi fiziktir. Berzah alemine giden bir nefs orada her şeyin fizik olduğunu görür. Bir kapının içinden geçemez. Kapı kapalıyken içinden geçemez. Duvarın içinden geçip başka bir binaya ulaşamaz. Kapıyı açacaktır. Merdivenden yukarıya uçarak çıkamaz. Merdivenleri çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir nefs için kendi aleminde sadece fizik olarak yaşamak mümkündür. Bir nefs için diğer alemde, mesela fizik vücudumuzun yaşadığı zahiri alemde hiçbir şey fizik değildir. Duvarlar görünür, kapılar görünür ama
Duvarın da içinden geçebilir. Kapalı bir kapının içinden de geçebilir. Ama kapının tokmağını tutup da açmak istediği zaman kapı onun için elinin içinden geçtiği bir nesnedir. Görüntü olarak öbür tarafı örter. Elinin kapıdan dışarı çıkan kesimini göremez. Kapıyı görür. Ama elinin kolunun belli bir miktarı kadar olanı dışarı çıkıp öbür tarafına geçmiştir kapının. Çünkü kapı sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, bütün nefsler berzah aleminde kendilerini aynada görebilirler. Öyleyse rüyanızda hangi alemde olduğunuzu aynadan da anlayabilirsiniz. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız, o zaman berzah alemindesiniz. Eğer göremiyorsanız, aynaya ulaştığınız halde ayna sizi göstermiyorsa berzah aleminde değilsiniz ve aynanın da içinden geçebilirsiniz. Orası sizin aleminiz olmadığı için arka tarafına geçtiğiniz zaman duvarın oradaki dışarıda ne varsa onu görürsünüz. İnsanlar yaşamaya devam ederler, konuşurlar, hareket ederler, her şeyi yaparlar. Siz onları görürsünüz, etraflarında yaşarsınız ama söylediklerini de işitirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlarla konuşamazsınız. Onlar da sizinle konuşamaz, sizi göremezler de. Ama siz onları görürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir insana rüyada bir tayin mekan yaşatması Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Yaşadığınız zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Allah-u Teala size bunu nasip kılmış diye. Nefs tayin mekanını herhangi bir kademeye ulaşmak söz konusu değil. Herkes yaşar. Bütün rüyalar bir tayin mekandır. Ama insanlar da öyle oldukları zaman bunun farkına varamazlar. Kim başından itibaren fenomeni yaşarsa, yani ayrılışı yaşarsa evvela fizik vücudundan, ki bu bir tayin mekan olayıdır, ayrılığı yaşadığı noktadan itibaren o kişi kendi yaşadığı alemin fiziğinin ötesine geçmiştir. Tekrar dönerse uykuyu uyuduğu odaya, odanın duvarlarından içeriye girebildiğini, karyolanın içinden geçebildiğini görecektir. Ancak fizik vücudun içine girip her uzvu aynı noktalarda bulunan bir tek vücut haline gelirse. Yani diyelim ki yatakta yatmakta olan sizin fizik vücudunuzun bir elinin parmakları kapalı, diğerinin açık. Aynı standartlara ulaşmak mecburiyetindesiniz. Açık olan el nasılsa, nasıl kalmışsa siz de elinizi aynı standartlara ulaştıracaksınız. Kapalı olan eliniz için de aynı standartlara ulaştıracaksınız. Noktalar aynı koordinatları sağladığı zaman uykunuzdan uyanırsınız. Ve de artık nefsiniz yoktur sizin için. Sadece uyanan fizik vücudunuz vardır. Ama ondan evvel uçabiliyordunuz. O noktadan sonra böyle bir şey mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, çok özel şartlarda mümkün olabilir mi sualinin cevabı? Evettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna fizik vücuduyla çıkmıştır. Ama o bir peygamberdir. Ve onun için Allah-u Teala bunu gerçekleştirdiği için hiçbir problem olmamıştır.
çıkmıştır, konuşmasını tamamlamıştır ve inmiştir. Sonsuz uzaklarda çok kısa bir zaman parçası içinde Allah Teala onu düşünemeyeceğimiz sonsuz bir hızla ulaştırmıştır. Bu tayin mekan fizik vücut tayin mekanıdır. Fizik vücudunun baş gözleriyle Allah Teala'yı görüyor. Kalbinin gözüyle de görüyor. Kalbi gördüklerini teklif etmedi diyor Allah Teala. Evvelce kalp gözüyle Allah Teala'yı görmüş. Sonra Allah'ın katına çıkmış fizik vücut olarak. Fizik vücudunun baş gözleriyle de görmüş. Kalbiyle baş gözlerinin gördüğü şeyin Allah'ın aynı olduğunu tespit etmiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki biz böyle bir muhtevada sizlere sadece fiziğin ötesinin yaşanabileceğini, sizin de yaşayabileceğinizi söylüyoruz. Ama Allah'a yaklaşmanız lazım. Bunu zulmani olarak yaşayanlar da olabilir. Onlar hiçbir zaman sizin iç huzurunuzda bu işi yapamazlar. Orada şeytan devreye girer. Ve o zaman huzursuzluk mutlak olarak baş gösterir. Allah'ın yolunda ise huzur vardır, mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan ne zaman size yaklaşamaz? Eğer zikirdeyseniz şeytan size hiç yaklaşamaz. Yaklaştı, zikre başladınız, uzaklaşmak mecburiyetindedir. Hiçbir zarar veremez size. Sevgili kardeşlerim, zikir bunun için en sağlam silahtır. İblise karşı uygulayabileceğiniz en sağlam silah. Bir de hepinize tavsiyemiz olur ki hep abdestli olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir tuvalete gittikten sonra abdest alsanız. Abdest alamadınız, şartlar müsait değil. Teyemmüm yapın. Bir camdan yapabilirsiniz, bir taştan yapabilirsiniz. Teyemmüm yapmak hiçbir zaman hiç kimseye zorluk getirmez. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hep kolaylaştırmasını emretmiş ve diyor ki zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelenlerin hepsine emri budur. İnsanların işlerini zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. İnsanları birbirinden nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Öyleyse sizlere 40 yıldan beri anlattığımız, hadi 32 yıldır diyelim, anlattığımız şeyler bunlar değil mi sevgili kardeşlerim? Hep sevmek üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Bizler yaşıyoruz hamdolsun. Sizlerle birlikte tabiyeti gerçekleştiren herkes bu standartlarda güzellikleri yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz hep soruyoruz, her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor diye. Siz de aynı şeyleri aynı standartlarda bir düşünün. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Eğer bu söylediklerimizi tatbik etmek isterseniz sabretmeniz lazım. Bir anda bu hedeflere ulaşamazsınız.
Her işinize mutlaka besmele ile başlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir de abdestli olmalısınız. Her zaman. Ne kaybedersiniz ki abdestiniz bozulduğu anda bir camdan teyemmüm yapsanız, eğer şartlar müsaitse abdest alsanız, bir süre sonra vücut organlarınız abdestinizi uzun süre muhafaza etmenizi mümkün hale getirecektir. Bu sizin gayretinize bağlıdır. Gayret ederseniz mutlaka hedefe ulaşırsınız. Tüm sahabe için ömürleri boyunca hep abdestli olmak söz konusu olmuştur. Daimi zikrin sahipleriydiler ve hep abdestliydiler. Bozulduğu anda yeniden abdest almak usuldü. Daimi zikirde olduğunuz zaman zaten bunu bir ihtiyaç olarak duyarsınız. Yapamazsanız olmaz. İçiniz rahat etmez. Abdestsiz gezemezsiniz sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan hiç kimse abdestsiz gezemez. Abdesti bozulduğu noktada o kişi mutlaka ya abdest ya teyemmüm eder ve bu konuyu mutlaka kökünden halleder.

Sevgili kardeşlerim, bunları size niye anlatıyorum? Çünkü biz sizin için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu uçma olayı o kadar büyük bir zevktir ki hepinizin bu büyük zevki yaşamanızı istiyoruz. Belki uzun süre bu konular hep sır olarak saklandı. Ama Allah'ın bu devirdeki bize verdiği bir nimet bu. Ve sır olarak saklanmasını Allah Teala istemiyor. Hepiniz bu muhteşem olayı yaşamaya çalışmalısınız. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Madde bir, mutlaka abdestli olun. Mümkünse her gün boy abdesti de alın. Ne kaybedersiniz ki kardeşlerim? Sabah kalktığınız zaman duşa girseniz, sabah abdestini duşla alsanız. Her gün yeniden boy abdesti almış olursunuz. Abdestinizi bozulduğu anda tekrar devreye sokun. Söylediğim gibi topraktan veya bir camdan da teyemmüm yapabilirsiniz. Sevgili hocalarımızın bu konuda ne dedikleri bizi çok alakadar etmiyor. Bizim için söz konusu olan Allah'ın bize öğrettikleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah bize mutluluğu öğretti. Bizi mutlu kıldı. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi kıldı. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında tesbih var. Yani daimi zikrin ötesi var. Ama daimi zikre ulaşanlar da bizim yaşadığımız sonsuz mutluluğu yaşayacaklardır. Neden olmasın ki sevgili kardeşlerim? Hepiniz için bütün kapılar açık. Zikir sizin mutluluk ufuklarınızın kapısını açacak olan Allah'ın anahtarıdır. Zikrinizi ne kadar arttırırsanız o kadar mutlu olursunuz. Daimi zikir mutluluğun en üst noktasıdır. Orada da ayrı ayrı kademeler var. Her üst kademede bulunan kişinin daim zikirde kimler var? Kaç grup insan var daim zikirde? Nebiler var. Resuller var. Tesbihten bahsediyorsak nebiler var. Resuller var. De nebi ve resul olmayan ama iradesini de Allah'a teslim eden herkes var. Daimi zikirden bahsediyorsak, Ulul Albab makamı var, İhlas makamı var, Salah makamı var. Sevgili kardeşlerim, yollar hepinize açık, kapılar açık. O kapılardan girin içeriye sevgili kardeşlerim. Bu kapı hiç kimseye Allah-u Teala tarafından kapatılmaz. Kul, Allah'a kul olduktan sonra şeytana kul olmadıkça. Şeytan bir ömür boyu insanları Allah'ın kulu olmaktan çıkarmaya çalışır. Bir insan sevgili kardeşlerim bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Allah Teala ne diyor? Onlar tağuta kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar vellezî ve onlar ki
Vellezine ve onlar ki iştinavut tagute iştinav ettiler ıt tagute taguttan. En yabudiha ona taguta kul olmaktan, ona kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra, onlara büşra vardır, mutluluklar vardır. Ve beşir, ve öyleyse beşir, tefşir et, müjdele ibadi kullarımı. Ne olmuşlar? Allah'ın kulları olmuşlar. Neydiler? Onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Ama bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu doyulmaz zevklerle doludur. Hepinizi o zevklere davet ediyorum. Her şey öylesine güzel ki, her içinize mutlaka besmele ile başlayın sevgili kardeşlerim. Her an Allah'ı zikretmeye çalışın. Ne kadar yapabilirseniz, Allah'ı hatırladığınız zaman gözlerinizin dolu dolu olacağı günler gelecek. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz size yaşattığı onca mutluluk için. Bir gün o tayin mekanı yaşayacaksınız. Bu yola gönül veren herkes Allah'ın yardımıyla bunu mutlaka gerçekleştirirler. Yeter ki Allah'a yaklaşsınlar. Kim Allah'a ruhunu, içini, nefsini ve iradesini teslim ederse onun bütün şartları hazırdır. Daha evvel olmaz mı? Daha evvel de olur. Allah'ın yoluna giren kişi girdikten sonra bunları gerçekleştirmek isterse manevi tekamülünün bunları birer birer kendisine sağlayacağını bilerek düşünsün olayı. Allah'a ne kadar yakın olursanız mutluluğa da o kadar yakın olursunuz. Ve bir insanın bir uçağın içine binmeden uçabilmesi, zahiri alemden berza alemine geçebilmesi, berza aleminden zahiri aleme gelebilmesi herkes için geçerlidir, herkes için mümkündür. Bu tayin mekanların en kolayıdır. Ötede olan, zor olan fizik vücut tayin mekanıdır. Ve sevgili kardeşlerim, o herkese nasip olmaz. Bu kademelerin üst noktasına ulaşmadıkça fizik vücut tayin mekanı gerçekleşmez. Ama Hz. Süleyman'la konuşanlara baktığımız zaman birisi diyor ki ben sana onu getiririm. Öteki de onun dediği süre içerisinde gidip bir anda Belkıs'ın tahtını alıp Hz. Süleyman'ın ayaklarının dibine getiriyor. Onlar tayin mekanı yaşadılar. Sevgili kardeşlerim unutmayın. Allah her şeye kadirdir.
Aslında biz bu konuşmamızı başka bir konuda yapmak üzere yola çıkmıştık. Ama size Neftay mekanı nasıl yapılır, onun detaylarını anlatmak mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bizim elimizde bir şey yok. Herhalde bu dileğin sahibi olan kardeşlerimiz var aranızdaki. Allah Teala bizi bu tarzda konuşturuyor. Hiç çekinmeden rahatça söyleyelim ki ne yaparsak aslında biz sadece yapmış görünürüz. Ama biz yapmayız, yapamayız, yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Kendimize hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak o yapılan şey bize Allah'ın yaptırdığıdır. Söylediklerimiz de Allah'ın söylettiğidir. Hani diyoruz ya, bir gün şartlar değişecek, oraya geleceğiz Türkiye'ye, orada Cumhurbaşkanı olacağız. Bunu söylerken hiçbir konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Mutlaka bunun gerçekleşeceğini biliyoruz. Başka bir konuda daha tereddüdümüz yok. Hiçbir şeyi biz yapmayacağız sevgili kardeşlerim. Biz sadece Allah'ın sesi olacağız. O bize söylememiz lazım gelen şeyleri söyletecek. Bir, ikincisi daha önemli. Yapmamız lazım gelen şeyleri yaptıracak. Şimdi şu anda Allah Teala bize söyletiyor. Şu anda yaptığımız şey sizinle konuşmak. Burada söyletmesi söz konusu. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Sadece onun söylediklerini iletme yetkimiz söz konusu diye öyle bir makama Allah Teala bizi tayin ediyor. Bir başka hususiyetimiz, özelliğimiz yok. Sadece Allah'ın bize söylettiklerini söylemek yetkisinin sahibiyiz. Tabii bu kendiliğimizden hiçbir şey söylememizi mümkün kılmaz. Biz kendiliğimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz Allah'ın bu açıdan gerçek anlamda tam bir kölesiyiz. Azatsız köle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Dilerken de gelecek günlerin çok güzel olacağını vurgulamak istiyoruz. Neden? Çünkü bütün dünyayı sufi sükûne ulaştıracağız. Allah'ın konuşturduğu kişi olarak kendimizden hiçbir şey ekleme yetkisinin sahibi olmadan. Allah Teala dünyada sufi sükûnun kurulmasını istiyor, emrediyor. Bunun yakın gelecekte gerçekleşeceğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinlerin birbirinden farklı olmadığı kesin şekilde bütün dinler tarafından kabul edilecektir. Çünkü bütün dinlerin arasında Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olanlar söz konusu. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü var. Bu kadar basit. Hepsi onunla konuşmak yetkisinin sahibi. İnsanların bilmesi gerekmiyor.
biz biliriz. Bir marifet mi bu? Hayır değil. Allah bize söylediği için biliriz. Biz bir hiçiz. Ama bu açıdan bir kıymetiz. Çünkü biz onu temsil ediyoruz. Onun söylediklerini sizlere aktarıyoruz. Öyle bir dünya nizamı kurulacaktır ki dünyaya Allah hakim olacak. İstese bunu şimdiye kadar çoktan yapardı. Ama şimdi ancak bu zaman diliminde bunu uygun görüyor. Niçin uygun gördüğünü de biz bilemeyiz. O mevkiin sahibi değiliz. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinler olmadığı, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, İslam dininin, Allah'a teslim dininin mevcut olduğu anlaşılacaktır. O dinlerde de aynı şeylerin kitaplarında yer aldığını herkese ispat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerden ayrılmak kolay değil. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki hep sizlerle beraber olmak geçiyor içimizden. Ama bugünlük bu kadar yeter. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk saatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar, sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın?''

dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler, onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakz ediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle, artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler, ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken, size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman sen Sübhansın, seni tenzih ederim. Sana tövbe ederim. Ben müminlerin ilkiyim dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey Musa!

0: Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra zinet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler: Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O, salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız, size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim.
1: Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz harp etmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ لَاَمْرِ اللّٰهِ اَشَّفَاقَةُ خَلْقُ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir muhteşem nimeti diye değerlendiriyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yusuf suresinin 90. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e inneke le ente Yusuf. Kale ene Yusuf. Yusuf'u. Ve haza ahi. Kad mennallahu aleyna. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallaha la yudiu ecrel muhsinin. Kelimelere geçiyoruz. Galu dediler ki e inneke gerçekten sen misin? La ente Yusuf'u, mutlaka sen Yusuf'sun. Kale dedi, ene Yusuf'u, ben Yusuf'um. Ve haza ve bu, ahi kardeşim. Kat, andolsun ki, mennallahu, Allah nimetlendirdi, aleyna, bize nimetlendirdi, nimet verdi. Aleyna, bizim üzerimize, bize. İnnehu, muhakkak, çünkü, men yetteki, kim takva sahibi olursa, ve yasbir ve sabrederse, fe innallâhe, o takdirde, muhakkak ki Allah, la yud'iu ecre, karşılığını zayi etmez, boşa çıkarmaz. El muhsinin muhsinler ecrel muhsinin muhsinlerin ecri mükafatı karşılığı ücreti ve cümleciklere geçiyoruz. Galu e inneke gerçekten sen misin dediler. La ente Yusufu. Mutlaka sen Yusuf'sun. Kale ene Yusufu ve haza ahi. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Kat mennallahu aleyna. Allah bizi nimetlendirmiştir. İnnehu men yetteki ve yasbir. Çünkü kim takva sahibi olursa ve sabrederse fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinin. O takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve cümlelere geçiyoruz. Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi.
Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez.

Yusuf'un sorusu üzerine siz Yusuf'a ve cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine Bünyamin'e yaptığınız hataları hatırladınız mı diye sorduğunda kardeşleri böyle bir cevap verdiler. Anladılar ki o Yusuf ve gerçekten sen misin? Sen Yusuf musun dediler. Ondan sonra da baktılar ki daha yakından bakınca kardeşlerini tanıdılar. O da ben Yusuf'um dedi, bu da kardeşim. Böylece Yusuf kardeşleriyle buluştu ve şuurla birbirlerini tanıdılar. Artık Yusuf'la kardeşleri beraberdiler. Şimdi ayetteki kim takva sahibi olur ve sabrederse müessesesi var. Ve muhsinlerden bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki takva 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amenular takvasının sahibi oluyoruz. 3. basamaktayız. Allah'ın bize verdiği 10 insanlığa irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman kalbimize iman yazıldığı için mümin oluyoruz. Müminler takvası. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. Ve ruhumuz meava, sığınağa sığınıyor. Meava sığındığı için evvap oluyoruz. Yani sığınağa sığınmış ruhumuz Allah'a sarılmış. Allah'ın zatı da kaybolmuş, yok olmuş. Bu Allah'a sığınma müessesesi.

Bu üçüncü takva. Evaplar takvası. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturduğumuz zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz ve muhsinlerden oluyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Ve bunu hanif olarak yapmıştır diyor daha sonra da. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslim eden muhsindir. Ama Allah Teala daha sonraki kademeler içinde muhsin kelimesini kullanıyor. Öyleyse muhsin aslında ahsen olan anlamına geliyor. Fizik vücudu ahsen olan, nefsi ahsen olan, daha sonra iradesi ahsen olan kişi. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman böylece hepsi muhsinler standartları içinde oluyorlar. Demek ki dördüncü takva muhsinler takvası. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. O zaman da muhlis oluyoruz. Muhlisler takvasının sahibi oluyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz 21. 22. basamakta. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz 25. basamakta. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz 27. basamakta. Muhlisler takvasının sahibi oluyoruz. Veya ahsen takva diyor Allah Teala. Daha sonra fizik vücudumuzu nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşıyoruz. Yani kalbimizdeki müzeyyen olma konusu tamamlanıyor. Ve burası azim takva. Hakka tukatihi takvadan evvelki bir hakkın takvadan evvelki son takva. Evvelkilere göre azim en büyük takva. Çünkü burada kişi salah makamının sahibi artık. Ve nihayet irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Hakka tukatihi takva da deniyor adına. Bir hakkın takva da deniyor. Hakkul yakin takvası da deniyor. Yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Öyleyse burada Allah Teala kim takva sahibi olur ve sabrederse diyor. Sabrın mutlaka devreye girdiği yer, eğer kişi sabrın sahibi olmuşsa Allah'a göre gerçek anlamda bir sabrın sahibi mutlaka irşat makamının sahibi kılınmıştır. O Allah'ın öğretisinin sahibidir. Hangi açıdan sahibidir? Bir hakkın takvaya ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman
O Allah'ın kendisine verdiği emrin dışında hiçbir şey yapmayacağı için sadece Allah'ın iradesiyle verdiği emirlerle hareket edeceği için başkalarına davranışlarında onları münkerden nehyetme ve onlara marufla emretme yetkisinin sahibi kılınır. Eğer kendi iradesi devrede olsaydı, bu noktaya ulaşamayacaktı. Allah'ın iradesine tabi olduğu andan itibaren artık sadece Allah'ın hükmüyle hüküm verir. Allah ona ne yapması gerektiği konusunda devamlı neticelerini söyler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki 7 tane takva var ve sabrın sahibi olur kişi ne zaman? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman. Secde 24'te Allah Teala devrin imamından bahsediyor. Diyor ki ve cana minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları kıldık. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'ya. Yusuf suresinde burada Yusuf'un kimliği çıkıyor ortaya. Yusuf, irşat makamının sahibi olmuş. Sabrın sahibi olmuş ve takva

Yusuf suresinin 90. ayet-i kerimesi burada tamamlanıyor. 91. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekat aserekel Allahu aleyna ve in kunna le hatiin. Kalu dediler ki tallahi Allah'a yemin olsun lekat andolsun ki aserekallahu Allah seni asere ke Allah'ı Allah seni tercih etmiştir. Aleyna bize ve in künna ve in künna biz olduk lehatîn kasten günah işleyen günahkarlar olduk.

cümleciklere geliyoruz. Kalu tallahi, Allah'a yemin olsun dediler. Lekat aserekallahu aleyna, Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış. Ve in kunna lehatiine, ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk.

hatain, hataların sahibi olmak. Hata, yapılan yanlışların adı hatain, hata sahipleri, yani kasıtla hatayı yapanlar. O zaman cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette günahkarlar, yani kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Öyleyse kardeşleri Yusuf'un neden öyle yaptığını da öğrendiler. Neden Binyamin'i alıkoyduğunu, aslında Binyamin hırsız olmadığı halde onu neden orada alıkoyduğunu da böylece anlamış oldular. Ve hatalarını kabul etmeleri de onların lehine bir olay. Binbir dereden su getirip kendilerini haklı çıkarmaya çalışmamışlar ve açıkça suçlarını itiraf etmişler. Bu da bir güzellik olarak çıkıyor Yusuf'un karşısına. Kardeşlerinin çok değiştiği, bir güzelliğe ulaştığı gibi, hatalarını idrak etmelerinden sonra artık bir daha yapmamaları gibi bir sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor Yusuf. Ve 92. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale la tesribe aleykumul yevm yafirullâhe lekum ve huve erhamur rahimin. Kelimeler

Gale dedi ki, la tesribe, kınama yoktur. Suçlama yoktur. Aleykum el-yevme, bugün size yafiru Allahi, yafur Allahi, Allahu, Allah mağfiret etsin. Lekum, siz, sizin için, ve huve ve o, erhamur rahimin, rahim olanların en çok rahmet edenidir. Yusuf aleyhisselamı kardeşleri tanıyınca ona yaptıklarından utandıklarını söylediler. Hazreti Yusuf da onlara dedi ki, 20 dirheme satılan bir köle nasıl oldu da bu yüksek mevkiye geldi diye kendisi hakkında dedikodu yapıldığını söylüyor kardeşlerine. Fakat şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberin torunu olduğumu öğrendiler diyor. Ve onların da sözleri ve tavırları değişti diyor bu olaydan sonra kardeşlerine. Yusuf suresinin 93. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeshebu bi kamisi haza fe elkuhu ala veçi ebi yeti basira ve tuni bi ehlikum ecmain. İshebi, götürün, gidin. Kamisi, benim gömleğimi götürün. Gömleğimle beraber gidin. Haza, bu. Fe, o zaman. Elkuhu, onu atın. İlka edin, sürün, ala, ona, veçi ebi, babamın yüzüne, veçine, yeti, gelir, basiran, basiret, gözün görme hassası, ve tuni, ve bana getirin, bi ehlikum, ailenizi, ecmain, hepsi tümü, bütün ailenizi bana getirin. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Yeshebu bi kamisi haza. Bu gömleğimi götürün. Ve elkuhu ala veçi ebi. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Ye'ti basiran, görme hassası, gelir, yani geri gelir. Ve tuni bi ehlikum ecmain, ve ailenizin hepsini bana getirin. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün, görme hassası geri gelir. Ve ailenizin hepsini de bana getirin. Böylece Yusuf'un bulunduğu yerde, Mısır'da bütün ailenin beraber olması kararlaştırılmış oluyor.
Şimdi burada Hazreti Yusuf'un sabrın sahibi olması ve takva sahibi olmasının nereye ulaştığını da görüyoruz. Allah-u Teala Hazreti Yusuf'a diyor ki, sen bu gömleğini onlara ver. Ve bu gömleği babanın yüzüne sürsünler. Biz onun gözlerini görür hale getireceğiz, basireti ona iade edeceğiz. Ne demek bu? Bu çok açık bir şekilde Hazreti Yusuf'un hevabı Allah ile tezekkür ettiğini ifade eder. Allah-u Teala'nın onun vasıtasıyla bir mucizeyi gerçekleştirmesi söz konusu. Görmeyen bir insanın gözlerinin açılması olayı. Hazreti Yakup, Allah-u Teala'nın bir nebisi, peygamberi. Allah ile devamlı konuşuyor. Ve gözlerinin kapanmasının bu mucizeyi oluşturmak üzere Allah-u Teala tarafından özellikle gerçekleştirilen bir vaka olduğu neticesine ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın bir nebisinin, Peygamber Hazreti Yakup, gözlerinin kapanması ve sonra da oğlunun gömleğiyle açılması, Cemil Sabr'ın sahibi olması, Allah-u Teala'nın size söylemediği şeyleri bana söylüyor tarzındaki ifadesi, aslında her şeyi zaten Hazreti Yakup'un bildiğini ifade ediyor.

Hazreti Yusuf da Hazreti İbrahim'in oğlu olan Yakup'un oğlu. Yani hepsi Hazreti İbrahim'in torunları. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyordu ki, ya Rabbi benim soyumdan nebiler oluştur. Allah-u Teala müsbet cevap veriyor buna. Ondan sonra Hazreti İbrahim diyor ki, babamı da zalimler bizim ahdimize eremez diyor Allah-u Teala. Demek ki Hazreti İbrahim'in bir peygamber olması, Hazreti Yakup'un bir peygamber olması neticeyi değiştirmiyor. İnsanlar büyük hatalar, peygamber oğlu olsalar da büyük hatalar işleyebiliyorlar. Ama bu olaydan sonra Hazreti Yusuf'un abilerinin değişmeleri söz konusu oluyor. Hazreti Yusuf'un Allah katındaki derecesinin yüksekliği, onun elinden babasının şifa bulmasını Allah-u Teala'nın oluşturması bunu tahakkuk ettiriyor. Allah-u Teala ile devamlı tezekkür halinde oluşu bir vaka, kardeşlerinin bilmediği şeyleri Allah-u Teala'nın vahyettiği kesin. Bir hakkın takvanın sahibi olduğu anlaşılıyor. Ve Hazreti Yusuf bunları söylüyor kardeşlerine. Ayet 94. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma fasalatil i'ru. Gâle ebuhum inni ecidu riha yu sufe lev la en tufennidu. Velemma ve olduğu zaman fasalatil iru, fasalati el iru, kafile ayrıldı. Kale dedi, ebuhum, onların babası. İnni, muhakkak ki ben, gerçekten ben, le ecidu, buluyorum, duyuyorum. Riha Yusuf'a, Yusuf'un kokusunu, esintisini, rüzgarını, raihasını duyuyorum. Levla, eğer olmasa, olmazsa, en tufennidu ni, bana bunuyor demeniz, bunadı demeniz. Fenet, kişinin ihtiyarlıktan sonra bunamasına fenet deniyor. En tufennidu ni, bana bunuyor demeniz olmasa, olmasa, olmazsa, yani bana bunuyor demezseniz. Cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma fasalatil iru, ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman. Gale ebuhum, onların babası şöyle dedi. İnni le ecidu riha Yusuf'a. Gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini, yani Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum, diyor.
levla en tüfenni duni, bana bunuyor demezseniz. Ve kafile ayrıldığı zaman, yani Mısır'dan ayrıldığı zaman, onların babası şöyle dedi, yani Hazreti Yakup. Bana bunuyor demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum dedi. Allah Teala esintiyi hissettirerek ve ona vahyederek hakikatleri zaten bildirmiş durumda. Gelen kafilede Yusuf'a ait bir şeyin olduğu, bunun gözlerini açacağı konusu Hazreti Yakub'a Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Ve kokusunu gönderiyor Allah-u Teala. Yani sana seni feraha erdirecek olan bir şey geliyor Yusuf'tan manasına bu. Allah razı olsun. 95. ayet-i kerimede buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi inneke le fi dalaikel kadim. Kalu dediler ki tallahi, Allah'a yemin olsun, inneke muhakkak ki sen, gerçekten sen, lefi içindesin, dalaike, senin dalaletin içindesin. Doğrudan sapman, doğrudan uzaklığın içindesin, dalalet içindesin. El kadimi, eski. Yani eskiden de dalalet içindeydin, şimdiden de dalalet içindesin. Cümlecikler, kâlu tallâhi, Allah'a yemin olsun ki dediler, inneke lefî dalâikel kadîm, gerçekten sen eski dalâletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Sevgili kardeşlerim, burada can alıcı bir şey görüyorsunuz. Hazreti Yakup bir peygamber, madde bir. Hazreti İbrahim'in oğlu, madde iki. Ve kendi ailesi tarafından dalalette kabul ediliyor. Gerçekten peygamberlerin, nebilerin tevazuu burada çok büyük bir ölçekle karşımıza çıkıyor. Hazreti Yakup'un tevazuu. Beni sakın bunamakla itham etmeyin diyor. Ona diyorlar ki sen hala eski sapıklığın içindesin, dalalet içindesin. Hazreti İbrahim'i hatırlayın. Babasına, ey babam, bana sana vahyedilmeyen şeyleri Allah-u Teala vahyediyor. Bana tabi ol ki seni irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım diyor babasına. Babası diyor ki sen beni babalarımın tabi olduğu dinden uzaklaştırmak istiyorsun. Sen muhakkak ki bir büyük sapıklık içindesin diyor.

Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerindeki muhtevaya beraberce bakalım. Cehennemin kapılarında bekleyenler, cehennemin kapıları açılınca oraya kafile kafile ulaşırlar diyor Allah Teala. Ve cehennem bekçileri daha cehennemi onları almadan evvel size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gireceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, sizin gideceğiniz yer cehennemdir diyen sizden nezirler gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi diyor. Ve cevap veriyor oradakiler. Evet, geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ve söylediler. Biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz dedik ki biz seni bir sapıklık içinde görüyoruz, dalalet içinde görüyoruz. Sen dalalette olan birisin. Eğer biz onların söylediğini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı, idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti Allah almış olsaydı, burada cehennemde mi olurdu? Görülüyor ki tüm devirlerde Allah'ın nebileri ve resulleri başka türlü düşünen, asırlarca yaşadıkları yanlışlıkların içinde bocalayan insanlar tarafından hep alayette olarak kabul edilmişler, reddedilmişler. İşte müminin 44, Allah-u Teala buyuruyor, biz resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek, o kavimdekiler resullerini inkar ettiler, reddettiler diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın bir nebisine kendi ailesi bunu söylüyor. O zaman bütün resullerin, bütün nebilerin kabul edilmemesinin arkasında hep aynı şeyler var. İnsanların onları reddetmeleri, inkar etmeleri, onlara bir dalalette olan, kendi ölçülerine göre onları dalalette olan birileri saymaları. Oysaki ölçü Allah'ın ölçüsüdür. 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma en ca'el beşiru elkahu ala veçhihi fertedde basira. Kâle elem ekul lekum inni a'lemu minallahi ma la ta'lemu. Kelimeler. Fe böylece lemma olduğu zaman enca'e gelmek, elbeşiru müjdeci, elkahu attı, koydu, sürdü, alave çihi onun yüzüne, fertedde hemen geri döndü, basira görme hassası. Kale dedi, elem olmadı mı? Ekul ben dedim, söyledim. Lekum size, inni gerçekten ben, a'lemu biliyorum, bilirim, minallahi Allah'tan, yani vahiy olarak, ma'la ta'lemun sizin bilmediğiniz şeyleri. İşte böylece Hazreti Yakup'la oğlu Yusuf arasında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir mucize yaşanıyor.
Hazreti Yusuf da bir nebidir, bir peygamberdir. Hazreti Yakup da

ve cümleciklere geçiyoruz. Felemma enca el beşiru. Böylece müjdeci geldiği zaman, müjdeleyen geldiği zaman elkahu ala veçihi. Onu, yani Yusuf'un gömleğini onun babasının yüzüne sürdü. Fertedde basira. Görme hastası, basir hastası geri döndü. Hemen geri döndü. O zaman geri döndü. Kale elem ekul lekum. Yakup, ben size demedim mi dedi. İnni a'lemu minallahi. Muhakkak ki ben Allah'tan vahiy alarak, yani biliyorum, Allah'tan biliyorum, yani Allah'tan vahiy alarak biliyorum. Ma la ta'lemun, sizin bilmediğiniz şeyleri.

cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, yani Yusuf'un gömleğini, onun, yani babasının yüzüne sürdü. Görme hastası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan, yani Allah'tan vahiy alarak biliyorum dedi. Böylece bir mucize vücut buldu. Yusuf'un gömleği babasının gözüne sürüldü ve babasının gözleri görme basiret hastası geri gelerek görmeye başladı. Ve Hazreti Yusuf o zaman, Hazreti Yakup o zaman kendisine Allah'ın vahyettiğini bildirmek suretiyle ben Allah'tan vahiy alarak sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim demedim mi diyor. Yusuf'un kusunu alması, etrafındakilerin kendisine sen bir dalalet içindesin demeleri ve netice Hazreti Yakup'un kokusunu aldığı Yusuf'un gömleğinin yüzüne sürülmesiyle mucize olması ve gözlerinin tekrar basiret hastasının geri dönüşü.

Ve 97. ayet-i kerime Alu ya ebna ya eba nestağfir lena zunubena inna kunna hatain. Kalu dediler ki ya eba nestağfir, ey babamız mağfiret dile. Lena bize, bizim için. Zunubena bizim günahlarımız için. İnna muhakkak ki biz. Kunna biz olduk. Hatain bilerek günah işleyenler olduk. Cümlecikler. Kalu ya eba nestağfir lena. Dediler ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri şöyle söylediler. Ey babamız bize mağfiret iste. Günahlarımız için bize mağfiret dile. Ey babamız bizim günahlarımız için mağfiret dile. Ey babamız, bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk.

aslında kardeşlerinin de bir büyük pişmanlık içinde olduklarını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir güzel beraberlik, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusu sona eriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki beraberce bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunu tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklara Allah Teala sizleri ulaştırsın dualarımız ve nabi dileklerimizle. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Teâleyhim gâilul magdûbi aleyhim velendâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam'ın dört temel esası. Acaba nedir bu İslam'ın temel esasları? Bir, Allah'a ruhun teslimi. İki, Allah'a fizik vücudun teslimi. Üç, Allah'a nefsin teslimi. Dört, Allah'a iradenin teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve bu silm kökünden selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve temel manası bizim teslim olarak bildiğimiz şeydir. Üzerindeki her türlü haktan vazgeçerek bir şeyi başka birine vermek. İşte ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse İslam dört tane teslim içerir. Peki bu teslimlerin 28 basamaklık İslam merdivenindeki, İslam yelpazesindeki durumu nedir? Nereden başlar? Nereye kadar devam eder? Teslimlerin başladığı yer 22. basamaktır. Bu ruhun teslimi. 25. basamak fizik vücudun teslimi. 27. basamak nefsin teslimi. 28. basamak onun 5. kademesi iradenin teslimi. Öyleyse 22. basamakla 28. basamak arasında 4 tane teslim oluşuyor. İslam teslimlerden ibarettir. Bu 4 tane teslimi yaşayabilmek için 7 tane safha söz konusu. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Birincisi 3. basamakta başlar, ikincisi 14. basamakta. Üçüncü safhada ruh Allah'a teslim edilir. Dört temel esasın birincisi budur. Ruhun Allah'a teslimi 22. basamak. Sonra 4. safha fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. safha nefsin Allah'a teslimi. 6. safha irşada ulaşmak. 7. safha iradenin Allah'a teslimi.
Kim İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirir, sağlığa ulaşmayı dilerse o kişi birinci cennetin sahibi olur. Başlangıç cenneti bu. Başlangıç seviyesindeki bir cennet. Üçüncü basamaktasınız. Kim irşat makamına ulaşır da 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an Allah'tan 10 tane nimet alır. Ve bu noktada fiziki hidayet başlar. Kişi bu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Gerek birinci kat cennetin sahibi olan, gerek ikinci kat cennetin sahibi olan kişi henüz dünya mutluluğuna adım atmamıştır. Başkalarından buraya kadar hiçbir farkı yoktur. Çünkü nefs tezkiyesi, nefs temizlenmesi söz konusu değildir. Ama bir farkı vardır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytandan muhafaza altına alınmıştır. Şeytanın onu Allah'a ulaşmaktan men etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 14. basamak, ikinci kat cennet, dünya saadeti gene başka insanların ne kadar mutlu olabilmesi mümkünse o kadar. Yani mutluluk müessesesi yok. 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması ve 22. basamak, Allah'ın zatında yok olması, ruhun sığınağa sığınması, evvab olmuş. Meaba sığınmak. 3. kat cennet, 22. basamak, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Eğer ölçüleri veriyorsak, burada nefsin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın, nefsinizin kalbindeki hakimiyeti. Bu noktada eğer bütün pozitiflerle bütün negatifleri karşılaştırırsanız 100 ünite pozitif ruhunuzun kalbinde var, hasletler. 51 ünite pozitif nefsinizin kalbinde oluştu, faziletler. Sadece 49 ünite karanlıklar kaldı nefsinizin kalbinde. Yani 200'de sadece 49 karanlıklar. 50 olsaydı aydınlıklar, nurlar %75 olacaktı. Nurlar %75'ten de fazla. Ama normal standartlarda %75 kabul edelim bunları. Böyle bir dizaynda mutluluğunuzun da %75 olması gerekmez mi? Mantık açılarına göre gerekir. Ama hesaba katmadığınız bir düşmanınız var, şeytan. Bu korkunç düşman sizi alaşağı etmek için devamlı size içinizdeki sesle hitap eder. O sesi kendi sesinizden ayırt edemezsiniz başlangıçta. Ancak şeytanı tanıdığınız zaman onu hissedeceksiniz. O zaman mukabil tedbirleri alacaksınız. Ama başlangıçta şeytanı seçemezsiniz. Ama biz size onun sırrını verelim. Allah neyi emretmişse o içinizdeki ses, şeytanın sesi, sizin sessiz sesinizi taklit eden şeytanın sesi, Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı size sağlık verir. Sizi ona zorlamak için her şeyi yapar. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanız için, gerçekleştirmeniz için, Allah'ın yasak emrini çiğnemeniz için her şeyi yapar. 1000 dereden su getirir ve sizi kandırmaya çalışır. İşte bu iblisin muhtevasına dikkat edin. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada pozitifler toplamı 200'de 151, yani %75.
Negatifler toplamı 249, yani sadece %25, ama mutluluğunuz %50'yi birazcık aşabilir. Burada dikkat edin, iblis her an size ulaşabiliyor, her an sizi kandırıyor, kendi düşüncenizmiş gibi. Ama Allah-u Teala size direkt olarak vahye bu noktaya kadar başlamaz. Sadece ...17. basamaktan itibaren Allah'tan bazen ilham alırsınız. Yani bir konuda bir küçücük noktanın açıklanması, bir şiirde tamamlayamadığınız bir noktada Allah'ın size yardımı ve böyle. Yani belki bir ayda birkaç kelime, birkaç cümle. Vahide ise her an Allah ile berabersiniz. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin. İlham vahiy değildir. Vahiy müessesesi karşılıklı konuşmadır. İlhamda karşılıklı konuşma söz konusu değildir. Allah-u Teala dilediği zaman kalbinize ilhamı verir. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatında kayboldu. 22. basamak. Bu basamakta, 22. basamakta cennet saadetinin 3. katına ulaşırsınız. 3. kat cennet sizindir. Ve sonra mı? Sonra da fena, beka ve züht makamlarını aşarak 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 4. safhadasınız ama 2. tesliminizi gerçekleştirebildiniz. Burada fizik vücudunuz muhsinlerden olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ve burada 4. kat cennetin sahibisiniz. Burada dünya saadetiniz %80'i bulur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yani şeytanı artık dikkate almıyor. %80 ve ötesi mutluluk buradan itibaren başlar. Nefsinizin kalbinde hala %19 afetler vardır. 19'dan başlayarak zikriniz artacaktır, daimi zikre yaklaşacaktır. Yaklaştıkça afetlerin oranı %19'dan 18'e 17'ye yavaş yavaş sıfıra doğru ilerleyecektir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız ulul bab makamındasınız. Ve zemin kat gösterilir size. Daha sonra bütün gök katları gösterilir. 7. katın sonunda ihlas makamını tamamlarsınız. İhlas makamını tamamladığınız zaman nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. 5. kat cennetin sahibisiniz. Buradaki dünya saadetiniz artık normal standartlarda, ulul bab makamında da, ihlas makamında da tamamen mutluluktur. %100 mutlu bir insansınız. Sonra ne olur? Burası 27. basamak, ihlas makamı. Bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu davetten sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. O zaman irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Ama kalbiniz 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah-u Teala tarafından
süslenmiştir. Ve beşinci mertebede, beşinci kademede iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Dördüncü esasta, dördüncü teslimde tamamlanır. Ne zaman? Bu yedinci safhada. Yedinci safhada bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Rabbinizi görürsünüz. Son bilmece burada çözülür. Artık tahkiki imanın sahibisiniz. Gaybi iman burada sona erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konumuz üçüncü basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanan bir dizi 7 safhadan oluşan bir muhteva taşıyor. Teslimlerse gördüğünüz gibi 22. basamaktan başlar ruhun teslimi, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 27. basamak nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesi iradenin teslimi. İşte kalın çizgilerle bu konunun programı. Öyleyse adım adım sonuca doğru gidelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes değerlendirir. Ama bu değerlendirmenin sizin seçilmenize veya seçilmemenize sebebiyet verir. Kimler seçilirden daha çok, kimler seçilmez önemli. Kimler seçilmez? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler, gizleyenler seçilmez. Başka insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar da seçilmez. Ki bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah sadece bu insanları seçmiyor. Onun ötesindeki herkesi Allah-u Teala sever, onları kalbinde hayır olanlar olarak değerlendirir. Öyleyse kalp açısından meseleye bakıyorsak, kalbinde zevk olanlar bir, kalbinde maraz olanlar, hastalık olanlar iki. Zevk insanları aldatma meyili, ayetlerin arkasına sığınarak, ayetleri özellikle yanlış değerlendirerek, özellikle yanlış hüviyetlere sokarak insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışmak. Bunlar seçilmezler. Ve onun dışındaki, yani insanların %90'dan çok daha fazlası seçilir. Bu insanlar her zaman azınlıktadır. Ama her zaman duruma hakim olanlar onlardır. Ve şeytan seçeceği adamları çok iyi değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bugün onlar, iblis ve adamları, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. 8 tane uydudan insanları şeytana övüyorlar. İnsanlara zulmani ilimleri övüyorlar, öğretiyorlar ve insanlar farkına bile varmadan, nasıl kandırıldıklarının, nasıl aldatıldıklarının farkına bile varmadan transandantal meditasyona, yogaya koşuyorlar. Ve stres sahibi oluyorlar. Ama onlar da hedeflerine ulaşıyorlar. Üçüncü basamak. Kimdir üçüncü basamağa ulaşabilen? Sadece bir grup insan. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah-u Teala tarafından aynı anda görülür, işitilir ve bilinir. Aynı anda o kişi üçüncü basamağa adım atmıştır. Aynı anda cennetin anahtarını Allah-u Teala'dan almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Net olarak girer. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Kur'an-ı Kerim amin diyor. Ve amin olanların hüsranda olmadıklarını söylüyor Allah-u Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun. İnden insan elefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların kim olduğuna bakalım. Müminin 103'te Allah Teala hüsranda olanlardan bahsediyor. Diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimler hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Tarif böyle. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe derecat kazanırsınız. Her yasak ettiği fiili işlemedikçe derecat kazanırsınız. Her Allah'ın emrini çiğnedikçe derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasaklarını işledikçe derecat kaybedersiniz. Bu son ikisinde şeytan sizinle beraberdir. Başlangıçtaki ikisinde Allah sizinle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, Allah'ın emirleri var ve yasakları var. Bu dizayn içerisinde siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Siz artık Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Allah Teala sevaplarınızı günahlarınızdan öteye geçirecektir. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları sevaplarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani hüsranda olanlardır. Vel Asr suresi ne diyor? Asra yemin olsun. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir diyor. Yani kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlardır. Onların gidecekleri yer cennettir. Öyleyse burada olay farklı bir cepheye, farklı bir anlama burada kavuşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte birinci safhadasınız. İslam'ın dört temel esasının birincisine ulaşmak için önünüzde daha 18 tane basamak var. Ancak 21. basamakta Allah'a ulaşabilecek ruhunuz. Birinci teslimi, İslam'ın temel esaslarından birincisini o zaman gerçekleştireceksiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor üzerinizde. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi alıyor. Artık gözleriniz kör değil. İrşat makamını, hidayet makamını başkalarından ayırt edebiliyorsunuz. Kulaklarınızdaki bakrayı alıyor. Artık kulaklarınız sağır değil. İrşat makamının, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlıyorsunuz. Manasına varmaya başlıyorsunuz. Yedinci basamakta ise kalbinizdeki ekinnet alınıyor. İdraki önleyen İlahi kompütür alınıyor, yerine ihbat konuyor. İdraki sağlayan. Ve burada İslam'ın dört tane yedi basamağından birinci yedi basamak tamamlanıyor. Allah Rahim esmasıyla tecelli

Allah'a çevirmesi ve 10. basamakta göğsünüzden kalbinize En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah bir nur yolu açıyor. Açtı. Siz de zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan zikrin üzerine gelen rahmetle fazl, iki tane nur göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalbi mühürlü, sizinki de mühürlü. Başlangıçta herkesin kalbi mühürlü. Ve bu gelen rahmetle fazl iki grup nur göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah'ın yararak açtığı yolu aşarak kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührü ne yazık ki kapalı, kalbiniz mühürlü. İçeri giremiyorlar. Ama rahmet nurları sızabiliyor kalbinize. 10. basamaktasınız. 11. basamakta bu sızma başlıyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize göğsünüzü yararak, şerh ederek yol açıyor. 11. basamakta zikrin neticesinde kalbinize ilk nurlar ulaşıyor. Rahmet nurları. Bu aşamada fazıllar kalbinize sızamaz. Sonra zikrinizi devam ettiriyorsunuz, arttırıyorsunuz ve nefsinizin kalbinde %1 derken %2 rahmet birikimi gerçekleşiyor. Burada kalbinize giren şey sadece rahmettir. Fazıl, sonraki bir keyfiyeti ifade eder. Öyleyse Allah'ın fazlı müminler içindir, kalplerine iman yazılanlar içindir. Rahmeti ise Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerlidir. Ve kişi nefsinde %2 nur tamamlandığı zaman huşuya ulaşıyor. Bu nokta Allah'tan mürşidini sorması için onu hak sahibi eden bir noktadır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre ve kişi hacet namazını kılıyor, bu abdestini alıp ve Allah'tan irşat makamını soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah bunu vazifesi olarak düşünüyor. Kendini bu konuda zorunluluk altına koymuş Allah Teala. Kul hak ettiği zaman mutlaka hakkını ödemek Allah'ın El Hak esmasının bir gereği. Ve bu konuda adaletsiz davranamaz. Çünkü Allah'ın bir başka esmasının adı da El Adl. Öyleyse mutlaka Allah Teala sözünü yerine getirecek. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Aynı zamanda sözünü yerine getirecek. Evvela mutlaka kişiye mürşidini gösterecek. Gösteriyor. 13. basamakta kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala o gece mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu noktadan sonra ne oluyor? Bu noktadan sonra kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Bu noktaya kadar ne oldu? 3. basamak kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah gördü ve rahim esmasını tecelliye başladı. 4. basamak. Bundan sonra Allah Teala rahim esması da dahil olmak üzere 10 tane ihsanda bulundu kişiye. En sonu ihsanı mürşidini göstermek. Kişi bir adım attı Allah'a ulaşmayı diledi. Allah ona 10 tane ihsanda bulundu. 1'e 10. Ve irşat makamına kişi ulaştı. İkinci defa kendi bir adım attı. İkinci adımı da attı. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci adım Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. Bu sefer 10 tane de nimet verdi Allah Teala ona. Ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başının üzerine getirdi. Birinci nimet. Kalbinin mührünü açtı. Nefsinin kalbinin mührünü açtı. İkinci nimet. Kalpteki küfür kelimesini dışarı aldı. Üçüncü nimet. Kişinin kalbinin içine imanı yazdı. Dördüncü nimet. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman ne olur? Kişi gerçek anlamda mümin olur.

Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün o güne kadar olan günahlarını sevaba çevirmek. Affetmek değil sevgili kardeşlerim, iki defa affetmek. Birinci hafta günahlar sıfır olur. İkinci hafta, ikinci af müessesesini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala bunun adına Allah-u Teala mağfiret diyor. İkinci hafta bir defa daha affeder. O zaman günahlar sevaba çevrilmiş olur. Furkan 70'te Allah-u Teala tabi olup da kalplerine iman yazılarak mümin olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Seyyiatinin hasenata çevrileceğini. Allah'ın altıncı nimeti, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakim oluşuyor. Yedinci nimeti, kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor kişi. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbin üzerindeki mühür artık Allah Teala tarafından açılmış. Mührü açmıştı Allah Teala. Hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve devam ettiği için zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep mühür orada kalıyor zikir boyunca. Ayrılması imkansız. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi de imkansız. Ne oluyor? Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alana sahip. Kalbinizi alanlaştırdığı faziletler de onun zıttı olan manyetik alana sahip. Ve ikisi birbirini çekiyorlar. Allah'ın gönderdiği faziletler, fazıllar ki bunlar faziletleri oluşturacaklar. Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını verdiğimiz olaydır. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar, %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbindeki karanlıklar böylece nefsinizin kalbine yerleşen faziletlere paralel olarak aynı oranda azalıyor. Ve nefsiniz tezkiye olmaya başlıyor. İlk %7 nur birikiminde nefsi emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına kadar çıkabiliyor. Ve birinci gök katına ruhunuzun ulaşması nefsinizin mutlaka %7 fazilet birikimine sahip olmasını gerektirir. %2 rahmette başlangıçta zaten kazanılmıştır. Öyleyse ne zaman %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz sizin şeytana kul olma oranınız da %7'nin oranında azalacaktır. Neden başlangıçta Allah-u Teala insanları şeytanın kulları olarak görüyor? Şeytana tabi olanlar, şeytanın emrindeki insanlar olarak görüyor. Çünkü nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi yasak etmişse onu yapmak isterler. Ona göre programlanmışlardır. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve Allah neyi emretmişse onu da yapmamak üzere programlanmışlardır. Peki şeytan sizden ne ister? Tam nefsinizin istediklerini, tam onları ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı, yasak ettiklerini işlemenizi. Nefsin afetleri de zaten buna göre programlanmış. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları kontrolü altına alması, onları azdırması işten bile değil. İblis devamlı olarak nefsinizin kalbindeki afetlere tesir eder. Ve bu tesirle gurur afetinizi, kibir afetinizi, bütün afetlerinizi, öfke afetinizi, kin afetinizi kullanır. Ve siz devamlı kendi düşüncelerinizi zannederek şeytanın tesiri altında hatalar, hatalar, hatalar işlersiniz. Ve devamlı derecat kaybedersiniz. İşte bu noktada nefsinizin afetlerinin azalmaya başladığı noktada artık siz duruma hakimsiniz.
Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın size mani olması, ruhunuzun Allah'a ulaşmasına mani olması Allah Teala tarafından size giydirilen bir koruyucu zırhla, bir koruyucu kalkanla, bir manevi engelle sıfırlanıyor. Şeytan sizin Allah'a ulaşmanıza hiçbir şekilde mani olamaz. İçinizdeki namaza, zikre ve Allah'ın bütün güzelliklerine karşı olan talebi azaltamaz. Buna Allah Teala'nın müsaadesi yok. Her geçen gün tam aksine bir çoğalma olacaktır. Neden? Çünkü nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbindeki afetler her %7 azalışta ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Buna karşılık nefsinizin kalbindeki afetler azaldığı kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. O aynı oranda Allah'a kul olması artacaktır. İlk %7 nur birikimi fizik vücudunuz %7 nur oranında Allah'ın emrinde ama %93 oranında 91 diyelim çünkü %2'de rahmet var nefsinizin kalbinde Allah'a yönelik. Öyleyse adım adım ikinci defa %7 nur birikimi fizik vücudunuz ikinci defa şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Allah'a %7 daha kul oluyor. Ruhunuz mu? İkinci gök katında nefsi levhamedesiniz. Nefsinizi kınıyorsunuz, suçluyorsunuz çünkü nefsiniz alabildiğine yanlışlıklar yapıyor ve sizi devamlı olarak Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyor. Devamlı derecat kaybınıza sebebiyet veriyor. Ama burada Allah'ın koruyucu kalkanı şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamıştır. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhunuz üçüncü gök katında, nefs-i mülhimedesiniz, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhunuz dördüncü gök katında ve nefs-i mutmainedesiniz, doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli görüyorsunuz. Allah Teala diyor ki, bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir, devamlı olarak tatmin derecenizi arttıracaktır. Beşinci gök katına, beşinci defa %7 fazilet birikimiyle ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbindeki nurlar %28 olmuştur fazilet nurları. Ve sizin fizik vücudunuz da %28 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a kul olması giderek artıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz beşinci gök katında Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi radiye. Altıncı gök katında ruhunuz altıncı defa %7 fazilet birikimi, Allah da sizden razı oluyor. Nefsi mardiye. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbi bu noktada %51 nura kavuşur. Burası çok önemli bir nokta. Nefsi tezkiye, tezkiye olduğunuz nokta. Burası ruhunuzun yedinci gök katına ulaştığı, yedinci katın yedi tane alemini soldan sağa doğru geçtiği ve Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. 21. basamak. Bir dönüm noktası. Allah'ın evliyası oldunuz. Fatır suresinin 18. ayeti kerimesi bu konuda şunları diyor. Femen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Ruhunuz Allah'a burada ulaşıyor. 21. basamak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7. basamağa otomatik olarak gelirsiniz.
14. basamağa gelinceye kadar da Allah'ın ihsanları ona çıkar, 10 ihsana ulaşır ve size ikinci adım kalır, mürşidinize ulaşmak. İlk 7 basamağı açtığınız zaman birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennet sizindir. Her ikisinde de dünya saadetinde tasavvufun dışındakilerden, dinini yaşamayanlardan büyük bir farklılığınız yok. Mutluluğunuz onlardan daha fazla değil. Ama nefs tezkiyesine başladığınız 15. basamaktan 21. basamakta Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. Burası konumuzun başlangıcında da sizlere anlattığımız gibi öyle bir noktadır ki burası ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a ulaşması 21. basamak. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, yani ruhunuzun meaba sığınağa sığınması ve evvap olmanız. Evvap olmak, sığınağa sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve sığındı. İşte burada en güzele ulaştınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'a sığındığı zamansa dört temel esastan birincisini, ruhunuzun Allah'a teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Burası size üçüncü kat cenneti sağlar. Dünya saadetinin de matematik hesaba göre %75'ini sağlaması lazım. Ama şeytan sahnede olduğu için burada mutluluğunuz %50'nin ötesine geçer ama %75'e ulaşmaz. Şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Sizi mutluluğa ulaştırmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama hiçbir şey sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına engel olamaz, olamazdı, olamamıştır. Mutlaka Allah'a ulaşmışsınızdır. Ve Allah'ın koruyucu şemsiyesi, koruyucu kalkanı, zırhı burada sizden alınır. O güne kadar namazlardan, oruçlardan, zikirlerden zevk alan siz artık Allah'a olan tevekkülünüz kadar varsınız. O tevekkülünüz ne seviyedeyse oradasınız. Bunun manası ya zikrinizi giderek arttıracaksınız, Allah'a tevekkülünüz artacak, o zaman velayet kademelerinde birer birer yükseleceksiniz. Veya şeytan sizi tuzağına düşürüp adım adım aşağı doğru indirecek. Hayır, fıska düşmezsiniz. Bu fıska düşmek demek değildir. Yani şeytanın sizi adım adım namazdan soğutmaya çalışması, zikirden soğutmaya çalışması, zekat vermekten soğutmaya çalışması, insanlardan soğutmaya çalışması, her konuda şeytan üst seviye bir gayretin içinde olacaktır. Sırf sizi oradan düşürmek için. Ona karşı koyacak kuvvet, siz Allah'a ne kadar tevekkül ederseniz Allah'tan size o kadar yardım gelir, o kadar korunursunuz. Bir kısım insanların Allah'a ulaştıktan sonra, evliya olduktan sonra tereddi etmeleri, yavaş yavaş zikirlerin azalmasının arkasında hep bu sebep yatar. Biz tevekkül sahibi birisini düşünelim. Üçüncü teslimini, birinci teslimini yaptı kişi, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra ne olur?
O kişi fena makamını yaşar, zikri giderek artacaktır. Artan zikir nefsinin kalbinde %51 nuru %61'e çıkarır fena makamında, fena fillah. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Beka makamı, beka billah, Allah'ın indinde bir taht sahibi olmak ve bu makamın sonuna kadar o kişinin nefsindeki nurlar %61'e ulaşır. Dikkat edin. Veli olduğunuz noktaya kadar Kur'an'ın lafzıyla beslendiniz. Kur'an'ın lafzı, sözleri size öğretildi. Ama evliya aldıktan sonra Kur'an'ın ruhuna girdiniz. 7 tane ruh öğretilecek. Fena makamında 1. ruh, beka makamında 2. ruh, zühd makamında 3. ruh, muhsinler makamında 4. ruh, İhlas makamında 5. ruh, irşada ulaştığınız zaman 6. ruh ve salaha ulaştığınız zaman 7. ruh. 7. ruh kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. 7. ruhun 7 kademesi. Her biri ayrı bir grup insanı ifade eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde 21. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, veli oldunuz. Bu noktadan itibaren lafız yerini ruha terk eder. Kur'an'ın 1. ruhu fena makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. İkincisi beka makamı, Allah'ın taht verişi, nurlar %61'den 71'e yükselir. Peki 71'e ne zaman yükselir? Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa. Açtığı zaman zühd sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Ne demek zühd sahibi? Her gün günün yarısından 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki siz dünyaya dönük değilsiniz. Siz Allah'a dönüksünüz. Dünyaya dönük olsaydınız zikirsiz geçen süreniz zikirli geçen sürenizden daima fazla olacaktı. Ama ne zaman günün yarısından daha fazla zikrederseniz o zaman zahit olursunuz. Zühd makamı velayetin 3. makamıdır. Velayetin 3. ruhu, Kur'an'ın 3. ruhu burada öğretilir. Sonra 4. ruha geçersiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine geçemediniz. İlmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdesiniz. Bu köprü fena, beka, züht ve muhsinler makamlarını kaplar. Muhsinler makamında nefsinizin kalbindeki %81 nurla muhsinler makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve fizik vücudunuz Allah'a teslim edildiği zaman 4 temel esasın ikincisini de gerçekleştirmiş olursunuz. Burada 4. kat cennet size teslim edilir. 4. kat cennetin sahibi olursunuz. Kıyametten sonra yaşayacaksınız. Ve dünya saadetinin de %80'ini burada aşarsınız. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda her an daha güzele daha güzele doğru bir muhteşem mutluluk deryasına atılırsınız. Ve %81'e varan zikriniz mutlaka tamamlanacaktır. %100'e ulaşacaktır. Buraya kadar Allah-u Teala'ya liyakat sahibi olduğunuzu ve Allah'a tevekkül ettiğinizi kesin olarak ispat etmiş durumdasınız. Mutlaka arkasından Allah hayat verirse daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikir sizi hikmet sahibi yapar. Daimi zikir sebebiyle birinci özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İkincisi bu sebeple nefsinizin bütün afetlerinin yok olması. Daimi zikirdeyseniz nefsinizin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir.
Üçüncüsü kalp gözünüzü Allah Teala mutlaka açar. Dördüncüsü kalp kulağınızı mutlaka açar. Hikmetin dört temel esası bunlardır. Bunlar sizi üç tane vasıf şartına ulaştırır. Birincisi, ehli tezekkür olursunuz. Allah ile artık konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Allah'tan vahiy alırsınız. İkincisi, hayır sahibisiniz. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Her saniye zikrettiğiniz için mutlaka devamlı derecat kazanırsınız. Üçüncüsü, hikmet sahibi olursunuz. Hem hakimlikte, hem hakemlikte, hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hangi basamağa ait olduğu konusunda tam bir liyakat sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Her birinde bilgileri artık size Allah ulaştırmaya başlar. Sordukça ufkunuz genişler. Ehli tezekkür olmak Allah'ın üstün bir seviyesidir. Daimi zikrin sahibisiniz. Gök katlarından gösterilmezseniz Ullelbap makamında daimi zikrin sahibisiniz. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını görebilirsiniz. Ondan sonra Allah-u Teala birinci gök katını gösterecek. O zaman Ullelbap makamı bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Böylece göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını birer birer görürsünüz. Birinci katta açıkta bir secde olayı, ikinci katta bir suvarılma olayı, suvarılma havuzlarının görülmesi, üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde, üçüncü katla dördüncü kat arasında mihenk menfeziyle dördüncü kata çıkış, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı, beşinci secde, altıncı katta Beytül Haram'ın aslı secde, beşinci katta Beytül Haram'ın aslı secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli ve yedinci katta yedinci katın fetih kapısı. Bunları hepsini gördüğünüz zaman yedinci katın yedi tane alemini geçireceksiniz. Hepsini gösterecek Allah-u Teala. Ve yedinci alem indi ilahi. İndi ilahide Sittetül Müntaha'yı gördüğünüz zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Burası üçüncü teslim ama beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ise %100'dür. Ve burada ne zaman yedinci katın son alemi olan indi ilahi görürdükten sonra oradaki en yüksek noktayı boşlukta olan bir ağacı görürseniz, Sitretül Münteha, en sondaki ağaçtır, varlıklar aleminin sonundaki ağaç. Ondan sonrası yokluktur. Yokluğa ulaşırsınız. Yokluk, tövbe-i nasuha davet demektir. Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhun sahibi olursunuz. Ve tövbe-i nasuh sizi salah makamına ulaştırmıştır. Salah makamının birinci kademesindesiniz. Tövbe-i nasuh. İkinci kademede Allah-u Teala mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Ondan evvelkiler zaten ulaştığınız zaman sevaba çevrilmişti. Sonra üçüncü kademe Allah salah nuru verir. Başınızın üzerinde bir nur vardır artık. Dördüncü kademe Allah Teala sizi irşada ulaştırır. Burası sizi altıncı kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Nefsinizin kalbindeki afetler çoktan bitmiştir. Sona ermiştir, hiç kalmamıştır. Kalmadığı için iradenizin artık düşmanı kalmamıştır. İradenizin savaş vereceği bir kuvvet artık yoktur. Bu sebeple iradeniz artık sizin için Allah'a teslim edilmesi gereken bir noktaya gelmiştir. Onu Allah'a teslim etmek için talepte bulunursunuz. Allah mutlaka talebinizi kabul edecektir.
İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu iradenizin teslimiyle selam makamının 5. kademesine ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle zaten irşada ulaşmış olan bir evvelki kademede irşada ulaşmış olan siz iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilirsiniz. Cümle hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. İzin verildiniz irşada, izin aldınız Allah-u Teala'dan. Aynı zamanda memur kılındınız çünkü Allah'ın iradesine bağlandı iradeniz. Sadece Allah'ın söylediklerini yapabilecek olan bir yapıya kavuştunuz. Artık iradenizin size emretmesi söz konusu değildir. Allah'tan aldığınız emri siz tatbik edeceksiniz sadece. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey böyle bir standart içerisinde tahakkuk eder. Öyleyse bir dizaynda, öyle bir dizaynda olursunuz ki Allah sizi bütün boyutlarıyla sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır. İradenizin Allah'a teslimiyle beraber sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de yaşarsınız. İslam'ın 4. temel esasına burada ulaşırsınız. Artık mutlu bir insansınız. 4 başı mamur bir saadete her zaman yaşayacaksınız. Olaylar sizi yıldıramaz. Allah Teala her zaman sizinle beraberdir. Son bulmacayı da çözmüş olursunuz. Çünkü Allah'ın zatı burada bu makamda görünür. Burası Hakkül Yakin takvasının sahibi olduğunuz yerdir. Hakkül Yakin'e ulaştınız, Allah'ın zatını görmek şerefine erersiniz. Allah'ın katında bir şehadetin sahibi olursunuz. Ve gaybi iman, tahkiki imana dönüşür. Bu noktanın daha üzerinde olanlar var mıdır? Evet vardır. Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademeyi oluşturur salam makamında. Devrin imamı ise 7. ve son kademeyi oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhunun 7 kademesi burada tamamlanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dolu dolu bir İslam'ın 4 temel esası müessesesini sizlere sunmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan, ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor, ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
1: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, stres, depresyon, kötü alışkanlıklarından kurtularak Kur'an ayetleri ışığında sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hayatın tek gayesi Rabbimizin Kur'an'da insanoğluna hedef gösterdiği mutluluk. 14 asır evine gidecek olursak, cahiliye döneminde yaşayan bedeviler alabildiğine birbiri arasında kavga halinde, her türlü cahiliyane adetlerin yaşandığı, kız çocukların diri diri gömüldüğü bir dönemden 23 senelik kısa zaman dilim içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile ulaştılar? İki kaynak. Allah'ın Nebile Sultan'a Peygamber'e indirdiği Kur'an ve bu Kur'an'ı sahabenin hayatına öğreten, tatbik eden, yaşattıran Nebile Sultan'a Peygamber Efendimiz. Şu anda mucize-i baki Kur'an elimizde. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar dünya hayatına gelebilecek olan tüm insanlar için Allah'ın hedef değiştirmesi söz konusu değil. Hedef mutluluk. Davut hocamızın ifade ettiği gibi sevgi, sevgi mutluluğun anahtarı. Yani hedef mutluluk, asr-ı saadeti yaşayabilmek. Konferansımızın adından da anlaşıldığı gibi insanoğlunun iki tane yanı var. Negatif yanı ve pozitif yanı. Bunları size anlatabilmem için evvela Kur'an ayetleriyle Rabbimizin bizleri nelerden müteşekkil yarattığına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik bedenimiz var. Doktorların ihtisas alanı. Zaman kısıtlı olduğu için detaylara girmek istemiyorum. Ama bu fizik beden içerisinde iki vücudumuz daha var. Nefsimiz. وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dikkat çekiliyor ve hayatı bize zehir eden, belki birbirimize kavgamıza sebep olan, şeytana bizi teslim eden, adından da ifade edildiği gibi stres, depresyon ve her türlü kötü alışkanın arkasında olan iblisle bir hayatı bize yaşattıran işte bu nefs. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde Kur'an ayetleriyle Rabbimizin işaret buyurduğu 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat. Allah'ın istemediği her türlü negativite bu nefsin içerisinde. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in dış düşmanlarla yaptığı bir savaştan dönünce küçük cihatlar bitti, büyük cihada başlıyoruz. Ey Allah'ın Resulü, ne menem bir şeymiş bu? Bizden daha büyük cihat mı olur? Evet diyor, kişinin nefsiyle karşı cihadı, cihad-ı ekber. Davut hocamızın ifade buyurduğu çok güzel bir nokta. Fıtrat bizi pozitife, Allah'a doğru götürüyor. Çünkü Kur'an'ı incelediğiniz an, başlangıç noktasında şeytanın bütün kapıları %100 açık. Ama Allah'ın bütün kapıları kapalı. İşte marifet, kendisine irade verilen, serbest irade verilen insanın Rabbinin emrine uyarak iradesiyle Allah'a meyletmesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrenmesi, yaşaması ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması ve en üst noktada insanı kamil olması. Tek gaye bu dünya hayatı bunun içindir. Allah Teala bizleri nefsi emmareden alarak insanı kamil kılmak istiyor. Kendisine dost kılmak istiyor. En üst zirve noktada zaten sevgisine mazhar, ifade buyurulduğu gibi milyarlarca mahlukatın içerisinde halifem diye diğer varlıklara tanıttığı varlık o insan. İnsan halinde bir varlık değil. Allah'ın ruhunu taşıyor. Üçüncü vücudumuz da bu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ثُمَّ سَوَّهَ وَنَفَهَ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ
Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte serbest irade sahibi insan, dünya hayatını yaşarken Allah'ın katından mutlaka davetçiler geliyor. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın davetinin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Davet kime yapılır? En çok sevdiği varlığa. Ve Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, mutlaka ama mutlaka Allah'ın bir davetçisi size ulaşır. İşte Enfal 24. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte Yunus 25. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. İşte Nahl 125. Hikmetle Allah'ın davetine icabet edin. Hac 67, Kasas 87 ve son noktayı koyuyor Fusilet 33. Men ahsana kavlen mimmen daa ilallahi ve amile salihan. Çünkü buradaki bu davet insan-ı kamilin sesidir. Allah yetiştirmiştir. Sahabe gibi 7 safayı yaşamıştır. 7 safayı yaşayan kişi sen okuldan mezun oldun artık git evinde otur tatil yap demiyor. O güne kadar kendi nefsiyle mücadele eden o Allah'ın dostu en zirve noktada artık Allah için oluyor. Her şeyle. Neyle? Ruhunuyla, fizik vücuduyla, nefsiyle, iradesiyle. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. Çünkü dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. O zaman nereden başlayalım? Çok basit, çok kolay. Sevgiden başlayacağız. İki tür duygu vardır. Korkmak ve sevmek. Korkan korktuğundan kaçıyor. Seven sevdiğine yaklaşıyor. İşte Sanius Hazretleri'nin ifadesiyle Allah'a dostu hepimiz yakından tanıyoruz, biliyoruz. Faniyim fani olanı istemem. Acizim aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri istemem. İşte de bu. O zaman dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmakta. Teslimiyet nereden başlıyor? Ruhu Rahman'a teslim etmek. Engel olan kim? Engel olan nefsimiz, engel olan iblis. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 114 surenin başında Allah-u Teala'nın önem verdiği bir formül var. Mutluluk formülü diyorum ona. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse mutluluk hedefimize ulaşabilmemiz için evvel emirde Kur'an ayetleri ışığında iblisi hayatımızdan çıkartmamız lazım. Düşman olan iblis var olduğu süre içerisinde nefsimizin 19 afetine %100 tesir edip azgınlaştırdığı süre içerisinde bizim için ne yazık ki gün yüzü yok, mutluluk yok, huzur yok. Zor mu? Hayır. Dinde zorluk yok. Kaldı ki insanoğlu kafasında nasıl engel düşünse düşünsün, Hazreti İsa'nın ifadesiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman her zaman en güçlü bizimle beraber. Ne zaman? Onu vekil tayin ettiğimiz zaman. Ona tevekkül ettiğimiz zaman. Zor mu kolay mı? Her noktada Bakara 186 imdadımıza geçiyor. Allah Teala formülü vermiş. İza se'alake ibadi anni. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. İnsanla Allah arasındaki ilişki, Rabbi ile kulu arasındaki ilişki dua üzerinedir. Hatta şunu da ifade edebilirim. Kainat dua üzerine kurulmuştur. Biraz şimdi ben asıl branşıma gireceğim. Kuantum mekaniğine veya fiziğe gireceğim. Baktığınız zaman tek noktadan başlayan yaratılış zinciri, 6 tane alem, çünkü Allah Teala arşa istiva etti ve kainatı 6 günde yarattı. Sonra bütün varlıkları tek noktadan yaratan Rabbimiz bugün de aynı o tek noktadan kainatı besliyor. Yani yarattım ne haliniz varsa görün demiyor. Tam tersi o gün hangi sevgiyle bizi yaratmışsa ki bu sevgi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hayran olmamak mümkün değil. Bakara 129'da
Huvellezi halakallakum mafilerdi cemiyen. İşte bu bizim dünya diye tabir ettiğimiz bu gezegende neyi yarattıysam ey insanoğlu sizin için yarattım. Dünya gezegeni kainat dizaynı içinde bir toz bir zerresi bile değil. Bütün kainat Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Sevgili kardeşlerim, halk arasında bir söz var. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Sevgiyi ifade et babında. Şimdi düşünün, o kadar astrofiziklerin tespitinde 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız, güneşimiz o yıldızlardan bir tanesi ve bütün bu kainatı, 6 tane alemin 6'sını da sizin için yaratmış. Sizi seviyor mu, sevmiyor mu Allah-u Teala? Yani kelimeler sığdırmak mümkün değil. Tarifi gayrimümkünsüz bir sevgiyle bizi seviyor. O zaman biz de bütün varlıkların içerisinde bizi bu kadar seven, ruhunu hiç kimseye vermemesine rağmen bize üfüren, emaneti bize teslim eden Rabbimize biz de ne yapacağız? Seveceğiz, şükredeceğiz, çok seveceğiz. Çünkü gerçekten hayatın sırrı sevgi. Sevgi yoksa hiçbir şey yok. Çünkü bakarsanız Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgiyle yaşattırıyor. Ve sevgiyi öğrenmemizi istiyor, sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. İşte Almanya'da bir konferanstaydım. Bir papaz geldi dedi, sen sevgiden çok bahsediyorsun falan ama Kur'an'da hiç öyle bir sevgi yok. Deyince biz de ayetleri tek tek gösterdi. 7 safa sevgi ve mutluluk. Ve özellikle bu ayetlerin en önde olanı Alimen 119. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. O zaman gelin insan hayatına biz bu sevgiyi nasıl dahil edeceğiz? İşte birbirimizden nefret eden duygularımız da var. İşte kinle nefret bu nefsin afetlerinden bir tanesi. Ve insan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Hatta çıksan zaman zaman sevgiyle, aşkla birbirine evlenen iki çift bir müddet sonra vaktinde kahvaltısını hazırlamadığı için biri diğerine ben senden nefret ediyorum diyor. Nasıl oldu da bu kadar hemen birdenbire o güzel havayı kışa çevirdik? Demek ki iki duygu da içimizde. O zaman hedefimiz ne olması lazım? Biz mutluluğu, huzuru birlikte yaşamak istiyorsak, birbirimize dost, herkesle el ele gönül gönül bir hayat yaşamak istiyorsak, bunun yolu Kur'an'dan geçer. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi ve Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk garantisi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle. Kul Rabbi ile hasta ve doktor ilişkisi içerisinde. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi hayatına tatbikinde. İşte biz hastayız. Hangi açıdan hasta? Nefsimiz hasta. 19 hastalıkla mağluyuz. Ayet-i kerime gayet açık. Yunus 57. Ya eyyühen nasu kad cavkum mauzetin min rabbikum ve şifan lima fisuduri. Rabbinizden öğüt ve kalbinizdeki hastalara şifa geldi. Öyleyse hedef bu hastalıklara meyletmeden Rabbimize doğru yol almak. İşte Sanim Usta Hazretleri hedef tayini yapmış. Ruhumu Rahman'a teslim edelim gayri istemem. O zaman biz bu emaneti ruhu nasıl Allah'a teslim edeceğiz? Zor mu, kolay mı? Çok kolay muhterem misafirler. O kadar kolay ki Resulullah'ın ifadesiyle mutu kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. Ölseydik ne olacaktı? Bir gün yani herkesin çok korktuğu ölüm aslında hiç de öyle korkulacak bir şey değil. Siz burada her gece farkında olsanız her gece ölüyorsunuz. Nasıl ölüyorsunuz diyeceksiniz. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesine bakacak olursanız fizik vücut elektron ve karşıt elektronlarından oluşuyor. Elektronların devir sayısı ile karşıt elektronların devir sayısı farklı. Yarım ağırlıklar kanunu gereğince. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an uykuya geçer geçmez rolantide çalışan bir araba gibi fizik vücut elektronlar devir sayısı düşüyor. Buna karşıt
karşıt elektron devir sayısı yükseliyor. İkisi eşitlendiği zaman ışık duvarı üzerinden bir kara delikle öbür alemlere, rüya alemine gidiyorsunuz. Kainatın her tarafını dolaşıyorsunuz. Ama sabahleyin de başka bir kara delikle tekrar vücudunuzu Allah-u Teala otomatik sistemlerle alıyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi hayata başlıyorsunuz. Allah'ın hatırlamasına müsaade ettiği rüyalar var, etmediği rüyalar var. Üç çeşit rüya. Ona girmeyeceğim, zamanımız kısa olduğu için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an Rabbimiz Allah emrediyor. Neyi emrediyor? Tüm insanların mutluluğu için yerine getirmesi gereken hedef emirleri vardır. Nedir bu? Bunlardan bir tanesi ruhun teslimi. İkincisi fizik vücut teslimi. Üçüncüsü nefsin teslimi. Dördüncüsü iradenin teslimi. Allah teslimi külliyle ona teslim olmamızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, aslında idrak edebilirsek gerçekten hemen anında teslim yolunu tutmamız lazım. Çünkü neden? Biz insanlar aciz varlıklarız. Allah'ın bize verdiği serbest irade akıl 10 kilometre ötesini göremiyoruz. Ama Allah bütün kainatı görüyor. 100 metre ötedeki sesi işitemiyoruz misal diyelim. Ama Allah bütün sesleri işitiyor. Ve dikkat edin, bana teslim olun demekle bize olan sevgisinin zirve noktada olmasını istiyor. Yani siz benimle olun, benim dostum olun ki benim size verdiklerim çok daha ötesini size vereyim. Yani siz ruhunuzu teslim ettiğiniz an Allah Teala bekadaki bir ruhu, yani huzur-i ilahide, huzur namazına iştirak eden, devamlı Rabbinin cemalini gören bir ruhu size nasip kılıyor. Ne diyordu devamında Sayın Musa Hazretleri? İsterim bir yari baki isterim. Zerreyim bir şems-i ebed isterim. Hiç ender hiçim ama birden bütün mevcudatı birden isterim. İşte insanın sırrı bu. Eğer siz sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşarsanız ki çoklarına zor geliyor ama o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz bir dilek. Bu dilek ne? Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi Kur'an'ı didik didik ettik. Sadece Kur'an'ı değil, Tevrat'ı da İncil'i de tüm kutsal kitapları. Çünkü neden? Baktığınız zaman gerçekten değişmez evrensel kanunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle bu yola girişimin sebebi Almanya'ya gittiğim zaman yalnız odadayım ve bir takım çağrışımlar oluştu bende. Türkiye'deyken bize ne lanse ediliyordu? Oraya gidip yalnız kaldığımız zaman neyle karşılaştık? Ve orada Kur'an-ı Kerim'e dönmeme sebep oldu, eğilmeme sebep oldu ve incelemeye başladığım zaman itiraf ediyorum, bu kitabı anlayabilecek kapasitede bir insan değilim. Ve ben kapattım acziyetimi ifade etmek için. Ama Abdülkadir Geyni Hazretleri'nin de bir kitabını almıştım. Orada tasavvuf eğitiminden bahsediyordu. Bir ustaza, bir mürşide ihtiyaç diye ifade ediliyordu. Ve ben ona ulaşmadan bu Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacağımı idrak ettim. Şimdi bu incelemeler bizi nereye götürdü? Kur'an-ı Kerim'in A'dan Z'ye kadar farz emirlerine. 7 tane hedef emir var. Sahabenin hepsinin Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 tane hedef emir. Nedir o? Ayetleri de gösterelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim de ifade etmiştim. Evvela siz mutluluğu yaşamak istiyorsanız hayatınızdan iblisi çıkartmanız lazım, o düşman. Ve sahabe aynı şeyi yapmış. Bakın Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Onlar ki tağuta, tağut kim? İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Neden bu kadar önemli? Çünkü Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki şeytan ve avanesi sizi görürler. Sizin onları göremeyeceğiniz yerden. Öyleyse düşman radara yakalanmıyor. O zaman biz gerçekten bu radara yakalanan düşmandan kurtulmak istiyorsak, bizim gerçekten öte yandan bizi koruyan bir koruyucuya, Allah'ın gönderdiği bir ehliyetli kişiye ihtiyacımız var. Ve Zübeyr 17'de, onlar ki tağutta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar neyle?
kalben Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte sır bu. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması. Davut hocamız çok güzel ifade etti. Özellikle 3 tane isim: Allah, Rahman ve Rahim. Eğer bütün kainatı gözden geçirirseniz, kainatın fizik tarafı Rahman esmasının tecellisidir. Eğer kainatın bütününü incelerseniz, ki şu anda bilim adamlarının ulaştığı kara madde, kara enerji, biz şu anda bu odada, bu salonda bulunuyoruz. Bu salonda görünen yüzünü görüyorsunuz. Ama bu salonun görünmeyen daha 500'ü daha var. Bu salonun neyini görmüyorsunuz? Karşı zalimini görmüyorsunuz. Gayb alemini görmüyorsunuz. Karşı gayb alemini görmüyorsunuz. Emri alemini görmüyorsunuz. Karşı denilerini görmüyorsunuz. 5 duyu organı

kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu konuda 7 tane ayet var. Yani bu 7 ayette Allah'a yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyorum. İkinci ayet, Mümtehin 12'de olduğu gibi, eğer sahabe, muhacirin ve ensar, A'dan Z'ye kadar Resulullah'a biat etmiş, tabi olmuşlarsa ki, Davud hocamız çok güzel bir ayete işaret buyurdu, Al-İmran 31, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız, فَتَبِعُونِ O zaman hepimizin sahabe gibi Resulullah'a biat etmesi, itaat etmesi, tabi olması gerekir. Bu tabiyet neyledir? Sevgiyledir. Allah'ı sevmezseniz ona tabi olamazsınız. Dinden tabi olabilirsiniz. Ben her şeyi yaparım diyebilirsiniz ama Rabbimiz soyunuza bakmıyor, şeklinize bakmıyor, zahire bakmıyor. Allah'ın 24 saat kalpte izlediği neresidir? Kim söyleyecek? Kalp. Ne soya, ne mala, ne zenginliğe, ne güzelliğe hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Devamlı Rabbimizin izlediği, kontrol ettiği, duymak istediği yer kalp, kalp, kalp. Ama günümüz eğitim sisteminde bu kalpte yer yok, bu kalbe yer yok. Buna gönül de diyebilirsiniz. Yer yok. Ama Allah Resulü asr-ı saadette sahabeye ulaştırırken eğitiminde bu var mıydı? Vardı tabii. Bakara 151. Allah Teala Resulullah'ın görevlerini ifade ediyor. Kemâ ersennâ fîküm resûlen minküm. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Yetlu aleyküm ayâtuna. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Gönül kalbinizdeki afetleri o bir bir dışarıya alıyor. Nefs tezkiyesini olmasa olmaz, Allah'ın ahlakı mümkün değil. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, mutlaka başarmamız gereken bu nefs tezkiyesini yapmamız lazım. Zor zannetmeyin muhterem misafirler. Kur'an-ı Kerim'e incelerseniz o kadar Allah güzellikler veriyor ki ya din bu kadar mı kolay diyebilirsiniz. Onun için Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ Bir hakkın cihatte cihat edin. هُوَشْتَبَاكُمْ Allah sizi seçti. Ama dinde size bir zorluk kılmadı. Demek ki dinde zorluk yok. Dinde kolaylık var. Ve din kolaylıktır. Bu kolaylık öyle bir kolaylıktır ki sadece bir dilek. Siz dileyeceksiniz. Rabbiniz bu kainatı nasıl gıyabınızda size ihsan buyurduysa aynı şeyleri sizin için vekiliniz olarak bir bir gerçekleştirmeye kadirdir. Rabbimiz aramızdaki ilişki sevgi üzerine kurulur. Eğer biz kalpten ulaşmayı diliyorsak Allah bu talebi kalbimizde görürse o zaman mutluluk formülündeki Rahim esması devreye gidiyor. Rahim esmasıyla Allah bize tecelli ediyor. Ben her zaman şunu ifade ediyorum. Biz insanlar üzerinde işlem yapılanlarız. Ne demek istiyorum? Hasta doktora gittiği zaman bir takım tetkiklerden sonra doktor teşhis koyar. Ameliyat olması lazım. Ama izni kimden alıyor? Yine hastadan alıyor, öyle değil mi? Diyor ki yaptığımız incelemeler mutlaka ameliyat olman gerekiyor diye teşhis koyduk. Sen ne diyorsun? O da karar verince o zaman doktor işleme başlıyor. Ne demiştim Allah Resulü hadisinde ne diyordu? İnsanla Allah arasındaki ilişki hasta doktor ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi tatbikindedir. O zaman biz mutlaka neşteri kendimize vurmalıyız. Nedir bu? Kalpten ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. İki ayet Rahim esmasının tecellisi yoksa insanoğlu bu fizik alemde yatar kalkar Rabbine iman ettiğini, kul olduğunu zanneder ama vakti boşa geçirmiştir. Çünkü kalbi açılmamıştır. Kalbi açacak anahtar Allah'ın Rahim esmasında. Rahman esması herkes içindir. Şu kainatta kafir, putperest, mecusi, firavun da Rahman esmasından faydalandı. Firavun'un rızkını da gönderen kimdi? Allah hiçbir zaman rızkını kesmedi. Ama Rahim esması sadece ve sadece ve sadece müminleredir.

0: Onun için rahim esmasının size celil olmasını istiyorsanız Yusuf 53. Ne diyor Yusuf 53'te? وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِيهِ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. O zaman eğer siz nefsinizi dizginlemezseniz, hayat boyu ben dini yaşıyorum dersiniz ama yaşamadığınızı göreceksiniz. İşte sahabeye asr-ı saadeti yaşattıran olay bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Hiç unutmayın, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Dolayısıyla birinci görevi ayetlerin tilaveti bir nevi tabir caizse eğer bu üniversiteye geldik, kabul edelim ki bu üniversitede eğitim yabancı dil. Bir hazırlık dönemini geçirmesi lazım mı talebenin? Evet. Bizimle Allah arasındaki ilişki de böyle. Rabbimizin lisanı vahiy. Kur'an vahiy lisanıyla indirilmiştir. Bilmiyoruz. Adeta Allah Teala ayetlerin tilavetiyle bizi o döneme hazırlıyor. Ama peşinden hazırlık döneminden sonra gaye ne? Gaye tüm insanlar için nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmadıkça Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak mümkün değil. Nice insanlar var o kadar hani çocuk babası demiş ki evladım sen adam olamazsın. O da gitmiş okumuş vali olmuş. Vali olur olmaz babasını çağırmış anne demiş ki bak sen bana adam olamazsın dedi. Ben şimdi bu şehrin valisiyim. Ne diyorsun? Evladım demiş. Ben sana vali olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. İşte adam olmak için Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, nefs tezkiyesini yapmaktan geçiyor. Bu da bir dilektir. Öyle şu anda anlattıklarım gibi karmaşık şeyler belki ilk etapta size gelebilir ama o kadar kolay ki sadece bir dilek. Mesela bu gece yeni katılan kardeşlerimiz, başınızı secdeye koyun. Ve Rabbinizle konuşun, söyleyin. Ya Rabbim ben sana kavuşmayı, ben sana dost olmayı diliyorum. Çünkü sen Kur'an'da bunu farz kılıyorsun. Ben de sana dost olmak istiyorum. Eğer bu dilek şu anda kalbimde yoksa, bu dileği sen kalbime indir ya Rabbim. Devamlı yalvararak, hatta ağlayarak gerekirse, o talep kalbinize girdiği zaman, o zaman göreceksiniz ki Rahim esmasıyla Allah size tecelli eder ve bir bir hedeflerinize sizi ulaştırır. Şimdi neden Allah'a ulaşmayı dilemek? Çünkü sevgili kardeşlerim, şu kainat dizaynı içerisinde en kıymetli, en şerefli, en üstün varlık insan. Çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor. Ve Allah'ın ruhunu taşıyan insandan Allah Teala kesinlikle emanetini geri istiyor. İşte Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Şimdi 7 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemezse, Yunus 7, neyi diliyor o zaman? Dünya hayatını. Allah dünya hayatını veriyor ama o dünya hayatıyla mutlu olamaz. Devam ediyoruz. Yunus 11, ulaşmayı dilemeyenlerin nefsini şaşkınlığı içinde bırakırız. Yunus 15, ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an getir derler. Yunus 45, ulaşmayı dilemeyenler hüsranda olanlardır. Furkan 21, ulaşmayı dilemeyenler nefslerine kibirlendiler. Rum 8, ulaşmayı dilemeyenler inkar edenlerdir. Secde 10, öyle. Şimdi Sayın Musa Hazretleri'nin ifadesiyle ayetler arasındaki nurani rabıtalar, ayetler birbirine bağlı. Şimdi bu noktada 7 ayet kelimesi siz dilemezseniz akıbetiniz ne? Akıbetiniz Araf 186. Allah sizi delalette bırakıyor. Sizin için hidayetçi yok. Rad 27 delalette kalıyor. Hidayetçi yok. Kef 17 delalette kalıyor. Hidayetçi yok. Yok oğlu yok. Şimdi tam tersi 7 tane ayet-i kerime Allah-u Teala adeta bize reçeteyi veriyor. Suali soruyor ve cevabını da bize veriyor. Kopyayı veriyor. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Burada temel sır şu. Allah garanti veriyor. Neyin garantisi? Men kâne yercu lika rabbi. Kim Rabbinin likasını isterse fenne celalillahi. Mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bakın biz diliyoruz ama o dileğimizi hayata geçiren, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. O zaman Sanyus Hazretleri'nin ne demek istediğini, ruhumu Rahman'a teslim edim gayri istemem demesinin arkasında bu olay var, bu kolaylık. O kadar kolay ki siz dileyeceksiniz, geri kalanını Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecek. Belki içinizden hocam ben kainat kadar günahım var, benden de adam olur mu? Evet sevgili kardeşlerim, çünkü kulun günahı ne kadar olsa olsun Allah'ın affı hepsini kuşatmıştır. Yani Allah-u Teala ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Hiçbir kulun işlediği günah Allah'ın affından büyük olamaz. Ve Allah-u Teala Enfal Suresi 29. ayet-i kerimesinde eğer siz takva sahibi olursanız ki takva sahibi olmak bu dileğin sahibi olmaktır. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. O zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örtüyor. Günahın örtülmesi demek ne demek? Günahın örtülmesi o günah miktarı kadar sevabın size verilmesi demektir. O zaman hayatınızın üzerinden bir yük kaldırıyor Allah-u Teala ve o güne kadar artık benden ne köy ne kasaba olur, sıkıntı içinde şeytanın da gülünç haline gelen bir kişi birdenbire rotasını kime çeviriyor? Rabbine. Rabbine çeviriyor ve Allah-u Teala o kişi için beyaz bir sayfa açıyor. Yani biz insanlar gibi değil. Biz de eğer Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, ola ki biriyle hüsmet içerisindeyiz, her an Resulullah'ın davranışını sergileyerek, ya Rabbim onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı, affedersek onun ahlakıyla ahlaklanır, onu örnek alırız ve o zaman biz de bunu hayatımıza yaşarız, tatbik edebiliriz. O zaman demek ki olmazsa olmaz şart bir kalbi dilek. Şimdi 3 tane vücudumuzu saydım, bilmiyorum dikkatinizi çektim. 1- Bu dünyaya ait olan fizik vücut, Allah'a ulaşmaz. Fizik kanunlar buna müsait değil. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz. Zemin kattan yukarı çıkması mümkün değil. Ama Allah'a ulaşan ruhumuz, çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Hatta siz de çokça biliyorsunuz. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Huya gidiyoruz. İşte ruh itibariyle haydan gelmişiz Allah'tan, üfürülmüş bize ruh. Tekrar sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesi lazım. Bu dileği kalbinize gördüğünüz an Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Yetmez. Sizi mutlaka ama mutlaka bir Allah dostuna ulaştırıyor. Resulullah'ın Kudüs hadiste ifade ettiği gibi ne diyordu hadiste? Allah ben falan kulunu sevdim. Ey Cebrail sen de onu sev. Cebrail selam kulu seviyor ama meleklere bildiriyor. Ey melekler, Allah felanı seviyor, sevdiği iki cihan severi Peygamber Efendimiz. Cebrail Aleyhisselam ben de seviyorum, siz de sevin. Melekler yer halkına bildiriyor. Ey yer halkı siz de felanı sevin. İşte kalbimizde Allah sevgisinin oluşabilmesi bu dileğe bağlı. Yani Allah bizden kendisine ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah bizden kendisinin davetini kabul etmemizi istiyor. Allah bizden teslimi külliyle kendisine teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı ne? İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Neyim var diye düşünebilirsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde emanetin ruh olduğunu ve bu emanet olan ruhu hayattayken sahibine iade edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ölürsek yine bu ruh emanet sahibine gider mi? Evet gider. Ama Allah Resulü şöyle buyuruyor hadisinde. Şirkli Allah'a ulaşana cehennem, şirksiz Allah'a ulaşana cennet. O zaman dileğinizin mutlaka ne olması lazım? Kalpten ulaşmayı dileyerek hayattayken emaneti sahibine ulaştırmanı dilemeniz lazım. Diledikten sonra artık siz yoksunuz. Siz üzerinde işlem yapılan, işlemi yapan kim? Allah. Neyle yapıyor? Rahim esmasıyla. Rahim esmasıyla sizi 12 tane ihsanla mutlaka o sizin için tayin ettiği Resulullah'ın ifadesinde eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun dediği sizin için de bugün bir Resulullah'ın varisi var. Alelade değil. Siz ona ulaşmak isterseniz evvela Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve daha sonra ki Resulullah'ın ifadesi gayet açık. Benden sonra nübüvvet yoktu mu beşirat vardır. Nedir mübeşşeret ya Resulullah? O salih rüya. O zaman siz de haccet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyeceksiniz. Size ait olanı o tayin eder. Mürşidin seçimi insanın kendisine ait değildir. Birileri bir sayı toplamasına gider. Hayır, o doğru değil. Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Siz vesileyi, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İsterseniz gösterdiği takdirde gidip tabi olmanız lazım. Kim gibi? Sahabenin Resulullah'a tabi olduğu gibi. Siz nasıl sahabe Resulullah'a tabi olduysa, siz de bugün onun varisine tabi olmakla vazifelisiniz. Resulullah'ın açıkça ifade ettiği, her devirde beni temsil eden bir kişi var. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı temsil eden 3 kişi var. Hazreti İbrahim, Musa'yı temsil eden 7 kişi, İbrahim Aleyhisselam'ı temsil eden 40 kişi. Binlercesi var. Ama onlar ermiş evliya düzeyinde. Yeter ki siz bu dileği kalbinize yerleştirin. Şimdi gelelim asıl noktaya. Tabiyetiniz gerçekleştiği an nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye, nefsi tezkiye. Bu 7 kademedeki nefsin her birisi bir ayetle. Nefsi emmare Yusuf 53. Nefsi levame Kıyame 2. Nefsi mülheme Şems 8. Nefsi mutmaine Fecir 27. 28. Ve daha ötesi. Nefsi tezkiye Fatır 18. Evet, şu anda ekrana geldi inşallah. Görüyorsunuz ki iblis denen düşman nefsimizin afetlerini tesir etmek suretiyle engel oluyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasına. Hangi ayet? Araf 16-17. Ne diyor iblis? Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Demek ki sırat-ı müstakim denen bir yol var. Bu yol insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُهُمْ وَاَخْوَانُهُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları ne yaptık? Sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. O zaman tabiyet içerisinde ne yapıyoruz? Zikir dersini alıyoruz. Zikir, kainatın bir şifresi. Ben bir fizikçiyim. Fizik dersinde özellikle Maxwell denilen bir fizikçi atomları ifade ederken ya diyor, bu atomların etrafında devamlı elektronlar dönüyor. Ama fizikte bir kanun var. Bir şeyin hareket anında aşağı, şu anda bu şey, burada bulunduğu kuvvet tatbik etmezsen hareket etmez. Ama kuvvet tatbik ettiğin zaman hareket eder. Ve devam bu elektronlar dönüyor fırıl fırıl. Bunları hareket ettiren kuvvet nerede? İşte onların bilemediği kuvvet İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde. 7 kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Her şeyin aslı tek noktadan başlayan yaratır zinciri. Enerjiyle kainatı yaratmış Allah Teala. Alemleri enerjiyi maddeye dönüştürerek yaratmış. En küçük atom hidrojen atomu, merkezinde bir proton, etrafında elektron ve devamlı olarak o elektronun o çekirdek etrafında tam bir devir yapabilmesi için 2 kere Allah ismini tekrar etmesi lazım. Elektron düşünebilirsiniz nasıl Allah'ın ismi tekrar eder? Külli iradeyle. İlahi irade her şeyi yoktan var eden sahibimiz olan Allah'ın iradesidir. Ama bu kainatı dikkat edin, külli iradeyle idare ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, inşaat halinde yeni bir eve taşınacaksınız. Karar verdiniz ama taşınmadınız. 3 ay, 5 ay, 6 ay için girmeyin. O eve girin oturamazsınız. Ne demek istiyorum? Kainat milyarlarca seneden beri kurulmuş. Acaba bunun tamirini kim yapıyor? Bunun temizliğini kim yapıyor? Bunu yapan derdiğiniz an aslında bu kainatın sahipsiz olmadığı, tıpkı bir ev sahibini her gün o evde yaşayabilmesi için mutlaka temizlik yapması nasıl gerekiyorsa, bu kainatın her zerresiyle meşgul. Her zerresiyle meşgul. O zaman düşündüğünüz an zaten Allah'a hayran oluyorsunuz. Ve bütün bu kainatı sizin emrinize vermiş. Ve sizden istediği yine sizin için. Yani biz namaz kılsak, biz oruç tutsak, biz ibadet yapsak, zikir yapsak Allah'a bir faydamız olmaz. Çünkü Allah-u Teala zamandan, mekandan münezzeh. Yoklukta var olan zat-ı hakikattir ve sadece bunları bizim için, bizim mutluluğumuz için. Mesela şu anda sorsam size ve bütün 8 milyar 250 bin insana sorsam, mutlu olmak ister misiniz? Evet, kim istemez ki? Tıpkı Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim gitmez istemez ya Resulullah? Beni istemeyen onu istememiştir diyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz aslında hayattan beklentimiz Rabbimize kavuşmak. Rabbimizin reçetesiyle biz hedefimize ulaşabiliriz. İblis bizi kandırıyor. Ev sahibi olursan mutlu olursun. Ev sahibi olursan mutluluk yok. Makam sahibi olursan mutlu olursun. Onu oluyoruz, mutluluk yok. Yani neye sahip olursak, sadece iblis bizi Yahudilerin Allah'ın emrine ihsan etmesi sebebiyle 40 yıl Tin sahasında dolaştığı gibi devamlı bu dünya hayatı bizi dolaştırıyor ve ölüme kadar tekmeyi vuruyor. Hadi git bakalım diyor şu anda. Halbuki biz insanız. Meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün varlıklardan üstün olan bu güzel mahluk Rabbinin emrine itaat ederse Rabbinin en üst seviyedeki dostu olur, insan-ı kamil olur ve Rabbimiz ona o kadar güzellikler bahşeder ki tarifi gayri mümkünsüz. O zaman yapılması gereken şey ne? Mürşide tabiyet ve arkasından ne yapmak? Arkasından ruhu Allah'a teslim etmek. Biz mi yapıyoruz? Hayır. Biz sadece diliyoruz. Davut hocamız ifade etti. Niyet insan hayatında çok önemli. Niyet hedef belirler. Hedefi belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Niyetiniz yoksa Allah'tan yardım alamazsınız. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. وَاَن۪يبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. O zaman Rabbinizden yardım alıp hedefinize ulaşmak istiyorsanız tam yeri burası. Ulaşmayı dileyeceksiniz ve Rabbinizden el açıp ya Rabbim ben de senin dostun olmak istiyorum. Ben de senin evliyalarının biri olmak istiyorum. Bu dileği kalbime yerleştir diyerek Rabbimize münacatta bulunacağız. Ve hatta bu dileği de Resulullah'ın ifadede buyurduğu gibi duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman hayatımızda gönlünüze yer vereceksiniz. Tabii ki eğitimi ben de az buçuk biliyorum. Ama eğitim sistemimizde devamlı akla hitap vardır. Eğitim sistemimizde ruha hitap yok, ruh öğretilmiyor. Eğitim sistemimizde gönüle hitap yok, gönül öğretilmiyor. Eğitim sistemimizde serbest iradeden bahsedilmiyor. Eğitim sistemimizde aklın, iblisin oyuncağı olabileceği söylenmiyor. Ama bütün bunlar Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte Mülk Suresinin 8-9. ayet-i kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size nezir gelmedi mi? Sizi uyarmadı mı? Uyardı diyorlar ama biz onları yalanladık. Ve itiraf ediyorlar bu cehennemlikler. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse Kur'an'da, mucize-i baki Kur'an'da her şeyi bize vermiş Allah Teala. Yeter ki biz bu kitabı ders edinelim. İşte Resulullah'ın nebi hadisi saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, arşın gölgesinde olmak isteyen, delaletten kurtulup hidayete ermek isteyen kişi bu kitabı ders alsın. Bu kitap Rahman'ın kelamıdır, alelade söz değil. Bu kitap insanı şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Bu kitap amel terazisini ağırlaştırandır. O zaman diğer kitaplar değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümidi. O 23 sene daha saadete ulaştıysa, sahabeyi götürdüyse, okuma yazması olmayan bir Allah Resulü, demek ki farklı bir sırrın sahibiydi. Kur'an-ı Kerim'i 23 sene okudu. Nereden okudu? Satırdan değil, sadırdan okudu, kalbinden okudu. Onun için Mürşidi Cebrail aleyhisselam, Şuara suresinin 193. ayet-i kerimesinde, nezele bir ruh lemin ala kalbike. Senin zihnine indirdi demiyor. Senin kalbine indirdi diyor Allah Teala. O zaman biz de Kur'an-ı Kerim'i nereye indirmemiz lazım? Evet. Kalbimize indirmemiz lazım. Kalbimize download etmemiz lazım. Kalbinize Kur'an'ı indirmek istiyor musunuz? Bunun şifresi zikir. Allah'a deyin bakalım. Evet. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanoğluna Allah'ın bahşettiği en zirve noktadaki ibadet zikir. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Onun için Müzzemmil 8 وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismini zikret. Bu zikir az bir zikir, 3 saatlik bir zikir. Asap 41 Rabbinin ismini çok zikret. Bu 18 saat zikre kalan bir zikir sayısı. O da yetmiyor. Rabbinin ismini daimi zikret. Nisa 103 فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ O zaman neden Allah daimi zikri bize farz kılmış acaba anlayabildik mi? Düşmanımız şeytan. Ve Allah Resulü diyor ki şeytanın kapısını neyle kilitleyiniz? Zikirle kilitleyiniz. Siz hayatınızdan şeytanı çıkartmak istiyor musunuz? O zaman zikredeceksiniz. Belki diyeceksin ki ya hocam bu kadar dünya meşgalesi arasında ben nasıl bu kadar zikredebilirim diye düşünebilirsiniz. Şunu hiç düşünün. Kullar için imkansız. Kim için kolay? Allah için kolay. İşte böyle yese düştüğünüz noktada kimden imdat isteyeceksiniz? Rabbinizden, Allah'tan. Her zaman, her hayatınızı onunla beraber yaşayacaksınız. Bu salona gelirken Rabbim kolaylaştır diyeceksiniz. Elbette. Yemek yerken bu yemeği bana, yani her şeyi Rabbimizden isteyeceğiz. Kolaylaştırmamızı talep edeceğiz. Ve Rabbimizin her zaman bizimle beraber olduğunu, zaten bize yardım etmek istediğini kendisi Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi 7-8 aylık süre içerisinde zor değil, çok kolay. Kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etmesi ve sizi mutlaka üstaza mürşidinize ulaştırması ki ifade gayet açık ortada. Sanyusi Hazretleri'ne şu mahalle ediliyor, onu da biliyorum. Dönem tarikat dönemi değil, iman kurtarma dönemi. Ama aynı Allah dostu şunu da söylüyor. Yan yana getirin bakalım nereye ulaşacaksınız. İman intisaptır diyor. Aynı Allah dostu şunu da söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bizim size devamlı zikirle, sizin kalbinize gelen rahmet, fazıl rahmet ve selavata, Sanyusi Hazretleri iman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir. İşte o Allah'ın katından gelen nurların kalbinize dolmasını ifade ediyor. Yani Sanyusi Hazretleri'nin eğitim sistemi o en zirve noktaya ulaşmasının arkasında bu güzellikler var. Ve hayatını tamamen Allah'a adamış. Dolayısıyla Allah'a adanmak zor değil, çok kolay. Ama getirisi o kadar sonsuz ki tarifi gayri mümkünsüz. O zaman pencereni açacaksınız. Ya hayat bu kadar mı güzel? Ya insanlar bu kadar mı sevimli? O zaman işte sır ortaya çıkıyor. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Neden seversiniz? Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabisiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabisiniz. Ruhunuzu teslim ettiniz. Yetmez. Ötesine geçiyorsunuz. Fizik gücü teslimi yaptınız. 18 saat zikir. Nefsinizi teslim ettiniz. Daimi zikir. Ve o zaman Rabbiniz iradenizin teslimine de sizi davet ediyor. Neden? İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Nefsiniz 19 faziletle bezendi. Afetler kalmadı. Şeytanı hayatınızdan çıkarttınız. O zaman bu dünya hepinize cennet oldu. O zaman sahabenin yaşadığı asıl saadeti yaşıyor musunuz? Herkes bunu yaparsa yaşar mı? Öyleyse onlar nasıl yaşadılarsa biz de bugün yaşayabiliriz kolay şekilde. Ben galiba önümde bir saat vardı, o da kayboldu. Şimdi genel manadan şu bir slaytımız var, onu tarif edeyim. Dikkat ederseniz Fatiha Kur'an'ın bütünüdür. Hep ehdine sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim diyoruz. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuzun teslimi, sırat-ı müstakim üzerinden fizik vücut teslimi, sırat-ı müstakim üzerinden nefsimizin teslimi ve sırat-ı müstakim üzerinden irademizin teslimi. Nasıl yapacağız? İmtihan olan bu dünyadan vazgeçerek. Siz vazgeçtiğiniz zaman belki diyeceksiniz ben aç mı kalırım? Tam tersi, Allah'ın kanunu şu, deneyin. Neden vazgeçerseniz Allah onu size verir. Neden vazgeçerseniz? Bundan emin olun, hayatınızdan vazgeçirsin. Allah Teala size öyle bir hayat bahşeder ki tarifi gayrimümkünsüz. Çünkü siz onun için bunu yapıyorsunuz. O zaman insanın kamil olmak, teslimi külliyle teslim olmak, Allah'a göre pozitif dönüş, kendinizi dönüştürerek en zirve noktada bir sevgili olmak istiyorsanız yapmanız gereken bir dilek, arkasından mutlaka tabiyeti, tövbeyi gerçekleştirmek ve arkasından zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe ulaşarak hedefinize ulaşmak. Ben uykuda nasıl zikrederim derseniz, o gayreti gösterdiğiniz an, Allah o cehdi ve azmi size gördüğü an, bir gün o size teslim edecek. Yani sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir hayat ki tarifi gayrimümkünsüz. Yeter ki Kur'an sınırları içerisinde kalalım. Yeter ki dini Kur'an'dan öğrenelim. Yeter ki mucize-i baki hayatımıza tatbik edelim. Ve bu kitapla biz devreye girdiğimiz zaman daima öndeyiz. Bugün herkes İslam ülkelerini geri zannediyor. Ama eğer Kur'an'la biz eğitim sistemimizi yürütebilseydik, biz onlardan çok daha ileriyiz. Mesela şu anda onlar yarım ağırlıklar kanunu bilmiyorlar. Fizik ötesini bilmiyorlar. Bilebildikleri, ulaştıkları yer sadece kara madde, kara enerji. Ama ötesi hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala bir taşları döşemiş, ayetlerde belirtmiş. Bize düşen o ayetleri öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve diğer insanların istifadesine sunmak. Bir gün onların da hakikaten İslam'dan ders alarak dinini öğrendiklerini göreceğiz. O zaman hidayet çağı gerçekleşecek. Çünkü Kur'an hidayet rehberidir. Ruhun hidayeti, fizik vücudiyeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayetiyle bu dünya bir kere daha asr-ı saadeti yaşayacak. Hiç unutmayın, Allah Kur'an'da bunu garanti altına almış. Hangi ayetle? Enfal 73 ve Zuruf 33 ile ben noktayı bitireyim. Allah nurunu tamamlayacak. Bu iki ayet dinlerin birleşeceğini göreceksiniz. Ve Allah bizi uyarıyor, diyor ki eğer o kafirler birbirine dost oldukları gibi siz müminler birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde çok büyük bir fitne ve fesat vuku bulur. İşte o fitne ve fesadın önüne geçmek istiyorsak kendimize düşeni yapmalıyız. Nasıl yapacağım hocam? Kalben ulaşmayı dileyerek, tövbenizi gerçekleştirerek ve zikredecek ve zikrederek ve zikredecek Allah'ın kapısından ayrılmayarak. Zamanınızı fazla aldım. Evet, özür diliyorum. Hatta çok daha aşmış vaziyetteyim. Af diliyorum ve sözlerimi tamamlıyorum. Bu güzelliklerin hepinize daim olmasını, sahip olmasını, en zirve noktada sizi mutluluklara ulaştırmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Evet, Allah razı olsun.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olma. Ne olur bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil olursa, o zaman gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bu dünyada da mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah Teala Araf suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ne söylüyor acaba? Şöyle buyuruyor. Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzubu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Vellezine kezzubu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Haksız yere kibirlenirler. O kibirlenenlere baktığımız zaman ayet-i kerimenin devamında şunu görüyoruz. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, o ayetlere inanmazlar. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman, onu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Öyleyse kim bu insanlar? Birinci özellikleri kibirleri, kibirliler. Yeryüzünde hem de haksız yere kibirlenirler. Ve onlara hem gay yolu açıktır, hem de rüşt yolu. Seçim hakkı onlarındır. Bütün insanlar kendi seçim haklarını kullanırlar. İşte rüşt yolu, bir başka adıyla irşat yolu, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yolun adı. Sonra da fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. O yolu gördükleri zaman, yani o yol kendilerine anlatıldığı zaman, Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen, onu yol edinmezler diyor Allah Teala. Rüşt yolunu
yol edinmezler. Zamanımızdaki din anlayışını gösteriyor Allah Teala bu ayet-i kerimeleriyle. Araf 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği bunlar. Kendilerine insanların rüşt yolu anlatılıyor. Deniyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz eğer rüşt yolunu seçmiş olursunuz. İrşat yolunu seçmiş olursunuz. Ve de mutlaka daha dilediğiniz anda Allah'ın birinci kat cennetini hak edersiniz. Sonra mı? Sonra Allah Teala size yardım elini uzatmaya devam edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah üzerinize furkanlar vücuda getirecektir. İrşat makamına bakan ama onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerine insanların Allah Teala irşat makamını irşat makamı olarak görecekleri bir görüntü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlarlar. Sonra onun sözlerini eskiden işitmedikleri halde şimdi işitmeye başlarlar. Eskiden onun sözlerini idrak etmedikleri halde şimdi idrak etmeye başlarlar. Neyle? Allah'ın kendilerine verdiği rahim esmasıyla tecelli etmesi neticesinde Allah onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete sokar. İşte o noktaya kadar durumları bu olan insanlar. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyen ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul eden insanlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun sebebi diyor, böyle olmalarının sebebi, rüşt yolunu kabul etmeyip gay yolunu kabul etmelerinin sebebi, yeryüzünde kibirlenmelerinin sebebi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın ayetleri var. Hem Allah'ın ayetlerini yalanlamaları

hem de Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Zalike biyennehüm kezzubu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlamalarıdır diyor bunun sebebi. Ve kânû anha gâfilîn. O ayetlerden gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Evvela bir defa tekzip müessesesi var, yalanlamak. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafilse, onlar cehennemden kurtulamazlar. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek bu insanlar için çok yanlış bir olgu. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve devam ediyor. Allah Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve ahirete ulaşmayı ve ahiret gününü, ruhun Allah'a ulaşması gününü kim diyor Allah Teala? Yalanlarsa onların amelleri boşa gider. Bu ifadeden çıkartılacak sonuç ortadadır. Bu insanlar kibirliler, haksız yere kibirleniyorlar. Neden? Çünkü ilimleri yok. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Yani Allah-u Teala'nın verdiği emirler var. Allah Rab'tır. Kainatın en büyük terbiyecisidir. Ve Rabbin verdiği emirler var. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve zikir yapın diyor Allah-u Teala. Hepsi farz. 7 tane, 5 tane değil, 7 tane farz. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta Allah'a ulaşmayı dilemek ne kelime? Allah'a insanın dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmasını da imkansız görüyor. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah ulaşılamazdır. Hiç kimse Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz diyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar yanlış şeyler insanlar tarafından kabul görmüş ki, asırlarca öğretilen bir yanlış öğreti bütün insanları hedeflerinden tamamen uzaklaştırmış. Allah'ın ayetlerinden gafil kılmış.
Onlar ki diyor hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Allah el ilah kelimelerinden harf el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden tahakkuk eder. El ilah. Bu kelime Allah kelimesidir. Allah'ı Rabbi onun verdiği emri yerine getirmeyerek Rab mevkinden indiriyor. Kimin emrini yerine getiriyor? Nefsinin herhangi bir afetinin emrini yerine getiriyor. Hevasına, nefsinin afetlerine tabi oluyor. Bir başka ifadeyle devrede olan birisi daha var, şeytan. Şeytanın emirlerine tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o böyle olan insanlar için, hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani ilahı, Allah'ı verdiği emirler cephesinden, Rab mevkinden indiriyor, yerine heva, herhangi bir hevasını geçiriyor, nefsinin afetlerinden bir tanesini tatbik ediyor, Allah'ın emrini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah'ı Rab mevkinden indirmiş, nefsinin bir afetini Rab mevkine koymuş oluyor kişi. İşte onlar hevalarını kendilerine Rab edinenler. Allah onları diyor, ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne demek ilimleri üzere dalalete bırakmak? İşte demin söylediğim ...45 ve 46. ayetler bununla alakalı. İnsanları Allah Teala ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki böyle bir statü içerisinde din adamlarımızı görüyoruz. Onlar konuyu enine boyuna incelemek gereğini duymuyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Biz bu işin tahsilini yaptık. İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Sonra üniversiteye İlahiyat Fakültesi'ne girdik. Onu bitirdik. Sonra okulda kaldık. Master yaptık. Üniversitede doktora yaptık. Ve ondan sonra da bunca yıllık profesörlüğümüz var. Öyleyse bunu biz biliriz diyorlar. Birçok açıdan söyledikleri doğrudur. Mesela bir fıkıh açısından üniversitelerimizde gayet güzel bir fıkıh eğitim veriliyor. Eksiksiz bir eğitim. Ama fıkıh öğrenen bir kişi fıkıh öğrendi diye kendisini cehennemden kurtaramaz. Allah'ın temel emirleri var. İşte o emirleri yerine getirmekten bahsediyor Allah Teala Araf 45 ve 46'da. Rüşt yolundan bahsediyor. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişi rüşt yolundadır, irşat yolundadır. O kişi ilim üzere Allah'ın delalette bıraktıklarından değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an, dalalet müessesesi biter, kişi hidayetin sahibi olur. Olur mu gerçekten? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah dilediğini dalalette
bırakır. Kişi dalalette, herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette olan halleriyle bırakıyor, onlarla meşgul olmuyor. Peki Allah Teala kimlerle meşgul olur? Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur sevgili kardeşlerim. O insanlardan her kim Allah ile Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur. Ne diyor? İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda o kişi ilimleriyle dalalette kalanlardan birisi olmaktan kendisini kurtarıyor. O kişi artık ilim üzere dalalette değildir. O kişi gay yolu ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmiştir. İrşad yolunu seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Rahat 27'de Allah onları kendisine ulaştırarak hidayete erdirecektir. Ruhları hidayete erecektir, Allah'a teslim olacaktır. Yollarına devam ederlerse daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam ederlerse nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra muhlis olacaklar ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman insanların sadece iki tane yoldan birini tercih ettiklerini görüyoruz. Ya bu insanlar rüşt yolundadır, ya da bu insanlar gay yolundadır. Herkes başlangıçta gay yolundadır ve dalalettedir. Herkes dalalettedir. Dalaletten kurtulabilenler ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani rüşt yolunu seçenlerdir. İrşad yolunu seçenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kendilerini kurtarabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, daha sonra ifade edildiği gibi 46. ayet-i kerimede, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir ki,

ama dalalette bırakılırlar. Rüşt yolunu seçmeyen herkes dalalettedir. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da onlardır. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz beraberce. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا buyuruyor Allah Teala. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak, ilka olmak demek, ilka etmek demek, ruhu Allah'a ulaştırmak demek. Bu ilka müessesesi, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde çok net olarak ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Huşu sahibi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Yezunnune diyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. Ayrıca ölümden sonra da Allah'a ruhlarının rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse insanda bir ruh adı verilen emanet var. Bu emanetin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin Allah'a ulaşması. İşte Yunus 7-8'e tekrar dönelim. Bir defa daha söyleyelim. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, hayattayken ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Dilemedikleri kesindir diyor. Ve radu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha. Onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları tatmin eden budur diyor Allah Teala. Dünya hayatıdır diyor. Bundan sonrası önemli kişinin. وَاتْمَاَنْنُ بِهَا Onunla tatmin olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ Onlar diyor Allah Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar. Kendilerine tebliğ yapılır ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler.

Dilemeyenlerin hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildir sevgili kardeşlerim. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlara asırlardan beri denen şey şudur. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse, o İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse, İslam teslim olmak demek olduğuna göre onlar Allah'a teslim olanlardır, diyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları cennetine almak için hazır. İnsanlar sadece bir tek dilekleriyle, Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle Allah'ın onlara bahşettiği bu nimeti ellerinin tersiyle itiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes derhal birinci kat cennetin sahibi olur. Dilediği an Allah-u Teala anında haberdar olur. O kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Ama dilemezlerse o zaman dalalette kalacaklardır. Takva sahibi olamayacaklardır. Şirkte kalacaklardır. Sırf Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için. Gaflet müessesesi bir insanın uykuya benzer bir halde olması manasına gelir. Bir savaşta düşman karşı taraftaki askerleri uykudayken bastırırsa ve onları katlederse, o zaman o katledilenler gafil avlananlardır. Düşman yokmuş gibi uykuya dalanlardır. Nöbetçileri de uykuya dalanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların Allah ile onun olan ilişkilerinde Allah'ın ayetlerinden gafil olmak gibi çok önemli bir olgu var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Arap 45 ve 46'da kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve bu sebeple Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu kişi, onun amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor.
Onlar en güzelini yaptıklarını, ahsen olanını yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, inkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi tabiatıyla mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde amellerin boşa gitmesi son derece önemli bir konudur. Yani hiç kimseyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, amelleri kurtaramaz. Hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Neden öyle diyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, hayatının her dakikasını ibadetle geçirse, gene Allah'ın cennetine giremez. Çünkü o amelleri sebebiyle kazandığı dereceler, heba olmaya mahkumdur Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. İşte insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için de gay yolunu seçmiş olurlar. Bütün insanlar zaten gay yolundadır. Bir seçim meselesi değildir. Zaten gay yolundadır ama tercihleri olmuştur. Hangi sebeple? Diğer yolu tercih etmedikleri için. Allah'a ulaşmayı dileseler de kurtuluş yolunu, rüşt yolunu seçeceklerdi. Rüşt yolu ve gay yolu bir başka grup ayet-i kerimede daha anlatılıyor. Bakara 256 ve 257'de. Allah Teala bu iki ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır, ben insanları zorla mümin yapacağım diye uğraşırsa Allah'ın bir emrine karşı gelmiş olur. Tebliğ hepimizin görevidir. Zorlama hiçbirimizin görevi değildir. Zorlama, kim başkalarını zorlarsa, onları Allah'ın huzurunda hesap vermeye ulaştırır. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır diyorsa, yalan söylüyor sevgili kardeşlerim. La ikrahe fid dini. Bakara 256. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt yolu ile Allah'a ulaştıran irşat yoluyla gay yolu tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Açıkça ortaya konulmuştur. Ve rüşt yoluyla Allah'a insan ruhunu ulaştıran yolla gay yolu cehenneme ulaştıran yol birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Beyan edilmiştir, ispat edilmiştir. Femen yu'min billahi. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi, Allah'a aminu olursa,
sadece Allah'a iman ederse değil, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemseke bil urvetül muska. O zaman o kişi Allah'ın kulbuna sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Allah'ın kulbuna yapışmak. Rüşt yolu nereye götürür insanı? Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmaya götürür. Bu sebeple Allah Teala şöyle tamamlanıyor. Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle tamamlıyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, hak müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Bunlar rüşt yoluyla gay yolunu karşılaştırıp rüşt yolunu tercih edenler, irşat yolunu tercih edenler. Sonra da diğerlerine getiriyor Allah Teala sırayı. Vellezine keferu evliyahümün tagute. Ve o kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kişiyi mutlak olarak bir yere ulaştırıyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan, Allah-u Teala'nın ilim üzere dalalette bıraktığı bir insan da olabilir. Hiç ilimsiz de olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediği için gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Mutlaka herkese tebliğ yapılır. Tebliğ yapılmayan insan olmaz. Kıyamet günü cehenneme giren bütün kafirlere, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Ve onlara Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesindir. Cehennem bekçilerinin kıyamet günü söylediği şey, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, Resuller tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunmak suretiyle ikaz edilirler, uyarılırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insan Allah'ın ayetlerinden gafilse, ayetlerin yanlış yorumunu yapıyorsa, asırlardan beri İslam'ı örtmeye çalışanların tuzağına o da düşmüşse, İslam'ı 5 şarttan ibaret sayıyorsa, kurtuluşu mümkün değildir. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki,
Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözleri göremezler. Yani irşat makamına baktıkları zaman onu irşat makamı olarak göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler irşat makamının sözlerini. Hidayete müteallik sözler olarak değerlendiremezler. Onların kalpleri vardır ama o kalple idrak edemezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar mutlak olarak hayatların en önemli seçimini yapmamış olanlardır. Nedir hayatımızın en önemli seçimi? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler için dalaletten kurtulmak söz konusu değildir. Dilemeyen herkes dalalette kalmaya mahkumdur. İşte dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. İnanıyorlarsa o zaman Allah'ın ayetlerini inceleyip öğrenmek ve Allah'ın ayetlerine uygun hareket etmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, görüyorsunuz ki bir insanı dalalette bırakıyor, küfürde bırakıyor. O kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kişi daha saymadığımız ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere hüsranda oluyor. Şirkte oluyor. Takva sahibi olamıyor. Bunların hepsi bir parantez için alınabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün bu negatif faktörlerden ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan insanları kurtaracak olan tek kurtarıcı Allah'a ulaşmayı dilemek vecibesidir. Bu herkesin üzerine vacip de değildir, daha öte de mutlak olarak farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın, terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine de bir tek kavram koyun, hidayet. Bu tek başına, bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl, 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihata eder. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da, giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat pastası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah-u Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim,
sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah-u Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah-u Teala bize evlad-ı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah Teala'nın bize yazdırdığı risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah-u Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için
Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları, Allah-u Teala söylemiyor mu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor.
Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de var olduğu Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala, biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman, bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı, bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama Duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bugün bu bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir Resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim Ceviz Kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? Biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın, yoksa kurtulamazsınız dedik mi, demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah-u Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız, tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü
söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık, size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa köprülerin altından çok sular akmıştır. Bu sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamisi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor.
Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke miras aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızılelma'ya kadar gidecekti. Kızılelma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızılelma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz.
Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti evet millet o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu.

Osmanlılıktan ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde. Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2001 yılından 2000 yılından itibaren artık 3. binyıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılda tamamlandığı giriş devresinin 30 yıllık 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da... kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var ki Allah bize hidayeti öğretti. Biz de hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Kur'an'ın okunmasını öğrendiler.

Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini öğrenemediler çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama
bu görevi yapmak üzere Allah-u Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce ihtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet mürşide tabi olmaktır. Hidayet ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa onların hepsinin onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün, neden Fatih Sultan Mehmet lelası olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz, Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbealtı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar, ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında.
Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Gözyaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız. İbret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın. Gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftihar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi, anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazanılmasına gelince, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa, mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsan adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerine %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun almasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer
Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla dolmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah-u Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde üçüncü katını elde etti. Bir nevi bedava elde etti. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin dördüncü kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde dördüncü kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çıkabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede, 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre
bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta artıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi yedi kat yerleri ve zemin katı, zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. ...22. basamakta... ...fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir... ...25. basamakta... ...ve nefsini Allah'a teslim etmiştir... ...26. basamakta... ...normal standartlarda... ...bu kademede... ...artık... ...bir dönüşüm... ...kötüye dönüş... Daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, yedi kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde, ikinci gök katındaki su arılma havuzları, üçüncü gök katındaki köşk mescidin iki katı. Dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslı. Beşinci gök katındaki
Beytül Haram'ın aslı, altıncı gökkatındaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci gökkata katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fetih elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci gökkatına çıkarılır. Yedinci gökkatına çıkma yetkisinin sahibi kılınır. Ve o kişi yedinci gökkatına çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan açılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, kudret denizine dalmaları, daha sonra makam-ı Mahmut'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devrin İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmut'ta olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir yücelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir yücelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır.
Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde setetimin taya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indiği ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. O taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvi bulmaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mevzun kalandığı cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onun en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah onun iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de
Irşad makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de
bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz, nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size, sizin gayretleriniz değil, o gayretleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı herkes sevemez.

anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah-u Teala'nın ikramı budur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah-u Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter. Ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim. Üçüncü kat cennette elde etmişim. Ben bu zikir seviyesinde devam ederim. Ve de bir ömür boyu bunu bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennetine de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada hamdolsun ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi.

Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, biz de herkes gibi birisi zannetmek saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Döviz kabuğu olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bize Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa Allah ona mutlaka bizim gerçek kimliğimizi, Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır.
O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iktidarlarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa, ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar, o zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerli yerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için, görmeleri zaten tabii mümkün olmaz ve görmedikleri için Allah-u Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini geldiğine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından, o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o, Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendiliğinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz.
Bir de bizi sevmeyenleri de Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derecat kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. Ve biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi sevmeyenleri de hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz.
Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık. Ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah-u Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah-u Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler, insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez. Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız.
Allah Teala bize bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Ve Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetidir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez. Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah-u Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah-u Teala geleceği de bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kalınmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve
Sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah Teala söylediği emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kimse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki bu Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şeyse son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirsiniz. Davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki sevin. Nefret etmeyin. Ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan
Kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret müessesesini Allah Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi, oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, insanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti. Ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah Teala bize böyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler, paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceli Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala ile en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah-u Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı, hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın, şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

0: ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor. Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Burdur'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, günümüzde yaygın olan 3 tane din var. Tek Allah olmasına rağmen neden birden çok din var, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 3 tane din yok, tek bir din var. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi bunun bir ispat vasıtası. Allah-u Teala ayet-i kerimede Allah dinde onunla Nuh, Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeriatı, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimizi sana da vahyederek şeriat kıldık. Öyleyse şu an sualde geçmesi sebebiyle Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. Tevrat hidayet ve nurdur. Kur'an ayet-i kerimesi Maide 44. İncil hidayet ve nurdur. Maide Suresi'nin 46. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12. Öyleyse 3 kitap arasında bir farklılık yok. 3 kitabın içinde de 7 sabah 4 teslim var. Eğer Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriat kitabı da elimizde olsaydı, orada da 7 sabah 4 teslimi görecektik. Eğer Nuh Aleyhisselam'ın şeriat kitabı elimizde olsaydı, onda da 7 sabah 4 teslimi görecektik. Yani dinler yok. Tek bir din var. Bu din Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini ama Arapça adıyla İslam. Öyleyse Allah'ın bütün peygamberleri tek dini yaşamışlar. Kur'an'daki adıyla İslam, babamız İbrahim'in Hanif zamanındaki ismiyle Hanif dini. Ama insanlar, dini yaşamayanlar özellikle, kimlerdir onlar? Başlangıç noktasında insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Ama %10'dan fazlası da Allah'a ulaşmaya, %90'dan fazlası Allah'a ulaşmaya seçiliyor. Ve o seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. İşte bu musibetlerle imtihan olanlardan %10'dan azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan seçilenlerden %80'i de Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O seçilmeyenlerin peşinden gidiyor. Her devirde Kur'an'ın da tespitiyle Araf 179'da cehennemlikler daima çoğunluktadır. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِلَا مِنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا O %10'dan az seçilen, Allah'ın kendilerine hayır görmediği bu insanlara meyledenler, insanların %80'den fazlası ama seçilip de %10'dan azı da Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah'ın tek dinini yaşıyor. İşte o seçilmeyenler, %80'den fazla onlara meyleden insanlar, onlar dinlerin olduğunu söylüyorlar. Ama %10'dan az dini yaşayanlar için dinler yoktur. Tek bir din var. Bütün inanç gruplarının içerisinde %10'dan az
seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ezeli ve ebedi Allah'ın tek dinini yaşayanlardır. Allah razı olsun. Göldem izleyici Muhterem Hocam, çok akrabam ve tanıdıklarım durumları iyi olduğu için hacca gitti. İşlerinde birçoğu hacca gittikleri için günahlarının silindiğini ve cennete gireceğini inancındalar. Hacca giden kişinin günahları siliniyor mu? Açıklar mısınız? Bir fiziki hac var. Bugün parası olanların hac zamanında Mescid-i Haram'ı ziyaret etmesi ve oradaki ritüelleri yerine getirmesi söz konusu. Ama bir de Hac-ül Ekber var. Hac-ül Ekber seyri sülükle yaşanan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatının yok olmasıyla gerçekleşir. Hac-ül Ekber'de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin bütün günahlarını Allah örtüyor Enfal 29'a göre. Ya eyyühellezine aminu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Allah Teala o günahları örttü kişiyi bulunduğu yerde bırakmıyor. Onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide tabi oldukları zaman o günahlar sevaba çevriliyor. Ve 7 kademedeki seyri sülükle sonuçta Hac-ül Ekber ruhun 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında ifna olması yok olmasıyla gerçekleşiyor olay. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, eğer kişi Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmazsa, hac bir ibadettir. Gerekli derecatı alıyor ama Allah'ın Kur'an'da bahsettiği kanun gereğince Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amellerin hepsi boşa gidiyor. İşte 7 ayet-i kerimede amelleri boşa gidenlerden bahsediyor. Cennete gidenler sevapları günahlarından fazla olanlardır. Sevapları günahlardan fazla olanlar, onlar ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehenneme gidenlerse günahları sevaplardan fazla olanlardır. Günahları sevaplardan fazla olanlar da onlar da ameli boşa gidenlerdir. Öyleyse Allah'ın bir kanunu var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde amelleri boşa gidiyor. Şu an ayetlerde görüldüğü gibi. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onların günahlarını Allah Teala örtüyor, affediyor. Öyleyse her halükarda cennetin anahtarı, cehennemin kilidi Allah'a ulaşmayı kalben dilemektir. Cehennemin anahtarı, cennetin kilidi Allah'a ulaşmayı dilememektir. Şimdi ameli boşa gidenlere bakıyoruz. Kehf 105. Onlar Allah'ın ayetlerini ve mülaki olmayı inkar ettiler. Ama amelleri boşa gidiyor. Zümer 65. Onlar şirk koşuyorlar, amelleri boşa gidiyor. Şirk koşanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatını dileyenler, Tevbe 69'da bunların amelleri boşa gidiyor. Tevbe 17'de müşrikler Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitken onların amelleri boşa gidiyor. Küfürde olanların ameli boşa gidiyor. Ayetlerimizi varette ulaşmayı, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını inkar edenler onların ameli boşa gidiyor. Maide 53. Kendilerini mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleri yemin edenler, onların amelleri boşa gitti. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberi haksız yere öldürenler, onların amelleri de boşa gidiyor. Öyleyse görüyorsunuz ki amelin boşa gitmesi Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyle. Allah razı olsun.
Manisa'dan izleyici Muhterem Hocam, tasavvufla günümüz din tatbikatı arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız? Günümüz din tatbikatında sadece İslam'ın 5 şartı var ve kendi kendine tövbe etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak vesaire. Ondan sonra diğerleri yok. Ama tasavvuf evvela 7 hedef emrin farz olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Evvela kişinin mürşidine ulaşması lazım. Mürşit yoksa hiç kimse dini yaşayamaz. Hani fıtratı başlangıç noktasında bütün insanların, şeytanın kapılarının açık, Allah'ın kapılarının kapalı olduğu bir durum ifade ediyor. Hani fıtratının nihayeti de Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapılarının kapalı olduğu irşat makamını ifade ediyor. Yani Hanif dininin bidayeti müritle başlıyor. Hanif dininin nihayeti mürşitle noktalanıyor. İşte mürit ve mürşit 7 safhanın birlikte yaşamasını ifade ediyor. Mürit Allah'a ulaşmayı murad eden kişi. Mürşit de Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Bunun gerçekleşebilmesi için müridin mürşide ulaştıktan sonra ruhunu teslim etmesi lazım, bir. Fizik vücut teslim yapması lazım, iki. Nefs teslim yapması lazım, üç. İrade teslim yapması lazım, dört. Ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınması lazım, beş. İşte tasavvuf bu 7 safhayı yaşayan kişidir. Ama geleneksel din tatbikatı, günümüz din tatbikatı ise hedef emirlerin hepsi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok ve zikir yok. Tövbe yok yani. Tövbe olmazsa ne olur? Tövbe olmasa müşriden, tövbe olmasa gök kalpları açılmaz.

0: içindeyiz. Ve Allah'tan istemek, talep etmek makamındayız. Talebena ve cebena. Yani siz talep edeceksiniz, ben de talebinize icabet edeceğim, diyor Allah Teala. Bu da duadır. Talep etmek, Allah'tan istemenin Kur'an'daki adı dua. Allah Furkan 77'de duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Demek ki yeni yaşamanın bidayetinde dua var. Ve dua ile her zaman biz Allah'tan talep ediyoruz, Allah'tan istiyoruz. Ancak Allah'ın vermesi halinde biz hedeflerimize ulaşabiliriz. Zümer 54 Ve nibüle rabbiküm, Allah'a yönelin. Ve eslimu lehu, teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Öyleyse 7 tane hedef emri ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebiliyoruz. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum muhterem hocam. Hayırla yapılan amellerin boşa gitmesi ve mizan tutulmaması ne demektir muhterem hocam? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayırla yapılan amellerin boşa gitmesi ve mizan tutulması ne demektir? Amellerin boşa gitmesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir evrensel kanundur. Allah diyor ki: "Kad hasire lezine kezebu bi likallahi." Likallahı, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayanlar, onların amelleri boşa gidiyor ve onlar hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onların ameli boşa diyor. Kehf 105, amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri yer cehennem. Öyleyse hayırlı yapılan amelin boşa gitmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi, yalanlaması. Ama mizan tutulmayanlar, başkalarının o kişiye yaptığı zulüm sebebiyle kazandığı derecatların da boşa gitmesidir. Bu ne zaman mümkündür? Bu ancak kişi Allah'ın ayetleri ve Resul'le alay ederse, Allah-u Teala Kehf 106'da o zaman Allah-u Teala onlar için mizan tutmaz. Zalike cezahum cehennem ve bima keferu vettahizu ayati ve resuli huzuve. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Öyleyse konu Allah'ın ayetleri inkar etmeleri ve örtmeleri, küfürle ayetleri örtmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimle alay etmeleri. Ayet ve Resullerle alay edenlerin için Allah mizan tutmuyor. Ama ayetleri örtmeleri ise amellerin boşa gitmesine sebep oluyor. İki tane evrensel kanunu bu. Bu kanun çerçevesinde Allah-u Teala insanların amellerini değerlendiriyor. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, sosyal medya platformlarının birinde 15 yıllık depresyonunu yeniden adamın 25 maddelik kurtuluş reçetesi yazan bir bilgiye rastladım. Bunların içinde internette az vakit geçirin, stresli ilişkilerden kaçının, YouTube'da da depresyonla ilgili videoları izleyin ve bu gibi diğer maddeler yer alıyordu. Ama nerede hiçbirinde Allah ile olan ilişkilerden bahsedilmedi. Acaba Allah'a devre dışı bırakıp stresten kurtulmak mümkün müdür? Allah'ın reçetesiyle stresten nasıl kurtularım? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. İnsanlar öyle

0: zannediyorlar. Ne diyelim? Hakikaten diyelim ki bir takım şeyleri yapmak suretiyle 3-4 aylık bir iyi hal geçiriyor. Ve o kişi zannediyor ki evet tamam, ben istesem her zaman dilediğim sonuca amelimle ulaşabilirim. Halbuki Allah'ın evrensel kanunu, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Hiç kimse tek başına yaptıklarıyla mutlu olamaz. Şu dünyada bütün insanları toplayın, bu mümkün değil. Ancak mürşidin nimeti, Allah'ın nusratı devreye girdiği zaman bu sonucu alabiliyoruz. Onun için Hazreti Ebubekir malını Allah yolunda tamamen verdiği zaman Hazreti Ömer diyor ki çocuklara ne miras bıraktın? O da buyuruyor ki Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ve Resul sevgisi olmadan bu dünyada her şeye sahip olun, dünyanın tapusunu alın, mutlu olmanız mümkün değil. Mutluluk Allah ve Resul'ledir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Diledikten sonra Allah Teala mutlaka sizi mürşide ulaştıracak. Allah sevgisi, Resul sevgisi. Ama siz Allah'ı severseniz o zaman Allah Teala da size zikri sevdirir. Resul'ü severseniz o zaman Resul'ün de duası sizin için işler ve zikir ve mürşidin himmetiyle bütün güzelliklere Allah sizi ulaştırır. O zaman en seviyede mutluluğu yaşarsınız inşallah. Allah'ın yardım olmadan hiç kimse için bu mümkün değil. Geçici olarak 2-3-4 ay bu şekilde hissetmiş olabilir kendisini ama tamamıyla bir daha stresin o kişinin hayatında olmamasını istiyorsa bunun yolu nefs eskesi ve tasfiyesinden geçer. Allah Kur'an-ı Kerim'e bu reçeteyi boşuna vermemiş. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisidir. Stres içinde olan bir kişinin mutlu olması mümkün değil. Ama stresten kurtulmak isteyen kişinin de mutlaka nefs eskesi ve tasfiyesiyle kurtulduğunu söyleyebiliriz inşallah. Karaman'da mı izleyici muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte ümmetim için açık şirkten korkmuyorum, gizli şirkten korkuyorum buyuruyor. Gizli şirk nedir açıklar mısınız? Gizli şirk kişinin hevasını ilah edilmesidir. Câsiye 23. اَفَرَيْتَ مَنَتَّقَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Hevası. Kişinin hevası nedir? 19 afet. اَفَرَيْتَ مَنَتَّقَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ. Yani o nefsinin afetlerini ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmış. Kalbini kuraklarını mühürlemiş, basar hasını güşahatı perde var. Artık men yehtillahu min ba'dillah. Kim Allah'tan başka bu kişiyi hidayet erdirebilir? Öyleyse görüyorsunuz ki nefsin 19 afetini kişi ilah ediniyor. Allah'ın Rab mevkinden indiriyor. Nefsin bir afetini yerine koyuyor. O zaman da kişi gizli şirkte oluyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bu ümmet için en çok kutluğum şey heva ve tuli emeldir. Heva insanı haktan ayırır. Yani Peygamber Efendimiz nasıl ümmetim için açık şirkten korkmuyorum ki artık kimse puta şuna buna tapmaz. Ümmetim için gizli şirkten korkuyorum. Korktuğum şey heva tül yemen. Heva nefsin afetleri haktan ayırır. Tuli emel ise ahireti unutturuyor. Tuli emel dünya talebi oluyor. Her birinin kendine has evlatları var. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın. Ahiretin taliplerinden olup dünyanın evladından olmak istemiyorsan. Kimdir dünyanın evladı olmak istemeyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman bolca ameli salihler işleyin. Zikir yapın. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki kimdir hevasını ilah edinen? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Ama kimdir hevasından kurtulabilen? Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için harekete bulunacaklar. Gizli şehvet, riya, gösteriş duyguları taşıyacaklar. Bunlar genel gizli şirk mütevasını taşır. Hatay'dan izin muhterem hocam, temiz bir nesil için çocuklarımızı nasıl yetiştirmemizi tavsiye edersiniz? Allah ve Resulü sevgisiyle Allah Teala Tahrim 6'da ya eyyühellezine amenu ku enfusikum ehlikum nar. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, yakıt insan ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Bir insanın kendisini koruyabilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olması lazım. Ailenizi de koruyun. Onların da Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine tabi olmasıyla kişi hedefine ulaşabilir. Allah onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar melekler. Nasıl yetiştirmemiz lazım? Onların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabi olup zikri onlara seyretmemizi gerçekleştirmemiz lazım. Artvin'de miyiz muhterem hocam, insanlar bize yanlış davrandıklarında onları uyarıp sorunu çözmeli miyiz? Yoksa bir şey demeden beklemeli, zamana mı bırakmalıyız? İnsanlar bize yanlış davrandıklarında hoşgörülü olmalıyız, kusurlarını örtmeliyiz ama onları adına harekete geçip bir daha o yanlış davranışı sergilememeleri için onları Allah'a davet etmeliyiz, mürşide tabi olmalarını söylemeliyiz. Çünkü bu yanlış davranışın arkasında nefsinin afetleri olduğunu onlara anlatmalıyız. O afetler var olduğu süre içerisinde onlar mutlu olamazlar. Onların mutluluğu için harekete geçmeliyiz. Yani bir şey demeden değil. Yanlış davranan kişi hesabını Allah'a verecek, onunla Allah arasında. Ama o kardeşimizi yanlıştan kurala tutturmak mutlaka Allah'a davetle, mutlaka mürşide tabiyetle, mutlaka zikirle gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappar hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerini öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Öğrendiğimiz ilmi yaşama noktasında hemen başkalarına aktarmalı mıyız? Yoksa kendi hayatımıza geçirdikten sonra mı aktarmamız gerekir? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Öğrendiğimiz ilmi yaşama noktasında hemen başkalarına aktarmalı mıyız yoksa? Evet, başkalarına hemen aktarmalıyız. Nitekim Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Veda hutbesinde. Burada olanlar olmayanları anlatsın. Ola ki olmayanlar olanlardan daha iyi hayata geçirirler. Öyleyse hemen insanlara anlatmalıyız inşallah. Zaten bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine verdiği ilmi başkalarına aktaran Allah'ın kendisine verdiği malı başkasına infak eden. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Açıklamasının mahiyeti tamamen unutuldu. Neye çevrildi? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretendire çevrildi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz söylediği söz asıl anlamından çok uzaklara, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir hüviyete ulaşmış. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Peki ne olmuş? Ne olduğunu söylemeden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir sözüne ulaşalım. Sizden en hayırlınız Mehdi aleyhisselam'dır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden diyor bunu? Çünkü diyor o, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu sizlere öğretecek. İşte bugün Mehdi Aleyhisselam görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor. Tilavetini değil. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değil. Onun yaşanmasını istiyor. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Ne varmış ki Kur'an-ı Kerim'de? Ne yokmuş ki? Biz soralım. Olmayan bir şey var mı acaba Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor Allah Teala? Biz bu Kur'an'a hiçbir şeyi eksik bırakmamak kaydıyla her şeyi dahil ettik diyor. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e hiç her şeyin sığması mümkün olur mu diye Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının, bir de ruhunun olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Lafızda olmayan her şey ruhta var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne kadar karanlık kelimesini kullanmışsa, o kadar aydınlık kelimesi kullanmış. Ne kadar gündüz kelimesi kullandıysa, o kadar gece kelimesi kullanmış.
Ne kadar yerler kelimesini kullandıysa o kadar gökler kelimesini kullanmış. Yani bir merkezden ister sağa ve sola doğru, eğer bir lafız koymuşsa o noktadan şu kadar uzağa, gene aynı noktadan o kadar uzağa onun tam zıttına, onun tersi olan manayı da koymuş Allah-u Teala. Merkezden aynı uzaklıkta ne kadar negatif varsa Kur'an-ı Kerim'e giren o kadar da pozitif var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İşte orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden müzikle Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O kadar. Allah Teala Kur'an'ı camilerde okunsun diye, ölülerin arkasından Yasin okunsun diye, sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okunsun diye değil sevgili kardeşlerim. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ile ve emirlerinin, Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye insanlara aranızda en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'da ne var ki? Kur'an'da 7 safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa. İrşad olmak 6. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek 7. safa. 7 safada 4 tane teslim içeriyor Kur'an-ı Kerim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani Kur'an-ı Kerim boşuna inmemiş. Bütün ilimlerin muhtevası orada, Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkatle bakın. O Kur'an-ı Kerim ki, onun manasına varan, o manayı kendinden öğrenmemiştir. Manasına varabilen kişiye Allah öğretmiştir. Öğretmiştir de o kişi onun manasına varmıştır. İşte şu anda, şu dünyada verilen gezegen üzerinde, Kur'an'ın ruhuna en çok nüfuz eden biziz. Biz bunu kendiliğimizden mi öğrendik? Hayır. O ruhuna girmeyi Kur'an-ı Kerim'in ve ruhunun neler ihtiva ettiğinin öğrenilmesini Allah bize nasip kıldı. Hepsini O öğretti. Allah öğrettiği için biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Bir insanız sadece. Gaybı da bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de doğru dürüst okuyamayız. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama Kur'an'ı hem lafzıyla hem ruhuyla şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz bir hiçiz.
Ama bu hiçe Allah öğretti. Kur'an'ın lafzını öğretti. Kur'an'ın ruhunu öğretti. Öyleyse Kur'an'ın tilavetini biz beceremeyiz. Okunması bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey. Ama ne kadar faydalı. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmekle Kur'an'ın tilavetini öğrenmek aynı şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah bize Kur'an'ın hem lafzını, kelimesel yapısını hem de o kelimesel yapının arkasındaki 7 tane ruhu öğretti. Öğretirse ne olur? Ancak öğretirse bir insan hem kendisine hem de etrafında o lafzı ve ruhu öğrenmek isteyen herkese onu öğretebilecek olan bir yeteneğin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden aranızdaki en sevdiğim kişi benim soyumdan olan Mehdi'dir diyor? Neden? En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir diyor. İşte bu devir. Bu devir hidayetin gelişme devridir. Ve bu devirde hidayetin dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Hidayet insanlar tarafından doğru yol olarak bilinirken, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması herkes tarafından, din alimlerinin hepsi tarafından 22 tane Kur'an-ı Kerim'de gizlenmeye çalışılırken, açıklanmaya değil, sözlerime dikkat edin sevgili kardeşlerim, gizlenmeye çalışılırken, Allah bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'daki ruhu öğretti, Kur'an'daki teslimleri öğretti. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim kılınması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiç kimsenin kurtulamayacağı bir ortamda Allah Teala bize hidayeti öğretti. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretti. Ruhun hidayetini, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayetini, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayetini, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayetini, iradenin Allah'a teslimi olarak öğretti. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu bağlamda eksikliğin bütün kanatlarda olan insanlarda ve cemaatlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki tasavvufu yaşayanlar da tasavvufun
emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye mardiye ve teskiyeden ibaret olduğunu zannetmeleri söz konusu. Halbuki bu yedi tane nefs kademesini geçiş, nefsin kalbinin sadece %51'ini aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki kesimde bu %51, %80'e varmadan kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. %100'e varmadan kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse ilmi mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı kişiden alacaksınız. Başkaları bilmiyorlar ki size öğretsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi çok ama çok seviyoruz. Bu sevdiklerimiz arasında en çok sevdiklerimiz tasavvufu yaşayanlardır. Onlar bizimle, sadece onlar aynı paralelde. Ötekiler dinlerini unutmuşlar. Ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında da ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak, fenafillah makamında Allah'a teslim alacağını söylüyor. Vuslat teslim değildir. Vuslat ulaşmaktır. Vasıl olmak kelimesinden gelir. Vasıl kelimesinden gelir. Ama ruhun Allah'a teslim edemek, Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhun ifna olması, yok olması, kişinin fenafillah makamının sahibi olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Abdülhak Hamid'i hatırlayın. Kur'an'dan alıp diyor hakikati insanlara öğretmeliyiz. Bab-ı Ali'deki din öğreticilerinin bir ümmi koğuşu, yani okuma yazma bilmeyen insanların koğuşu olduğunu söylüyor. Bakıyoruz ki Kur'an'ı biliyor. Çünkü Vel Asr suresini almış ele, diyor ki Vel Asr suresi bize ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de teslimini anlatır diyor. Hepsini muhtevidir diyor. İnsanlar bugün ruhun Allah'a teslimi nedir? Fizik gücünün Allah'a teslimi nedir? Nefsin Allah'a teslimi nedir? İradenin Allah'a teslimi nedir? Kur'an'da hangi ayetlerde geçiyor? Bu konuda hiçbir bilgileri yok. Övünebileceğimiz bir taraf var. Din alimlerimizde çok güzel ve üst standartlarda bir ilim gelişmesi olmuş. Fıkıh konusunda mükemmel bir statüyle karşı karşıyayız. Biz onlara o konuda hayranlık duyarız. Gerçek anlamda çok başarılılar bizim de. Onların yanında çok cahil kaldığımız bir ilim dalı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Allah bize fıkıh öğretmedi. Ama Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa o konudaki açıklamalar,
onları biliriz. Nitekim Kur'an tefsirimiz, Allah eğer bir engel koymazsa gelecek senenin sonuna varmadan inşallah 19 cilt olarak tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla biz onu sadece gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Allah Teala eğer o konudaki engelleri kaldırırsa biz bunu gerçekleştirebiliriz, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in şu anda 10. cildini basmakla meşgulüz. Ve 9 cildin 7'sinin de lafzı tamamlanmış durumda. Yalnız kitap haline getirilmesi kalıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere 10.000 sayfa civarında 19 ciltten oluşan bir Kur'an külliyatı sunmak istiyoruz. Sadece Allah'tan aldığımız ilimle. Başka alimlerin söylediklerinin sadece Allah'ın söylediklerine bir örtü olduğunu, onu anlaşılmaz hale getirdiğini tespit ettik. Ve bu bizi can evimizden yaraladı. Bunca insan Kur'an-ı Kerim meali vermiş sevgili kardeşlerim. Hep lügat anlamlarından hareketle böyle bir olay hiç kimseyi hedefe götüremez. Lügatlar sadece manayı söyler. Ama onların aksiyonlar olarak o manaların, o kavramların aksiyonlar olarak devreye girmeleri, yani görev yaptıkları konu her neyse, o konudaki bilgilerini Kur'an'ın içerisinde bütünüyle yakalamak, bütünü o konunun içinde açıklamak. İşte Allah Teala bize bunu öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün sırlar onun içindedir. Ve başkaları bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Biz öyle bir çalışmada hiç bulunmadık. Yani başkalarının yazdıkları kitaplardan aman onlar ne yazmışsa biz de yazalım diye hiçbir alıntıya girmedik. Tam aksine Allah'ın bize öğrettikleriyle onların kitaplarını karşılaştırdığımız zaman arada bir uçurumun mevcut olduğunu gördük. Çünkü hepsi kendilerinden evvel gelen alimlerin söylediklerine esir olmuşlar. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an'ın temel kavramlarının hepsi kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş her şeyden evvel. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim kaybolmuş. Veçi, fizik vücudu teslim kaybolmuş. Nefsi teslim kaybolmuş. Muhlis olmak kaybolmuş. Salih olmak kaybolmuş ve iradeyi Allah'a salih olunca teslim etmek kaybolmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün temel kavramları yok olmuş. Geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı. İblisin
insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç bir tuzağı bütün insanların tatbik ettiği bir noktaya nasıl ulaştırdığını Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, vasıtaları hedef haline getirmiş, hedefleri de yok etmiş. Hedef, 7 safhada 4 tane teslim, ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yok sevgili kardeşlerim İslam öğretisinde. Alın, Kur'an'ı bir kenara bırakın, insanların bugün yazdığı kitaplara bakın, asırlardan beri yazılan kitaplara bakın. İnsanların elleriyle yazdığı kitaplar ve de Kur'an'ın temel hükümlerinin hiç mevcut olmadığını göreceksiniz. Fıkıh konusunda Kur'an'ı en güzel şekilde ifade eden birçok kitap bulabilirsiniz. Ama onun dışına çıktığınız zaman her şeyin nasıl tarumar olduğunu görürsünüz. Bakın bakalım. Ne demişler insanlar? Resul ve Nebi kavramları konusunda Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan bir sürü zırva uydurulmuş. Ve de kavramlar böylece yok edilmiş. Akaid bu sebeple yanlışlarla dolu bir öğretim müessesesidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün öğrettiklerini Allah'ın kendisine yazdırdı, Kur'an-ı Kerim'den öğrendi ve öğretti. Her konuyu Cebrail aleyhisselam'dan sordu ve o cevabı da öğrenerek insanların hepsine, sahabesine, sevgili sahabesine öğretti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyoruz. İşte o Kur'an-ı Kerim. İnsanlar tarafından unutulmuş, hatta şunu da demek mümkün, unutturulmuş. Çünkü bütün ilim Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Ama insanların ona bakmasını engellemiş iblis. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biz de Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i daha ilk öğretmeye başladığı noktadan itibaren etrafımızdaki bütün kardeşlerimize açıklamalarda bulunduk. Birçok alim geçinen kişi bize geldi ve sen kim? Kur'an-ı Kerim açıklaması kim dediler. Biz de onlara bizim bu ilmi bilmediğimizi, Allah bize ne kadarını öğretirse sadece o kadarını öğretmekte olduğumuzu söylediler. Söyledik. Onlar da dediler ki, yani sen Allah-u Teala'dan vahiy mi alıyorsun? Biz de dedik ki evet, Allah-u Teala bize öğretiyor. Ne zaman ki öğrettiklerimizin, Allah'ın öğrettiklerini biz de etrafımızdaki insanlara öğretiyoruz. Öğrettiklerimizin kendi ölçülerine uymadığını ama Kur'an'a tam olarak uyduğunu gördükleri zaman gelip bizi tebrik ettiler. Sevgili kardeşlerim, çok insan bu konuda bize ulaşmıştır. Allah yolunda yaptığımız hizmetten dolayı bizi tebrik etmiştir. Ama toplumun çok büyük bir kısmı bizi bir sahtekar olarak tanımıştır. Sahte peygamber. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Binlerce defa size bu televizyondan, vaktiyle başka televizyonlardan, yahu diyoruz biz peygamber değiliz, biz nebi değiliz. Allah'ın bize yazdırdığı kitap bir şeriat kitabı değildir, bir sohbet kitabıdır. Allah Teala bizden evvel kaç tane velisine bunu yazdırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine yazdırmış. Yunus'a yazdırmış. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine yazdırmış. Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırmış. Eşref Rumi Hazretlerine yazdırmış. Bizim onlardan farkımız ne? Farkımız Allah-u Teala'nın bizi Risaletle görevlendirmesi, bize yazdırdığı kitaba Risalet Nurları adını vermesi. Ne yazık ki Risaleti peygamberlik meselesi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temel unsurlarından hiçbir şey kalmamış geriye. Her şey insanların yanlış öğretileriyle çığırından çıkmış ve yanlış bir fonksiyon eda eder duruma gelmiş. İşte bugün İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman, İslam'ın 5 şartının 5'i de vasıtadır. Namaz kılmak vasıtadır, oruç tutmak vasıtadır, zekat vermek vasıtadır, hacca gitmek vasıtadır, kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Dinin vasıtası. Peki hedefler nedir? Hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıp tabiyetle ikinci safhaya ulaşan, ki birincisinde birinci kat cennetin, ikincisinde ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Sonra ruhun Allah'a teslimiyle birinci devrenin son bulduğu bir olaylar dizisi. Allah Teala hem bunu üzerimize farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağına dair Kur'an-ı Kerim'de garanti veriyor. İşte iki ayet-i kerime, birisi Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla ilgilenmez diyor. Ama dalalette olanlardan diyor her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet kerimesi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnder hüda hüda hüda Allah diyor. İnne muhakkak ki hüda hüda hidayet hüda Allah, Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıktığı bir devrede yaşıyoruz. Bu devreye dikkatle bakın. İnsanlar Allah'ın bütün güzelliklerini zaman içerisinde yok etmişler, mahvetmişler. Ve neticede Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümlerinin yok olduğu, hedeflerin yok olduğu ve vasıtaların hedef haline getirildiği bir sonuca ulaşmışız. Bir defa daha söyleyelim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi
Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek için mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen vasıtalardır. Yetmez, vasıta olarak da noksan. Bu beş tane vasıtaya mutlaka altıncı vasıtayı eklemek mecburiyetindeyiz. O zikirdir. Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Zikir en büyük ibadettir. Ama İslam'ın beş şartı arasında yok. En büyük ibadet midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ikumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu diyor onlara, sahabene oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Nereye ulaştık? Din adına 4 senelik üniversitelerde okutulan ilimler hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Götürmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ مِنْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık değil mi? Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Detaylara girmeyeceğiz. Ama bu kadar asli unsuru söylemek yeterli ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse İslam'ın 5 şartını ömür boyu yapsalar hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemedikçe. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onu mutlaka cennetine alır. Daha dilediği anda alır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Dilemeden ölürse kişi, o zaman da günahları o kişinin yaptığı bütün ibadetlerden kazandığı derecelerin hepsi yanar. O kişilerin amelleri boşa gider. İkisini de gösteren iki ayet-i kerime. Birincisinde Allah Teala buyuruyor ki, Kehf suresi 105. ayet-i kerime, kim diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Adam 70 sene ömrü boyunca 5 vakit ibadetini yapmış,
namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ömrü boyunca 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş. 65 sene bu işi yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Bu adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kat cennet mi, 4. kat mı yoksa 5. kata mı Allah Teala beni alır diye hesaplar yapıyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına

ilmi. Biz hidayetin gerçekte Kur'an'a göre ne olduğunu anlattığımız güne kadar bu dünya üzerinde hiç kimse hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak değerlendirmiyordu. Çünkü böyle bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Allah Teala bize öğretmeseydi gene olmayacaktı. Öyleyse hidayet konusu Kur'an'dan kaybolmuş, yok olmuş. İnsanların bu konudaki dizaynı

İşte insanlar arınızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Kur'an'ın tilavetini öğreniyor ve öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyor. Hayır, ondan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır diyor. Sonra da açıklıyor, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir diyor. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek diyor. Biz kitaplardan mı okuduk da bunu öğrendik? Hanginiz herhangi bir kitap gösterebilirsiniz? İslam'ın yedi safhasını gösteren, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesinin, Kur'an'daki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu gösteren ayetleri dünya üzerinde başka kim biliyor ki? Sadece o kadar mı? Allah'ın bize öğrettikleri sadece o kadar mı? Hayır. Yedi safhanın yedisinin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala ondan evvel Hz. İsa zamanında da yedi safhanın yedisinin farz olduğunu söylüyor İncil'de. Ve Hz. İsa ile beraber ona tabi olan bütün havarilerin yedi safhanın yedisinde yaşadığını ispat ediyor İncil. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat kesin olarak ispat ediyor bunu. Yeter mi? Hayır, yine yetmez. Bu yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu yazıyor Tevrat. Nereye ulaştık? Üç kitaba da Allah Teala onlar nurdur diyor. Onlar Allah'ın hidayet rehberleridir diyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. O zaman şimdi bütün bunları Allah Teala bize öğrettikten sonra aranızdan kim çıkıp da bize dinler vardır, İslam başka bir dindir, Hristiyanlık başka bir dindir, Yahudilik başka bir dindir diyebiliriz. Diyebilirler. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Dinler hiç olmamıştır. Sadece bir tek din var olmuştur. Puta tapmak bir din değildir. Dinler yoktur. Dinde tekamül de yoktur. İslam ne son dindir, ne en mütekamül dindir, ne de başka bir din vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Hazretlerinden de evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve neden Allah Teala acaba babanız İbrahim diyor? Çünkü Kur'an'ın bütün hükümlerini Hazreti İbrahim söylüyor. Tevhid diyor.

Vahdet diyor ve teslim diyor. Allah tektir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vardır diyor dinin içinde. O tek toplumun dışındakiler hiçbirisi Allah'ın yolunda olanlar değildir diyor. Kurtuluşa da ulaşamazlar diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'tan öğrendiği teslim, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Yani bugün size bizim öğretmekte olduğumuz 4 tane teslim. Aranızdan hanginiz bize bir başkası daha bunları söylüyor diyebilir? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğretendir demekten neyi kastettiğini şimdi hepiniz bütün boyutlarıyla anlamış bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatini demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Arkasından da diyor ki, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelen, bizden olan Mehdi'dir diyor. Bu iki kavramı yan yana getirdiğiniz zaman, bugünkü gerçeklerle karşı karşıyasınız. Bugün Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğreten dünya üzerinde bir tek kaynak var. O kaynak biziz. Biz bu ilmi Allah'tan aldığımız için sizlere bunları anlatabiliyoruz. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yoktu. Bugün de bizim için Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yok. Allah Teala bize sadece Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Başka alimlerin öğrettiği standartlarda değil, onların öğrenemediği standartlarda, öğrenmelerinin mümkün olmadığı standartlarda, çünkü onların hepsi kendilerinden evvel gelen alimler neyi söylemişse sadece onları sizlere ulaştırabilirler. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği, onların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sonucu size açıklıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun öğretilmesi asıldır. Temel konu budur. Hamdolsun ki Allah Teala bize onu öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hakikatleri sizlere ulaştırmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bu büyük mutluluğu oluşturmaktan, buna sebebiyet vermekten, bunu vücuda getirmekten kâm alarak huzur içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Tövbe yiyyâke nestaîn.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz 3. bin yılın muhtevasına baktığımız zaman 2. bin yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluk dedikleri şey nemene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu ikisi tutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır.
sünnet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de. Bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi pasifisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kendilem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikünel ebelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da, Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp yüzümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi amini olanlardan birisidir. Amin olanlarsa
mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amel olanlardır ve amel olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki,

Emen kâne yercu lika Allah'a fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte insanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahmet esmasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırılmasını sağlıyor Allah Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kazandıkları dereceleri, kazandığı dereceleri Allah Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihfat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani. Bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi üçüncü basamaktadır. Allah'ın tecellisi dördüncü basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derece yükler. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır.
Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane insan alırken insanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı. Birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan O. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ihfat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mesireyi alan, kulaklarınızdaki vakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmel. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah-u Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah-u Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadığınız adam kalmıyordu.
Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz, ne başkalarını. Eğer namazları Allah Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de Allah beni kendine ulaştırmıyor. Allah bana namazı sevdirmiyor. Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi. Ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı. Sitetin müntahaya ulaştı, oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının 3. basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, 3. kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, 10 tane ihsan vermiş, bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikri sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz insanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey,
bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız, daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir, kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa, o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız, gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katın da 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. 1'e 100 vermeye başlamıştır Allah-u Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah-u Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman, o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye
bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de. Yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, işte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda
belki %10'dan da aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an, nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi standartında ve züht makamında, yani zikriniz gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standarda dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer, sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara, siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur.
kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dördüncü kat cennetin sahibi olmayı aştınız. Beşinci kat cennetin sahibisiniz.

Allah Teala bu cennete naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kademe ötesini ihata eder. 4. kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Ve bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adli cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu, karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yük ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız, evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak, daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın Resul olmayan evliyaları, bir veli Resuller var, Resul olan evliyalar var, bir de Resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman 28. basamaktaki salah makamı sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış. Belinizi büken ağır yük alınmış. Ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetinin de %100'ü sizin. Cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce. Acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde 1. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin

mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde 2. İç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. 3. Dünya saadeti 3 tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daimi zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz, yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Gene huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük, omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle ruhunuzla Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah için bir aradayız. Konumuz dinlerin ortak özellikleri. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar dinler diyorsak da aslında dinler yoktur. Sadece bir tek din, üç esastan oluşan bir tek din söz konusu olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. İlk adımdan son adıma kadar dinin seyri, ulaştığı merhale, başlangıçtan farklı bir yere hiç ulaşmamıştır. Hep aynı din, tek din, kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, bugün şu anda dünya üzerinde kitapları elde bulunan üç din var. Öyle görünüyor. Herkes üç dinden bahsediyor. Birisi başlangıçta Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu, Allah-u Teala'nın kendisine indirdiği Tevrat'a dayalı olan Musevilerin dini. İkincisi, Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'e dayalı olarak Hristiyanlık dini. Üçüncüsü, Allah Teala'nın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an'a dayalı olarak indirdiği İslam dini. Ve şu anda dünya kitaplı dinler açısından üç ayrı gruba ayrılmış durumda. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam. Sevgili kardeşlerim, ve dünyada savaşlar oluyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ayrı dinler adına. Sanki birbirinden ayrı dinler varmış ve de başka bir dinin müntesipleri düşmanmış. Böyle bir intibayla insanlar birbirlerine düşman ediliyorlar, savaşlar oluyor, milyonlarca insan ölüyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlığın en büyük trajedisidir, faciasıdır. Birbirinden ayrı olmayan, sadece bir tek dinin mensupları olması gereken insanlar, ayrı ayrı üç fırkaya ayrılmışlar, yetmez, ayrılmakla kalmamışlar, düşman olmuşlar. Burada dikkat çekici husus, Hristiyanlarla Yahudilerin birbiriyle düşman hüviyete hiç girmemeleri. Her iki tarafta İslam'a karşı savaş veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinlerin olmadığını söylüyor. Sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam'ın 7 safhasından bahsediyor. İslam'ın 7 safhası. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. ruhun Allah'a ulaşarak. 21. basamak. Allah'a teslimi. Allah'ın zatında yok olması. 22. basamak. 3. safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 25. basamak. 4. safha. Yani fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Sonra ...26. basamakta kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul elbap oluyor. 5. safha. Sonra muhlis oluyor. Bu 5. safha 26. basamak. Muhlis oluyor kişi. Kendisine gök katları gösteriliyor. Ulul elbap kademesinde zemin katı ve cehennem katlarını gören kişi bir sonuca gidiyor. Bu sonuç Allah Teala'nın dizaynında göklerin melekutu diye anlatılıyor. İhlas makamında göklerin melekutu gösteriyor kişiye. Burası 27. basamak. 28. basamak yeni bir makam, salah makamı. Burada kişinin iradesinin de Allah'a teslim edilerek kendisine irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat görevinin verilmesi. Böylece 7 tane safa oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisi. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safanın 7'sinin de farz olduğunu ve bütün sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 safanın da Hazreti Musa'ya farz kılındığını ve Hazreti Musa ve onun kavminin Yahudilerin 7 safanın 7'sini de gerçekleştirdiğini yazıyor. Yine Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını söylüyor. Ayrıca 7 safanın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılındığı ifade ediliyor. Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların da 7 safanın 7'sini de yaşadığı bildiriliyor. Öyleyse
Dinlerin ortak özellikleri bu indirilen kitaplardan evvel de var olan bir dinin özelliği olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Yani Hanif dininin özelliklerini yaşayan bir peygamber. Hanif peygamber. Bu açıdan bakıldığında aydınlık bir tablo görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Kendisine bir son peygambere son şeriat kitabı indirilmiş kainatın o Kur'an-ı Kerim ve Nebi olduğunu söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kendisine bu Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söylüyor. O Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz kılınıyor kendisine. Bu farziyet Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yeter mi? Yetmez. 7 safanın 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşandığını da Allah Teala ifade buyuruyor. Yani hem farz hem de 7 safada yaşanmış. İşte böyle bir dizayn üzerine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve de müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi dilindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah Teala. Söz konusu olan kimler? Söz konusu olan sahabe. Üzerlerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah Teala farz kılmış. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek olan son şeriat kitabı olduğuna göre ondan sonraki bütün nesiller bu kitaba uymak zorunluluğundalar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَفِ وَبَشِرِ اِبَادِ Onlar diyor, şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Mürşide tabiyet farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi.
Allah Teala diyor ki abi bu arada sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş sahabe.

Sonra üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi. Bütün sahabe ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de İnne hüda hüdallah şeklinde ifade ediyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse Allah'a ulaşmışlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sahabe sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Allah Teala açıkça söylüyor. Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi. Farz mı? Allah Teala diyor ki bu konuda açık ve kesin olarak fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni hada sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye. Ey fizik vücutlar bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Almış ve bütün sahabe fizik vücutlarını ve işlerini Allah'a teslim etmiş. İşte Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a teslim olduk. Biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Ayet-i Kerime aynen böyle. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi ulyelbap olmakla mümkün. Allah Teala ulyelbap kullar için diyor ki li ulil elbab eskürün Allah'e li ulil elbab yeskürün Allah'e kıyamen kuudem ve ala cunubim ulil elbab için ayaktayken de otururken de yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek asıldır diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabede ulil elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ondan sonra da onlar ulul elbab oldular diyor. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuş. Sonra muhlis olmak farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor.
ve ma umiru illa leyabudullahi mulisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis kullar olmakla hanifler olarak emrolundular. Diyor Allah Teala, muhlis olmayı, nefsimizin kalbini halis kılmayı Allah Teala farz kılmış üzerimize. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet, olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, deyin ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Biz ona muhlis olanlarız. Ve konunun son noktasına ulaşıyoruz. İradenin teslimi noktası, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin de teslimini içeriyor. Hakka tukatiyi, bir hakkın takvanın sahibi olmak ve ölmeden evvel teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölmeyin, Allah'a önce teslim olun, teslim-i külliyle teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun ölçüsü, kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu mutlaka irşat makamına teslim ediyor. İrşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Onları da, sahabeyi de Allah Teala irşat makamına tayin etmiş. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere. Diyor ki Allah Teala, o sabikun elevelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de o ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Bakıyoruz ki sahabeye ihsanla tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin olsun, iki gruba da tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette gidiyor. Sahabeye ihsanla tabi olunduğunu görüyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 safa gördük. 7 safanın 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin 7 safanın 7'sinde gerçekleştirdiğini gördük. İşte dinlerin ortak özellikleri. Üçünde de tek Allah var. Üçünde de İslam'ın 7 safhası var. Kainatın tek dininin 7 safhası. Tevrat'ı inceliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz olarak yer almış. Bunu incelediğimiz zaman, hamdolsun ki yazılı metin çıkardık o konuda, metin elimizde. İslam'ın 7 safhası neyi içeriyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta da farz. Mürşide ulaşıp tabiiyet, Tevrat'ta da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, Tevrat'ta da farz.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da farz. Nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi, yedi safhanın yedisi de Tevrat'ta farz. Sonra da Tevrat'ı gözden geçiriyoruz. Bir de bakıyoruz ki yedi safhanın yedisi de Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca yaşanmış sevgili kardeşlerim. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar yedi safhanın yedisini de yaşamışlarsa Hazreti Musa ve ona tabi olanların da hepsi yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Tevrat'ta farz mı? Farz. Ayetler elimizde. Yedi safhanın yedisinde yaşamışlar mı? Evet, yaşamışlar. Hiçbir safhası eksik kalmamak üzere bütün sahabe yedi safhanın yedisi, affedersiniz, bütün Hazreti Musa'ya tabi olanlar ve kendisi Hazreti Musa, hepsi yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Yedi safhanın yedisinin de ayrı ayrı ayetlerle yaşandığı ispat ediliyor Hazreti Musa ve onun adamlarınca. Ama Tevrat da aynı konuyu aynı şekilde belirtiyor. Yedi safhanın yedisi de yaşanmış. Ve İncil'e geliyoruz. İncil'de de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala İncil'de de yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhu teslim, fizik vücudu teslim, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi geliyor. Ondan sonra muhlis olmak, ondan sonra da iradeyi teslim etmek. Hepsi İncil'de de var. Ve gene İncil bu yedi safhanın bütününün Hazreti İsa ve havarilerince yaşandığını kesin olarak ayrı ayrı ayetlerle yazıyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara Allah'ın o devirde yedi safhanın yedisinde yaşamayı emrettiği, farz kıldığı da yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yedi safhanın yedisinin yaşandığını da. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Sadece tek bir dinin olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir, Hazreti İsa'dan da evveldir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de evveldir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala açıkça
Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ayrı ayrı dinler gibi olduğu zannedilen, ayrı ayrı dinler olduğu zannedilen Yahudilerin dininin, Judaizmin, Hristiyanlığın ve İslam'ın aslında tek bir din olduğunu ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bir kilometre taşıdır. En önemli ispat edici bilgi onun içinde mevcuttur. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz ve indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da farz kıldık diyor Allah Teala. Aynı şeriatı vermiş. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti evvela Hazreti İbrahim'e de, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı şeriatı vermiş. Üstelik de işaret daha ciddi olarak geliyor. Fırkalara ayrılmayın diye, yani Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diye. Çünkü kim dilemezse onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrıldıkları için de şirktedirler. Rum 32 ve 31 öyle söylüyor. Şirkte olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple fırkalara ayrılanlar olduğunu söylüyor. Niçin bu şeriatı verdiğini söylüyor Allah Teala. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse dinin ayakta tutulması söz konusu. İşte Allah Teala onun için Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen hanifsin diyor. Hanif olarak veçhini dine doğrult diyor. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Ve kayım olan din bu dindir. Ezelden ebede devam edecek olan bu dindir. Allah Teala'nın ne dinde ne de insanlara verdiği hanif fıtratında bir değişiklik yaptığını göremezsin diyor. Allah ne dinde ne de fıtratta bir değişiklik yapmaz. Hanif dinini kainatın tek dini olarak yaratmış ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. O din kendi muhtevasındaki her şeyi almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak olayı var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Her biri indirildiği zamanın toplumuna o peygamber vasıtasıyla Allah-u Teala'nın nasıl hitap ettiğini gösteriyor. Her şey çok açık bir şekilde ortada ve muhteva açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak bir hedefe yönelmenin dizaynını içerir. 7 safa 4 teslimden oluşan kainatın tek dini Yahudiler tarafından da Hazreti Musa zamanında
Hristiyanlar tarafından da Hazreti İsa zamanında ve İslam tarafından da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aynı din olarak yaşanmış. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala diyorsa ki birden fazla şeriat hiç vermedik. Hepinize, ey dinlerin mensupları, hepinize aynı emri verdik diyorsa, aynı emir dinlerin tek bir din olduğunun kesin işaretidir. Aynı şeriat, başka bir şeriat indirilmemiş ki insanlar ona tabi olsunlar da başka bir dini yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir nurdur diyor. Tevrat için o bir nurdur diyor. İncil için o bir nurdur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim de, Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın ölçülerinde, Allah'ın dizaynında bir nur. Peki Tevrat'taki bu ifade İncil'de de var mı? Kesinlikle. Tevrat da bir nurdur diyor Allah Teala. İncil de bir nurdur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim de bir nurdur. Ama İncil'de hem kendisinin evvel gelen Tevrat'ın nur olduğu var, hem de İncil'in nur olduğu var. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ın da nur olduğu, İncil'in de nur olduğu, Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğu hakikati var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kitabın üçü de nur. Allah Teala nuruyla üç kitabın üçünü de aydınlatmış. Üç kitapta İslam dini olarak değerlendirilen nur, değerlendirilen din neyi ihata ediyorsa aynı şeyleri ihata ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki her şey çok güzel. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ve Allah Teala'nın emri dinin, kainatın yegane dininin ayakta tutulması. Bunun için de mutlaka fırkalara ayrılmaması lazım insanların. O tek fırkayı oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek topluluğun vücuda gelmesi. Hepsi bu kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bir nurdur. Aslı böyledir. Peki 14 asır sonra ne olmuş Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra? 14 asır sonra insanlar birbirinin can alıcı düşmanı olmuşlar. Başka başka dinlerin mensupları. Ve şu anda dinler arası savaş devam edip gidiyor dünya üzerinde. İşte sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey bu savaşı bitirmektir. Savaş, insan ölümüne sebebiyet veren çok ciddi bir müessesedir. Onun için savaşı sevgili kardeşlerim en güzel standart altında derhal durdurmak ve bir daha savaşı başlatmamak için
dünyanın bütün boyutlarda tedbir alması söz konusu olmalıdır. İnsanlara farklı dinden oldukları imajı verilerek birbirine karşı düşman edilmeye çalışılmaktadır. Allah da dostluğu emrediyor, kan dökülmesini önlemek istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Dinlerin ortak özellikleri tek Allah, vahdet, sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tevhid, bir de Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dinler yoktur. Dinse sadece bundan ibarettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki üç dinde aynı ortak özelliklere sahip, baştan sonuna kadar bütün teslimler birbirinin aynı ve bütün teslimlerin gerçekleştiği üç kitapta da yer almış. Öyleyse başka başka dinlerin mensubu olduğumuzu zannedip de boşuna bir düşmanlığı körüklemeyelim. Sevgili kardeşlerim, yakın bir gelecekte dinler birleşecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet alarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizlere garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde.

oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra 5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62 63 64. ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yasunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın size ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi? Bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tavan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı bilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumü'l büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %51, 50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı neyi satın

tanımıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli hanımlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah-u Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler. Kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki bu İslam'ın beş şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar o zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi
adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara Furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım gök katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17 bin zikirden başlıyorsunuz zikre. 15 bin zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var.

Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah-u Teala'ya yönelmişseniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Biz de ona Tarih Kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Olan tarihten ikmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım işte bak tarih kitabın. Al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim. Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. Baba baba diyor imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver. Neden diyor babası? Okudum kitabı diyor. Şimdi ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum sen o kitabı okumamışsın. Çocuk da diyor ki okudum. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı. Babası diyor ver kitabı. Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. Bak diyor burada para. Eğer diyor okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama diyor sen bu kitabı okumamışsın. İşte tıpkı bu delikanlı gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası deneyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala insanları diyeceksiniz, mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet, babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına, diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren vardı ya diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutlu ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerine üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını affedecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin neden hangi günahı işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar her an
ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar. Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Muhakkak ki diyor, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç, ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemle ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır değil. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Sorun bakalım. Etrafınızda giden adamları ne diyor?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Hristiyanların da hepsi görmüştür. Yahudilerin de. Ama bu söylediklerimizin Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı, geri kalanların da hepsi, yani putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cennete girecek olanlar kimlerdir? Cennete girecek olanlar Hristiyanların ve Musevilerin, Yahudilerin içinde yaşayanların %10'undan daha azı aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani bugün bizlerin yaşamakta olduğu hayatı. Namaz kılıyorlar 7 vakit günde. Zikir yapıyorlar. Oruç tutuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan iki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onlara 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık. Tabi oldukları zaman 7 tane nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı sadece. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır.
Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında ve içinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsen-ül Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor.
Meab'ın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül Meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamü ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır.

اهدني صراط مستقيم من يشاء. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna, yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna, hangisini kullanırsanız kullanın, ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetini ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor.

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak ahsenül hüsna. Ahsenül hüsnaya ulaşmak. Ziyadesi ahsenül hüsnayı görmek. Güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun ahsenül hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icabet edeceksiniz? Sadece bir dilekle icabet edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için ahsenül hüsnayı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzle diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz takva. Hepiniz biliyorsunuz ki takvanın lügat manası çekinmek, sakınmak ve korkmaktır. Ama takva sahibi olmak dediğimiz zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Takva sahibi olan insanlara baktığımız zaman bunun çekilmekle, sakınmakla, korkmakla bir alakası olmadığını Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe takvanın geçtiğini, her biri de değil Allah'tan korkmak, Allah'a her seferinde daha üst seviyede yakin hasıl etmeyi ifade ediyor. Öyleyse gerçekten lügat manası korkmak olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safa görürüz. 28 basamakta 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktayız. İkinci safa 14. basamak. Mürşidimize ulaşıp tabiyet. Birinci safhada üzerimize farz, ikinci safhada üzerimize farz. Bütün sahabe hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Üçüncü safha, 21. basamak, Allah'a ulaşmak. Ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ulaşması. Bu kademe bütün insanlara farz. Ve Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş durumda. Daha ötesi 25. basamakta fizik vücudun teslimi. Vuslatın yani ruhun Allah'a ulaşmasının Allah'ın zatında yok olmasının 22. basamakta gerçekleştiğini ifade edelim. Ve daha sonraki teslim, fizik vücudun teslimidir. 25. basamak. Burası 4. takvadır. 5. takva, nefsimizin Allah'a teslimi. 26. basamak. 6. takva, muhlis olmak ya da irşad olmak. Bu da 6. safa ve nihayet irademizin Allah'a teslimi, irşat makamına tayinimiz. 7. safa ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bu safaların her birinin geçerli olduğunu görüyoruz. Her biri ayrı bir takva. Ama takvaları yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'tan korkmanın değil, Allah'ı sevmenin, ona aşık olmanın, ona hayran olmanın oluşturduğu bir dizi takva görüyoruz. Takva gerçekten lügat manası itibariyle sakınmaktır, korkmaktır, çekinmektir. Ama bu 7 safa boyunca bir insanın tekamülü yaşaması söz konusu, manevi tekamülü yaşaması söz konusu. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve en sonunda iradesini Allah'a teslim etmesi söz konusu.

Ama Allah'a ulaşmayı dileyen sadece takva sahibi olabilir. Gelin ayetleri beraberce bakalım. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ve cennetin başlangıç noktası kişinin takva sahibi olduğu noktadır. İşte kişinin takva sahibi olması açıkça görülüyor ki Allah'a yöneldiği dakikada gerçekleşiyor. Kim bu? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen. Peki ayet-i kerimenin devamı bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 müşriklerden olma diyor Allah Teala Rum 31'de. Rum 32'de ise o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın şirkte olması, gizli şirkte olması, onun Allah'a ulaşmayı dilememesiyle oluşur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Özellikleri fırkalara ayrılmış olmalarıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruluyor: Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Bugün yapılan incelemeler, yüzden fazla vakıf tarafından ya da bu konunun araştırmasıyla kendisini vazifeli kılan grup tarafından yapılan araştırmalar 72 inanç biçimini ortaya çıkarmışlardır. Bunların hepsinin kurtuluşu mümkün değildir. Bir de 73. fırka var. Bu 72 grubun içinde yaşayıp yaşamakta olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar 73. fırkadır. Ve onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar şirkte olmayan yegane gruptur. Onlar aynı zamanda kafir olmayan, mümin olan yegane gruptur. Mümin olmak sadece Allah'a ulaşma, Allah'a inanmak manasına gelmiyor. Ya da şöyle söylemek daha doğru. Cennete girecek mümin olabilmek için sadece Allah'a inanmak yetmiyor. Nasıl takva kelimesi Allah'tan korkmaksa, ama takvaları anlattıkça göreceğiz ki daha üst makamdaki insanlara takva sahibi olmak, daha üst seviye takva sahibi olmak söz konusuysa, aslında bunun Allah'tan korkmayı arttıran değil, Allah'ı sevmeyi arttıran, Allah'a aşık olmayı, Allah'a hayran olmayı oluşturan bir gidişatı Allah'tan giderek daha çok korkmak olarak değerlendirmek çok büyük bir hatadır. Allah Teala kendisinden korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen ve sevdikçe Allah'a daha çok yaklaşan kullarının olmasını istiyor Allah Teala. Sevilen Allah kullarının her geçen gün kendisini daha çok sevmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenlerdir. Bir insan bir günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsa, Allah'ı o kadar seviyor. Eğer

2,5 saat zikir yapabilen birisi söz konusuysa, bu Allah'ı ancak %10 seven bir insandır. %90 kendisini seviyor kişi. Allah'ı en çok sevenler, daimi zikre ulaşabilenlerdir. Onlar kısa bir zaman sonra zaten tesbihe ulaşırlar. İradi yapılarının dışında ilahi irade onları sonsuz bir zikrin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin bakalım olaya. Takva sahibi olabilmek için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Dilemiyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı için mümin. Allah'a inanan herkes mümindir. Ama salt Allah'a inanıyor diye kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah Teala'nın cennetine sadece takva sahipleri girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Şimdi Yunus 62, 63, 64'e bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur diyor. Öyleyse korkuyu Allah'ın devre dışı bıraktığı bir insan, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve böylece Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Takva sahibi olmuştur. Dünya müjdesini, ahiret müjdesini almıştır. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu yeni bir hüviyet kazanacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olduğu zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusudur. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin tezkiye olması söz konusu olduğu cihetle dünya mutluluğunun da yarısına sahip olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kişi takva sahibi değilken Allah'tan korkuyor. Ama takva sahibi olduğunda Allah'ın kendisini cezalandırmak değil, mükafatlar veren bir Allah olduğunu görüyor. Ve Allah'ı seviyor. Korkunun yerine sevgi alıyor. Öyleyse bu birinci takva. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve birinci takvanın sahibi olmuş ve de onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Allah'ın kendilerini cehenneme atacağı korkusu onlar için geçerli değildir. Mahzun da olmazlar. Ya Rab, Allah beni neden başkalarını cennetine alıyor da beni almıyor diye mahzun da olmazlar diyor. Korku sahibi olmayanlar mahzun olmayanlardır. Onlar da amir olanlar. Birinci safa gördük ki amin olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olabilir.
Allah Teala burada Amenu ellezine amenu ve kânu yettekun diyor. Onlar amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Ama onlara korku yoktur diyen de Allah Teala. Öyleyse takva sahiplerine korku yoktur. Allah Teala beni cehennemine atacak diye bir korku onlar için geçerli değildir. Öyleyse Allah Teala'yı cezalandıran bir Allah olarak değil, kendisini seven, çok seven bir Allah olarak değerlendiriyor kişi. Takva kavramı bu sebeple korkuya dayalı bir kavram olarak hüküm ferma olamaz. Lügat manasının o olması, korkmak, çekinmek, sakınmak olması realiteyi değiştiremez. Şimdi ikinci seviye takvaya bakalım. Birinci seviye takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta değerlendiririz ve tavrımızı ortaya koyarız. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçer. Burası birinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala furkanlar verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirir. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye başlar. Ve neticede bu kişi %2 fazıl birikimiyle, %2 rahmet birikimiyle nefsinin kalbinde huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar, Allah mutlaka gösterir mürşidini. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse, işte o zaman bu kişinin ikinci takvaya ulaştığını görüyoruz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl olacağız? Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'tan istediğiniz zaman ancak takva sahibi olursunuz diyor. Vebtegû ve iptiga edin, isteyin, dileyin. İleyhi ona, Allah'a vesileti, vesile olacak kişiyi dileyin Allah'tan diyor. İptiga edin. İşte ikinci takva basamak, 14. basamak. Kişi hacet namazını kılmış, Allah mürşidini göstermiş, gitmiş kişi tabi olmuş. Bu takvalardan ikincisi. Peki kişi, bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'tan korkusu yoktu da takva sahibi olunca mı Allah'tan korkmaya başladı? Tam aksine takva sahibi olmadan evvel Allah'tan korkuyordu. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş bir insan mutlaka Allah'ın kendisini cezalandıracağını bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın ayetlerine baktığı zaman cehenneme gitmeyeceğini kesin olarak görüyor. O zaman niye korksun? Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya
وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, bize ulaşmayı kesin şekilde dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse cehenneme gireceğini biliyor, Kur'an ayetlerini öğrenmiş. Ama dilediği zaman cehennemden kurtulup cennete gireceği kesinleşen bir insan. Öyleyse bu konu, bu kişinin cehennem korkusu olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, cehennemden kurtulmuş. Öyleyse korkunun, cehennem korkusunun devreden çıktığı bir olay, Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi cehennemden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor. Gördük, cennete girenlerin de takva sahibi olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Kimdir cennete girenler? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Müminin 102'de Allah Teala günahları günahlarla ilişkili konuyu ifade ediyor. Diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları fazla olursa onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur demişti bir evvelki ayet-i kerimede. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kim bu insanlar? Cehennemde, cehenneme girenler, cehennemde kalacaklar, hüsranda olanlar. Ama kurtulanlar kim? Sevapları günahlarından fazla olanlar, onlar cennete girecekler. Peki ne zaman bir insanın sevapları günahlarından fazla olur? İşte kişinin hüviyetine baktığımız zaman Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bu konuda cevap veriyor. Ey iman edenler, takva sahibi olun. Takva sahibi olmadan iman edenler için kurtuluş yok. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin, bir, ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da size mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Bu ayetteki en önemli unsur, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Anlaşılan, takva sahibi olmayan inananlar var. Bu inananların kurtuluşu mümkün değil. Ancak takva sahibi oldukları takdirde mümkün. Takva sahibi olmanın da başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31 ve 32'yi ele aldığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını, yani şirkte olduğunu görüyoruz. Öyleyse buradaki takva kişinin cehennemden kurtulmasını icap ettiren ilk takva. Çünkü cehennemden kurtuluyor kişi. O takva sahibi olmasaydı gideceği yer cehennemdi. Öyleyse bu bapta kişi mümin Enfal 29'da ama takva sahibi değil. Takva sahibi olun ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları örtüyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyince. Peki ne olur? Olan çok açık bir şekilde ortada.
Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi oluyor, günahları örtülüyor. Günahları örtülürse ne olur? Günahları sıfırlandığına göre kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla. Öyleyse Müminun Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Ne olmuş? Takva sahibi olmuş ve gideceği yer Allah'ın cenneti. Bundan sonraki takvanın mürşide ulaşıp tabiyet sırasında gerçekleştiğini görüyoruz. Demin söyledik. Takvası mürşidinize tabi olun diyor Allah Teala. Sizi kim Allah'a ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun diyor. İsteyin, istedikten sonra tabi olacaksınız. Tabi olunca kişi ikinci takvanın sahibi. Basamak 14. 14. basamakta tabi olan kişi ikinci takvanın sahibi olur. 21. basamak. Mürşidimize tabi olduktan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsimizi aklıyoruz. Her tezkiye kademesinde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ruhumuz Allah'a ulaştığında üçüncü takvanın sahibiyiz. Şimdi Maide suresinin 93. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine amenu." Ameli olanlar için değildir. Ve amelü salat ve nefsi ıslah edici amel işleyenler için değildir. Cunahun fima taimu izamet tekav. Takva sahibi olmadan evvel yediklerinden dolayı, yani Allah'ın yasak ettiği etleri yemişlerse onlara bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve emirler geliyor ard arda. İzâ mettekav, takva sahibi oldukları zamandan evvel. Takva sahibi olmadan evvel dediğine göre Allah Teala birinci takvadan bahsediyor burada. Ve Allah Teala diyor ki: "Amene olun ve amelü salat işleyin. Sümmet teka. Nefsi ıslah edici amel işleyin. Böylece takvaya ulaşın." Nefsi ıslah edici amel ne zaman işler kişiler? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra o kişi zikir yaparsa, o kişinin zikri onun kalbine fazılları getirip yerleştireceği için yedi kademede Allah'a doğru yola çıkacak kişi, burası üçüncü takvadır. Kişi amelü salihata başlamıştır. Mürşide tabiyetle üçüncü takvadır, ikinci takvadır. Tabiyet gerçekleşmiştir. Allah Teala bu sünnet takvadan sonra takva sahibi olundan sonra diyor ki: "Ve tekrar amene olun ve tekrar takva sahibi olun." Burada fizik vücudun teslimi söz konusu oluyor. Allah Teala ahsen olun diyor, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin ve muhsinlerden olun. Bu dördüncü takva. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşid ulaşıp tabiyet ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvanın sahibi oluyorsunuz.
ruhunuz Allah Teala'nın zatında yok oluyor ve buradaki takva üçüncü takvadır. Sonra da Allah Teala muhsinlerden bahsediyor. Muhsin olun diyor. Allah muhsinleri sever. Muhsinler dördüncü takvanın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta birinci takvanın sahipleri. Mürşitlerine tabi olanlar 14. basamakta ikinci takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim eden, ruhlarını Allah'a teslim edenler 21. basamakta, 22. basamakta 3. takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamakta 4. takvanın sahipleri. Ve Allah-u Teala 5. takva için Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَكُمْ فِي قِسَاسِ حَيَاتٍ يَا اُولِ الْاَلْبَابِ لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ Ey اُولِ الْاَلْبَابِ sizin için kısasta hayır vardır ki umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Ulu'l-Elbab'ın Ulu'l-Elbab olduğu nokta daim zikre ulaştığı nokta. Burada bu ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahibi olursunuz diyor. Yani Ulu'l-Elbab olarak takva sahipleri bu beşinci takvayı ifade ediyor kişi. Daim zikre ulaştığı zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibidir. Ve o kişi nefsini kapkaranlık eden şeytana, nefsinin kalbini pırıl pırıl %100 nurlarla aydınlattığı zaman şeytanın kendisine oynadığı oyunun tam zıttını ona kısas olarak ödetmiş oluyor. Şeytan onun kalbini kapkaranlık tutan bir varlıktı. Bu kişi ise daimi zikre ulaşarak nefsinin kalbini %100 nurlarla doldurdu. Sıfır noktasını, orta noktayı nefsin kalbinin yarısının aydınlığı kabul ederseniz, geriye doğru gittiğiniz zaman zifiri karanlığa ulaşırsınız. Sıfır kodda burası %100 kapkaranlıktır. Ama ulu'l-elbab olduğunuz noktada nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası da öbür kutuptur. Öyleyse biri ötekinin zıttıdır. Nefsin kalbinin nurlarla dolması şeytana karşı bir kısas uygulamaktır. Karanlıklara, zulmete, nefsin kalbini %100 kuşatan afetlere karşı bir kısas uygulamaktır. İşte burada kişi yeni bir takva sahibi olur. Ulu'l-Elbab takvası. Bu Ulu'l-Elbab'ın Ulu'l-Elbab olduktan sonra yaptığı işlemlere bakarsak, Allah Teala diyor ki, ey Ulu'l-Elbab, Maide suresinin 100. ayet-i kerimesinde, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada kişi Ulu'l-Elbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor. Bu Allah'a karşı yeni bir takva. Kısasa ulaştığı zaman bir takva, kısasa ulaştırıp Ulu'l-Elbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor kişi. Bu takva muhlislerin takvasıdır. Yani ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala Beyne 5'te. Onlar emrolunmadılar.
nefslerinin kalbini muhlis kılmakla ve böylece Allah'a karşı görevlerini yapmakla emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a abd olmak için, muhlisine, muhlisler olarak, lehuddine, onun dininde, onun dini içinde, onun dini muhtevası içerisinde, hünefaya, hanifler olarak, Allah'ın dininde, nefslerinin kalbini halis kılanlar, bu halis kılanlar, muhlisler oluyor. Burası, altıncı kademe takvadır. Muhlisler takvası. Ve bir yeni noktaya daha ulaşacağız. Kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktada artık o kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Hakka tukatihi takva. Ali İmran 102, Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenettekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühellezine amenettekullaha hakka tukatihi. Bir hakkın takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar gibi siz de takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün insanlığa emrini gönderiyor. Hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, bu irşat makamına tayin olanların seviyesindeki takvadır. Ve Allah'a teslim olun ifadesi, iradenizi de Allah'a teslim edin, hakkıyla teslim olun. Bir hakkın takvanın sahibi, bir hakkın teslimin sahibidir. Bir hakkın teslim, son kalan nesnenin, iradenin Allah'a teslimi ve kişinin irşat makamına tayinini ifade ve ihata eder. İşte sevgili kardeşlerim, her ne kadar takva kelimesinin lügat manası Allah'tan korkmaksa, sakınmaksa, çekinmekse de aslında takva müessesesinin Allah'a karşı duyulan aşkın, Allah'a karşı duyulan sevginin 7 takva kademesinde giderek artışı, neticede daimi zikirle en üst noktaya ulaşması, Allah aşkının en üst seviyeye ulaştığı yerde iradenin de kişinin sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hani takva Allah'tan korkmaktı? Lügat manası Allah'tan korkmak olan takva. Daha başlangıç kademesinde onlar takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur diyor. Öyleyse takva sahipleri için korku yoktur. Cehennem korkusu takva sahipleri için sıfırlanmıştır. Yedinci kademeye ulaşanlar, yedinci kat cennetlere, adın cennetlerine girecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki takva müessesesinin manası korkmaktır, sakınmaktır, çekinmektir Allah-u Teala'dan. Ama bu nasıl sakınmaktır, çekinmektir ki her geçen gün Allah'a karşı sevgiyi artırıyor, sevgi aşka dönüşüyor, aşk hayranlığa dönüşüyor. Korkmak değil, sevmek, sevmek, en üst boyutta sevmek. Öyleyse piyasada satılan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Allah Teala takva sahibi olun demişse hep Allah'tan korkun demişler.
Sanki yedi kademedeki takvaların hepsinin sadece Allah'tan korkmak manasına geldiği ifade edilmiş. Oysa ki çevrelerindeki ifadeye baktığımız zaman her takvanın birbirinden farklı bir basamağı ifade ettiğini görüyoruz. Gördük ki yedi tane takva var Kur'an-ı Kerim'de ve bu yedi takva bütün insanlar için bir bütünü vurguluyor. Allah'tan korkmak değil takva. Allah'ı sevmek, daha çok sevmek, aşık olmak, neticede de Allah'a hayran olmak. Ve hayran olmak, başlangıçtaki Allah'a karşı duyulan sevgiden, hoşlanmaktan başlayan dizayn sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşüyor. Bu süreç içerisinde de o kişi büyük bir mutluluğu yaşıyor. Takva Allah'tan korkmak olarak lügat manası olabilir. Ama bunu yedi kademede de Allah'tan korkmak olarak değerlendirirseniz, o zaman yedi kademenin hiçbirisine gerçek hakkını vermiş olmazsınız. Bu tarzda meal verenler Kur'an'ın ruhunu bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Ama yakın gelecekte öğrenecekler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve huzurlarınızdan burada inşallah ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler: Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler: Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine, açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle, artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim. Ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek, kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler
ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki, ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi, ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle, bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid

Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: Azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakka hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle
fıska düşmüş olduklarından dolayı

onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk. Veya, fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken, batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin? Dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki, böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali, köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir.
Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allahu Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki
kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa, ben ancak ona tabi olurum. Bu, Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin. Ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret. Ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır.
Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz harp etmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar!
Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler, Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sulh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor.
Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah-u Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi haleleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler, şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Biz de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğeri olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirine severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı bir grup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, Selavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazıllar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun,